0: Kemiklerini mi kırdın?
1: Kendim kırmadım. Rakibime marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
0: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
1: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Dahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
0: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: Özür dilerim.
1: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
0: Biliyorum.
1: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.
0: Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Elbette. Ringe çık ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
0: Nasıl isterseniz öğretmenim. Aman yavaş, acıyor.
1: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: olacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.
2: Dinle beni. Orada duyduklarını hiç kafana takma.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Markus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarları... Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Gidelim. Son dövüşümüz.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

Sakın pes etme. Hadi Sultan.

0: Senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir.
1: Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
2: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
3: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi. Gel bakalım.

0: Evet, işte böyle. İndir yere.
1: Ben o gün hayata dair 3 şeyi öğrendim. Güreş minderde verdiğin mücadele değildir. Bunun çok daha ötesindekiler için verdiğin savaştır. İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
2: İşini bitirdin.
3: Bu kadar.
0: Kalk. Kalk sultan.
4: Yapabilirsin sultan. Hadi yapabilirsin.
1: Üçüncüsü ise... İnsan kendi izin vermediği sürece...
3: Hadi kalk sultan!
1: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
3: Evet! Sultan!
2: Evet!

0: Biraz daha hızlanman gerek koç. İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonuna asmanı istiyorum.
1: Çok iyi yiyorsun.
0: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
2: Arfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında başarılarıyla göğsümüzü kabartan hayat arkadaşı Sultan Ali Han.
0: Doktor, Arfa, acele edin, meraklandırmayın.
3: Tatlı siparişi verebilirim.

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi? Ah,
1: bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Kollarınızı kaldırın.
1: Bunu her gün yapmayız diye umuyorum.
2: Anna. Hoş geldin. İlk günün için hazır mısın?
1: Evet sanırım.
2: Buyur. Uzakta mı yaşıyorsun?
1: Biraz ama buna değer. Sanatı insanlara yardım için kullanmak istiyorum.
2: Harika. Buyur. Bu taraftan. Bunlar bizim güvenlik prosedürlerimiz. Bunları baştan sona öğren. Hastalarımızın çoğu oldukça uysaldır ama diğerleri...
3: Doktor, sorun Lina. Odasında değil. Kimse onu bulamıyor.
2: Kilitleyin. Hemen kilitleyin.
4: Her yeri kilitleyin.
1: Lina da kim?
2: En tehlikeli hastamız. Aslında doldurduğun boşluğun sebebi o. Selefin onu hafife aldı ve protokolü göz ardı etti. Sonu iyi bitmedi. Beni dinle. Bu odadan çıkma. Merak etme. Burada güvende olacaksın. Ve onu bulduktan sonra geri geleceğim.
1: Lütfen, lütfen.

0: Merhaba. Annen ya da baban burada mı çalışıyor? Bakabilir miyim? Bu ben miyim? Çok güzelmiş. Ben Anna. Senin adın ne?
1: Lina. Az önce bana cevap vermedin. Ailen burada mı çalışıyor?
2: Neden böyle düşündün ki?
0: Çünkü sen...
1: Ben ne?
3: Lina, bırak onu hemen. Lina, bırak onu artık. Hadi bırak onu. Hadi.

0: Bana onun bir çocuk olduğunu söylemediniz.
1: Çünkü değil. Lina bir salgı bezi rahatsızlığından muzdarip. Bu da oransal cüceliğe neden oluyor ve 10 yaş civarında büyümesini durduruyor. Yanılma olmasın, Lina bir çocuk gibi görünebilir. Ama o yetişkin bir kadın. Tam olarak 31 yaşında. Lina ilk geldiğinde onu tutan bağlara karşı o kadar çok mücadele etti ki ciddi şekilde kanaması oldu. Bu hepimiz için onun özgür olma isteğinin derinliklerine dair bir dersti. Lina'nın erken dönem hayatının büyük bir kısmı hayatta kalmak için elinden geleni yapmakla geçti. Ama asla yaşlanmadı. En azından dışarıdan bakıldığında.
0: Tanrım, tüm hayatı boyunca dünya onu sadece bir çocuk olarak gördü.
1: Onu bu şekilde görmemen çok önemli Lina. Bak, hastalığından muzdarip olduğu kadar onu kullanıyordu ayrıca. O olağanüstü bir sahtekar diyebiliriz. 2 yıl önce Lina kaçak numarası yaparak bu aileye girmeyi başardı. Bu aile onu yanına aldı, besledi.

istediği giydirdi. Normalde Lina çalabildiği her şeyi çalar ve ortadan kaybolurdu ama bu sefer... Yani... Sana şunu söyleyeyim... Artık burada yaşıyor.

0: kadar zamanımız var baba?
1: Birkaç dakikan var canım. Beni ezberledin mi küçük Sera?
0: Hayır baba. Seni kalben tanıyorum. Sen benim kalbimdesin.
1: Cesur olacağız değil mi?
0: Evet babacığım.
2: Merhaba Dimitri. Vaktinde geldin. Mükemmel.

Şimdi yapabilirim. Her an babamın bana geri döndüğünü görebilirim. Hayır, yapamam. Babam gitmek zorunda.

0: Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Sakin ol ve sakın ellerini indirme. Tamam mı? Sen nereden geldin?
1: İti. Şeker ister misin?

0: yayını kesmiş. Ah, çok üzgünüm Ena. Umarım polis onu başkası zarar görmeden bulur. Umduğumuz gibi bir başlangıç olmadı, eminim.
1: Bakın, bu iş bana göre değil.

0: Kim var orada? He? Korkma, ben polisim. Korkma, ben polisim. Ailen nerede?
1: Ailem Amerika'da.
0: Tatlım, adın ne? Söyler misin?
1: Adım Esther.
2: Darien, Connecticut.

0: Harikaydın.
1: Evet. Sağ ol dostum.
2: Seninle gurur duyuyorum tabii.
3: Güzel, aferin evlat.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne kadar kalacağını düşünüyorsun?
1: Aslında bu akşam birkaç kişi toplanacağız.
3: Tamam, tebrik ederim.
1: Sizinle evde görüşürüz.
3: Yani bunun bir aile gecesi olması gerekiyordu.
2: Niye, arkadaşlarıyla eğlenmemesi mi gerekiyor?
3: Ah, tek yaptığı eğlenmek.
2: Aa, yapma. Gunner çok çalışıyor. Ders çalışmadığı zamanlarda eskrim yapıyor. Hayatını yaşıyor. Bunu yapma. Düşüncelere dalma. Burada olmana ihtiyacım var. Gunner'ın da sana ihtiyacı var.
3: Affedersin, ben o maçta değil miydim?
2: Esther geri gelmeyecek Alan. Ben de onu özlüyorum. Özlüyorum. Her gün, her an. O burada ne yapıyor?

0: Esther'dan öğrendiğimiz kadarıyla bir kadının onu kaçırdığını, Rusya'ya getirdiğini ve Esther kaçmayı başarana kadar kendi çocuğu gibi gösterdiğini düşünüyoruz. Henüz çok fazla ayrıntı öğrenemedik. Belki kendini daha güvende hissettiğinde yaşadıklarına biraz daha ışık tutabilir.
1: Birlikte çalışacağı bir çocuk terapistimiz var.
0: Güzel. Ama şu anda ihtiyacı olan ailesi. Değişikliklere hazırlıklı olun. 4 yıl bir çocuğun gelişimi için çok uzun bir süredir.

Esther? Tatlım. Benim. Annen. Seni görebilir miyim?

0: tatlım. Ben annen. Seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Artık her şey yolunda, her şey. Birbirimizi görmeyeli çok uzun zaman oldu. Bakalım, evet. İşte baban. Bu bizim hayır etkinliklerimizden biriydi. O gece çok yakışıklı görünüyordu, bak.
1: Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Aklıma gelmişken, kardeşin muhtemelen hatırladığından bir karış daha uzun. İşte map bize karşı çok iyiydi.
1: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Üzgünüm tatlım. O öldü. Hatırladın mı? Artık sadece dördümüz varız.
1: Tuvalete gitmeliyim. Tuvalet bu tarafta mı acaba?
2: Hayır, hemen arka tarafta.
1: Orada mı? Teşekkür
2: Rica
1: ederim.
2: Rica ederim.

0: Baban ve Gunner aşağıda.
1: Sence babacığım beni tanıyacak mı?
0: Babacığım demeye devam edersen tanımayabilir.
1: Baba.
0: Evet, bu daha iyi. Dur, sana bir bakayım. Evet. Aman tanrım, küçük bir hanımefendi gibisin. Çok büyümüşsün. İnanılmaz görünüyorsun. Çıkar şunu. Böyle daha iyi, daha sade. Bu...
1: Üzgünüm.
0: Hayır, ben özür dilerim. Hadi gidelim. Sanırım biraz gerginim. Tamam, dikkat et.
1: Baba?
2: Çok üzgünüm. Gerçekten sen olduğuna inanamıyorum. Her zaman biliyordum.
1: Merhaba Gunner.
3: Hey.
0: Bence Hey'den biraz daha iyisini yapabiliriz, öyle değil mi?
2: Hadi.
3: Dönmene sevindim.
1: Ben de öyle.
2: Eve gitmeye ne dersin?
1: Evet.
2: Hadi eve gidelim.

0: Muhtemelen çok büyümüşsündür ama telafi etmemiz gereken bir sürü Noel ve doğum günü var tabii. Bu yüzden nelerden hoşlandığını bize söyleyebilirsin. Belki alırız.
1: Resim yapmayı seviyorum.
2: Resim yapmayı sever misin? Daha önce resimle hiç ilgilenmemiştin.
0: Belki ikiniz stüdyonda biraz zaman
2: Hiçbir
0: geçirebilirsiniz.
2: şey beni daha mutlu edemez.

0: Tamam, içeri girebilirsiniz. Doktor Seeger hemen gelecek.
1: Birazdan onunla görüşeceğim. Bence bu işe karışmak için çok erken dedektif. Onunla yalnız konuşmalıyım. Bakın, gitmem gerek.

0: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Evine hoş geldin. Kesinlikle bir zamanlar tanıdığım küçük kız değilsin. Artık genç bir hanımsın. Seanslarımıza ilk başladığımızda ne söylediğimi hatırlıyor musun? Eğer seni rahatsız edecek sorular sorarsam duracağımızı söyledim.
1: Keşke ailem de sizin gibi olsa.
0: Nasıl yani?
1: Bana ne olduğunu sorup duruyorlar. Ama ben onlara anlatmaya hazır değilim.
0: Ve bu gayet normal. Benimle bu konuda konuşacağını umuyorum. Sadece hazır olduğunda, tamam mı? Bunu söyledikten sonra bana o zamanlar hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Esther.
1: Oynamak ister misin Sydney? Sanırım Sydney benimle oynamak istiyor. Merhaba, seni hatırlıyorum. Sen beni hatırlıyor musun?
0: Sıra sizde. Esther burada bekleyebilirsin. Annenle konuşmalıyım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Küpelerini beğendim.
1: Aa, teşekkür ederim tatlım.
0: Ne yazıyorsun? Affedersin.
1: Sorun değil.
0: Çok özür dilerim. Özür dilerim.
1: Önemli değil. Ben şunu temizleyeyim.
2: Hatırladığınız gibi mi görünüyor, farklı mı?
3: Yani... Tabii ki farklı.
2: Artık bir aksanı var.
3: Nerede olduğunu düşünürsek bu alışılmadık bir şey mi?
2: Tam olarak değil. Konuşması hala gelişirken uzun bir süre oradaydı. Ama zihinsel ve duygusal olarak beklediğimden çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.
3: Bu iyi bir şey ama değil mi?
2: Bazı tutarsızlıklar fark ettim. Örneğin onun Sydney olduğunu söyledi. Sydney bir papağandı, parlak turuncu ve 4 katı büyüklüğündeydi. Yine de bugün bu kuşatan bir güvenle Sydney diye hitap etti.
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bana bir performansmış gibi geldi.
0: O bana vurdu ve elbisemi yırttı. Eve gitmek istiyorum.
3: Bugünlük yeter.
2: Elbette, tekrar görüşürüz.

0: Esther, iyi misin?
1: Aha, evet.
2: Hey! Morticia, benim için Gunner'ı çağırır mısın?
1: Ne dedin bana?
3: Mike, bu o. Kız kardeşi.
2: Aa, lanet olsun. Benim hatam. Gunner'ı çağır. Lütfen.
1: Bir yerlerini kesip sana yedirmeme ne dersin seni pislik?
2: Bu İspanyolca falan mıydı? Ben bilmiyorum.
4: Hey, giderim.
2: Kız kardeşin tam bir baş belası dostum.
4: Gerçekten dostum. Babam tam orada.
2: Umurumda değil.
4: Mike, hadi ama.
2: Ben böyleyim.
5: Hey, tatlım. İyi misin?
1: Elbisem mahvoldu.
5: Sana yenisini alırız. Düşünüyorum da stüdyoya gidebiliriz. Ne dersin?
1: Çok isterim.

0: Seni bilmesem buraya daha önce hiç gelmediğini düşünürdüm.
1: Çok güzel. Işık ne için?
0: Işık ne için mi?
1: Hı hı.
0: Yani hatırlamıyor musun? Babam bununla ünlüdür.
1: Hayır.
0: İşte. Buna bas. Evet, her zaman tek bir tuvale çok fazla şey sığdırmaya çalışırım, bilirsin. Bu yüzden gizli bir katmana başvururdum. Hiçbir şey tek bir şey değildir.
1: Çok güzel. Bir süredir buraya gelmedin mi?
0: Hayır, gelmedim.
1: Bu ne peki?
0: Oh, hayır. Bu... Bundan kurtulmalıydım.
1: Bu kim?
0: Geçmişe takılıp kalmanın bir faydası yok. Artık evindesin. Önemli olan tek şey bu, tamam mı? Düşünüyordum da birkaç tuvalin tozunu alalım. Bakalım ne çıkacak.
1: Olur tabii.
0: Öyle mi? Zehrin nedir? Yağlı boya, sulu boya. Bende hepsi var.
1: Kara kalem.
0: Kara kalem. Tamam. Bir nesne seç ve oturup beraber çizelim. Olur mu?
1: Seni çizmek istiyorum.
0: Beni mi çizmek istiyorsun?
1: Hı hı.
0: Tamam. Bu bir ilk. Nasıl durayım istersin? Şey, düşünür olabilirim.
1: Ona bakarkenki halini.
0: Orası artık olmak istediğim bir yer değil.
1: İşte. Aynen böyle.
0: Oradayken resim yapmayı mı öğrendin?
1: Hı hı.
0: Sadece çizer miydin yoksa aynı zamanda...
1: Düşündüğün gibi değildi.
2: Olan biten her şeye rağmen hala devam ediyor. Alan mı? Ah, hayır hayır, orada olmayacak. Bu konularda nasıl hissettiğini biliyorsun. O zaman yarınki galada görüşürüz, tamam mı? İyi bir amaç için. Beth, çek defterini ve Jim'i getir. Pediatrik kanser için lütfen. Tamam mı? Tamam, bu daha iyi. Teşekkür ederim.
1: Bitirdim.
0: Hemen mi?
1: Hı hı. Beğendin mi?
0: Bayıldım. Bu inanılmaz. Pekala. 30 saniye, tamam mı? Sonra da boyayla neler yapabileceğini göreceğiz.

0: özel.
1: Üzgünüm. Onu yanında getirdiğini gördüm ve sandım ki...
0: Sen kapıyı çalmaz mısın?
1: Altın saatimi arıyordum ben. Sorun değil ama. Eminim ortaya çıkacaktır. Özür dilerim.

0: sıra ait. Anneciğim beni bir kıta götürdü.
1: Merhaba anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim.
0: Biliyorum anneciğim. Anneciğim. Ah anneciğim.
2: Esther'ın neler yapabildiğine inanamayacaksınız. Öğleden sonrayı stüdyoda geçirdik. Benim bir portremi çizdi. Benim 20'li yaşlarımda olduğumdan daha yetenekli.
3: Bu nasıl mümkün olabilir? 4 yıl önce çöp adam çiziyordu.
0: Yapma.

0: Ne?
1: 4 yıl önce nerede olduğunu düşün. Şimdi bir eskrim şampiyonusun.
0: Evet, sadece etkileyici. Belki benim bir portremi yapabilirsin.
2: Bu çok lezzetli anneciğim. Teşekkür ederim. Bir sorun mu var?
1: Hayır, hayır. Ben sadece...
3: Birini mi bekliyordun?
4: Esra merhaba demek için uğrayayım dedim.
3: Bakın kim ziyarete gelmiş.
4: Aa, yemeğinizi böldüğüm için özür dilerim.
3: Bu sen kaybolduğunda bize yardım eden polis memuru. O arkadaşımız.
4: Sadece eve hoş geldin demeye geldim Esther.
2: Teşekkür ederim. Bana bir dakika izin verin lütfen.
3: Şunu bilmelisiniz ki çocuk psikoloğumuz Esther'ın hikayesini bir şekilde farklı olarak...
4: Ve benim gibi bir polis de değil. Merak etme, anlıyorum. Ama Esther küçük kasabamızdan kayboldu. Ve bu bir endişe kaynağı almaya devam ediyor. Hala bir tehlike olup olmadığını bilmem gerek. Bu sabah Doktor Seeger'la konuştum.
1: O uygun mu?
4: Bana yarın sabah bir grup toplantısına açık olduğunu söyledi. Her şey yolunda mı diye bakmak için.
2: Anneciğim, yarın galan var ama.
4: O zaman ertesi gün yaparız. Bu önemli.
3: Yani elbette, o kadar önemliyse orada olacağız.
4: Bardağını doldurmayı unutmuşsun. Tamam. Hoş geldin Esther.
2: Bunu zaten söyledin Esther.
4: Ha, önemli değil. O haklı.
3: Seni geçireyim.

0: Sanırım Doktor Sigar'a bir şeyler oluyor. Son görüşmemizde Esther'ın yalan söylediğini ima ediyor gibiydi.
1: Bu delilik. Belki de bir terapiste görünmesi gerekiyordu.
0: Biliyorum. Bu da ne? Bu ne?
1: Gala eşin.
0: Geliyor musun?
1: Evet, tabii ki geliyorum. Sen benim karımsın. Senin için birkaç zengin herifle başa çıkabilirim.
0: Esther ne olacak?
1: Şey, Gunner burada. O iyi olacak değil mi? Evde kalmamı mı istiyorsun?
0: Hayır, hayır. Esther döndüğünden beri sanırım biz de geri döndük, öyle değil mi?
1: Aynı fikirdeyim. Sadece kapıyı kapat. Sadece kapıyı kapat.
0: Ne? Ah, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Bir bakayım.
0: Ah, Tanrım.
1: Çengelli iğneyle düzeltebilirim.

0: Tabii ya da zımbayla. Zımba işe yarar.
1: Biz yokken kardeşine bakmaktan sen sorumlusun. Sana güveniyoruz. Tamam mı?
2: Evet baba, anladım.
1: Harika görünüyorsun. Çıktık biz.
0: Gece yarısından önce evde olamayız. Geç vakte kadar oturmayın, olur mu?
1: Anahtar sende mi?
2: Anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim.
3: Çok hoş görünüyorsun.
0: Hı, teşekkür ederim.
1: İyi geceler tatlım. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
3: Biz ne yapacağız peki?
2: Biz mi?

0: Aa, söndü. Üzgünüm çocuklar, uzun süre elimde tuttum.
1: Tamam, o zaman söyle Gunner. Kız kardeşin hatırladığından farklı mı?
2: Yani... Hey, ne düşünüyorsun? Doğu Avrupa'da bir kamptaymış.
1: Mike.
0: Yo, hayır. O farklı, tamam. Artık bir aksanı var. Ve Lizzie Borden gibi giyiniyor. Gerçekten çok garip.
1: Lizzie Borden kim?
3: Ailesini baltayla öldüren çılgın bir kız.
0: Aa,
3: değil mi?
0: Hey, Esther. Neden gidip... film falan izlemiyor.
1: Hayır.
0: Esther, burada olmamalısın. Git bir film izle.
1: Defol git buradan. Biliyor musun Gunner, ondan hoşlandım.
0: Git. Her neyse.
4: Evet, bunun için...
0: Ya, ne konuşuyorduk?
5: İyi akşamlar.
0: Hey, ailem burada değil. Annemin galasındalar.
5: Bugün burada bir parti mi var?
0: Hayır, sadece birkaç arkadaş.
5: İçeridekinin kokusunu sokaktan alabiliyorsun.
0: Ne? Bilmiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bak, burada hiçbir şey olmuyor. Tamam mı? O yüzden neden aileme uğradığını söylemiyorum ve burada olan her şeyi unutuyoruz. Oldu mu?
5: Olur.
0: Güzel.
5: Gitmeden önce tuvalete gitmemin sakıncası var mı?
0: Evet. Her neyse, tabii.

0: Çok eğlenceliydi. O kibirli milyonerlerin vakfa para vermek için sıraya girmelerine şaşmamalı.
1: Na, hayır, içki yüzünden.
0: İçkiden değil tatlım, ev sahibinden. İnsanların en iyi yönlerini ortaya çıkarıyorsun.

0: Umarım ev hala ayaktadır. Ben 16 yaşındayken neredeyse evi yakıyordum.
1: Hayır, Gunner bunu asla yapmaz.
0: Gunner'dan bahsettiğimi kim söyledi?

CERN Enstitüsü mü? Esther?

0: Peki sen Esther değilsen kimsin?
1: Esther olmadığımı nasıl bildin? Kendi annesi bile bilmiyor.
0: Hayır evlat, o biliyor.
1: Lanet olsun. Anneciğim.
2: Neye bakıyorsun sen? Şunu açıklığa kavuşturalım. Yetişkin bir kadınsın ve aranan bir suçlusun, öyle mi? Bu berbat ötesi bir şey. Bu arada artık tek yaptığım bu. Çocuklarımın arkasını temizlemek. Merak etme. Annen halleder. Annen her şeyle ilgilenir. Gunner bana Dana'nın eve geldiğini söylediğinde seni burada bulacağımı biliyordum. Fırsatın olduğu anda bizi soyup ortadan kaybolabilirdin ama bunu yapmadın. Neden yapmadın? Büyük düşünüyorsun. Öyle değil mi? Rolünü oyna, bizi manipüle et. Ve bundan bir yıl sonra trajik bir kazayla karşılaşacağız. Yaklaştın mı?
1: Bırak gideyim. Beni bir daha görmeyeceksin.
2: Ben de bundan korkuyordum. Esther'ın iki kez ortadan kaybolmasına izin veremeyiz.
1: O kaybolmadı.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Artık çok geçti. Gunner, ona karşı her zaman çok sertti. O gece çok ileri gitti.

0: Ne yapmam gerekiyordu? Çok ileri giden bir kardeş saçmalığı yüzünden elimde kalan tek çocuğu vermeli miydim ha? Kızımı tüm kalbimle seviyordum ama bir anne ne olursa olsun ailesini korur. Ve eğer psikopat bir cücenin inşa ettiğim şeyi yok etmesine izin vereceğimi düşünüyorsan o başka. Yanılıyorsun. Bu aile lanet Mayflower'la geldi ve bu ülkeyi kurdu. Biz önemliyiz. Alan önemli. Esther'ın hayatta olduğu haberini aldığında yüzündeki o mutluluk. Bu işi yapmak zorundaydım.
1: Alan Esther'a ne olduğunu bilmiyor.
0: Ve sen de onun asla öğrenmemesi için bana yardım edeceksin. Bir çocuğun ölümünden daha kötü tek bir şey vardır. O da kayıp bir çocuktur. Esther'ın kayboluşu Alan'ı değiştirdi. Kim olduğunu değiştirdi. Olması gereken kişiyi. Ama cevap cevap sensin. Sen ve ben bu karmaşayı lehimize dönüştürme şansına sahibiz.
1: Esther orada değil mi?
0: Onun adını ağzına alma sakın. Aileme girmenin yolunu dolandırıcılıkla buldun. Bu rolü sen seçtin ve şimdi de oynayacaksın. Yani ya şimdilik Esther olabilir ve herkesin sahip olmak için can atacağı bir hayat yaşayabilirsin ya da suçu üstlenip kelepçeli bir şekilde Estonya'ya geri gönderilirsin. Ne diyorsun?

0: Seni korkuttuğum için üzgünüm.
1: Ben özür dilerim. Özür dilerim. Seni asla yalnız bırakmamalıydık. Ne oldu?
2: Bisikletinden düşmüş. Onu yolun kenarında buldum.
1: Tatlım, bisikletle ne yapıyordun? Hadi gidelim.
3: Anne, çok özür dilerim.
4: Sus. Bu da ne böyle?
2: Evet.
4: Peki bu ne demek oluyor?
2: Demek oluyor ki o bir çocuk değil. O yetişkin bir kadın ve onu hafife
4: alamayız. Hayır, o bundan fazlası anne. O lanet olası evimizde yaşayan bir psikopat.
2: Şşt.
4: Yani bu insanla yaşamak zorunda mıyız biz?
2: Bunu söylemedim.
4: O zaman başka bir çözüm bulalım. Mesela bunu bir kaza gibi gösteremez miyiz?
2: Daha çok erken. Bunu düşünmemiz gerek.
4: Yani şimdi bizi eline mi geçirdi?
2: Hayır, hayır. Onun da bizim gibi kaybedecek çok şeyi var. Bak, ikimiz de bunu beklemiyorduk biliyorum. Şimdilik ona göz kulak olacağız ve doğru zaman geldiğinde bu işi bitireceğiz.
4: Bu delilik. Bizim için bile.

0: Tamam. Bak, ateşi hazır. Aha. Bu şekilde geri çek, oku çek, çevir ve yerleştir. Şuna bak, izliyor musun?
1: Evet.
0: Evet ve...
1: Güzel.
0: Bunu gördün mü?
1: Evet, evet.
0: Olay budur işte.
2: Doktor Seeker'le toplantımız bugün. Papağanla konuşmamış olsaydın sorunumuz olmayacaktı. Sydney bir makavdı.
3: Bir ne?
2: Bütün makavlar papağandır. Ama bütün papağanlar makav değildir. Bu konuda ne yapacağız?
3: Onu inandıracağız. Birlikte. Buradaki amaçlarımızdan biri Esther'ın aile birimi içindeki yaşama yeniden uyum sağlamasına yardımcı olmak. Bunun bir parçası da ortak geçmişinizi hatırlamak. Bay Albright, sizin için çok şey ifade eden bir anınız var mı?
1: Ah, tanrım, çok fazlası var ha? Paris'te Noel var. Toskana'da yaz.
2: Yellowstone.
1: Evet, o da var.
4: 6 yaşındaydım. Ayılar gördük ve bir sincap sandviçimi çaldı.
2: Aman tanrım, ne kadar çok sincap vardı.
4: Başka ne var Esther? Açık konuş.

0: Creed çiftliğinde kaldık ve ata bindik. Benimki Nugget adında bir midilliydi ve babamın atının adı Stretch'ti. Bir keresinde Stretch ot yemek için eğildiğinde babam başının üzerinden yere düştü. Yüzünün her tarafı kir içindeydi. Dişlerine bile bulaşmıştı.
1: Bu hikayeyi anlattığına inanmıyorum.
2: Aman tanrım, günlerce dişinde kalmıştı.
3: Özetle Esther hayata karşı sağlıklı bir bakış açısı sergiliyor. Özellikle de bu aile birimine yeniden girerken. İşlevselliği yüksek. Duygusal olarak iyi. Hepsi bu kadar.
4: Bugün insanlar gelecek. Sadece seni görmek için. Onlar Esther'ı tanıyan arkadaşlarımız. Bu yüzden bu kadar kızgınlık yeter. Esther bir hanımefendi. Sanırım biraz zarar vermem gerekecek. Pekala. Bence iyi iş çıkardık. Herkes Esther'ın üzgün olmasını bekliyor. Asıl istedikleri mutlu bir son. Pembe senin en sevdiğin renkmiş gibi davranacağız. Ve kadife. Gerçek mi? Onlara inanmak isteyecekleri bir hikaye verelim, değil mi? Bu benim favorim. En sevdiğin renk ne? Pembe. Çok çok iyi. Şimdi resim yapabildiğini söylüyorsun. Başka?

0: Ailemi çok özledim. Geri dönmek çok güzel bir şey.
1: Peki şimdi planlarınız nedir genç hanım?
0: Planlarım nedir anneciğim?
2: Şu an için hiçbir şey. Gözümün önünden ayrılmana izin vermeyeceğim.

0: Bakalım doğru anlamış mıyım? 30 yaşında mısın?
1: Odamdan çık hemen lütfen.
0: Senin odan değil. Ölmüş kız kardeşimin odası. Sen o değilsin ve asla da olmayacaksın. Yeterince açık mı?
1: Defol.
0: Ağzından çıkana dikkat et. Artık her şeyin açığa çıkmasına sevindim. Çünkü buraya aitmişsin gibi davranmaktan bıktım. Değilsin. Burası benim evim. Benim ailem. Ve asla senin olmayacak. Bu çatı altında olduğun sürece sen ve ben bir anlayışa sahip olacağız. O da şu. Sen benim elimdesin. Bunu bir daha yaparsan Esther'ı öldürdüğüm gibi... Bir aramamla o gulaga geri dönersin.
1: Sen de batarsın.
0: Neden? Yasa dışı göçmen kaçak akıl hastasının söyledikleri yüzünden mi? Sana iyi şanslar. Burası Amerika. Benim gibi insanlar önemlidir. Ve eğer Esther değilsen bu Esther'ın tekrar kaybolduğu anlamına gelir. Annemin bununla bir sorunu var. Benim yok. Sonra görüşürüz Ucube.
2: Bu gece lanet bir bebek gibi uyuyacaksın. Tatlım, sana biberiye ile kuzu kızartması yaptım. Esther'ın sevmediğini biliyorum. Ben de senin sevdiğinden yaptım.
0: Aynı eski günlerdeki gibi.
3: Yarın şehre gideceğim için çok heyecanlıyım. Galeri üzerinde çalıştığım şeyi göstereceğim.
4: Kulağa harika geliyor.
3: Hepsi senin sayende. Bir zamanlar sevdiğim şeyi yaparken hissettiğim neşeyi yeniden keşfettim. Çocuk gibi hissediyorum. Gelmek ister misin?
4: Çok isterim.
2: Esther ve benim planlarımız var.
4: Ne planı?
2: Bu bir sürpriz.
3: Tamam. Başka bir zaman öyleyse.
0: Tekrar resim yapman harika baba.
3: Evet, kesinlikle.
4: İzin verir misiniz?
2: Unutma. Üst katta yiyebilirsin, sorun değil.
3: Tatlım, hey, sorun ne?
0: Baba, o iyi.
2: Onu biraz rahat bırak, o iyi.
0: Evet, muhtemelen piyano çalmaktan yoruldu.

0: Girebilir miyim?
1: Hı.
0: İyi misin? Aşağıda ne oldu?
1: Ben annemin yemeklerini pek sevmiyorum o yüzden.
0: Sır tutabilir misin? Ben de pek bayılmıyorum. Dinle, gece vakti resim yapmak en sevdiğim zaman. Gelip bana katılmak ister misin?
1: Evet, isterim.
0: Aşağıda görüşürüz.

0: Burası harika bir yer.
1: Beğendiğine sevindim. Her sanatçının içindeki tuhaflığı dışarı vurabileceği bir yere ihtiyacı var. Başkalarının bakmayı bile bilmediği yerlerde güzelliği, tutkuyu görebiliyoruz. Bunu gerçekten beğendim.

0: çok fazla boya
1: evet,
0: var.
1: Evet, ben dağınık bir ressamım. Anneni deli ediyor. Sanırım bu gecelik işim bitti. Sonra ışıkları kapat. İyi geceler.

İkiniz eğlenmişsiniz gibi görünüyor. O haklı. Yeteneklisin. Çekici biri değil mi? Seni isteyeceğini düşünecek kadar deli misin gerçekten? Sürpriz. Ben senin kızın değilim. Ben mutant bir dolandırıcıyım. Çoğu erkek gibi o da senden iğrenirdi. Evet. İzin verirsen şimdi yukarı çıkıp kocamla... Sen geldiğinden beri gerçekten yeni bir adam oldu. Teşekkür ederim.

0: Sanırım Esther galeriye benimle gelemediği için çok üzgün.
1: Bak, Esther'la ortak bir hobiniz olmasını seviyorum. Benim onunla böyle bir şeyim yok maalesef. Günü onunla geçirebileceğimi ve belki paylaşacak bir şeyler bulabileceğimizi umuyordum. Ayrıca odaklanma senin için iyi olur, öyle değil mi? Yani Saz gördüklerini beğenirse belki bir gösteri alırsın ve oraya geri dönersin.
0: Evet, tamam. Fena değilim, değil mi?
1: Aa, hayır hayır, harikasın. Sen harika bir ressamsın. İnsanlar senin eserlerini görmeyi özlüyor.
0: Teşekkür ederim. Pastırma mı o? Ah, bu bir cennet.

0: Günaydın babacığım. Krep?
1: Evet lütfen. Yapamayacağım bir şey var mı?
0: Anneciğim?
2: Aa, hayır teşekkür ederim.
0: Karışım? Yoğurt, lahana, keten tohumu ve limon suyu. Tam sevdiğin gibi. Denesene.
2: Aa, ben pek aç değilim.
1: Ben alırım. Ver.
0: Hayır, bu özel, sadece annem için. Senin için yaptım.
2: Aa tatlım, çok naziksin. Ama ben kendim yapmayı tercih ederim.
1: Trisha, hadi ama dene şunu.
0: Güzel.
2: Enfes.
1: Teşekkür ederim. Trisha, iyi misin?
2: İyiyim.
1: Emin misin?

0: Benimle gelmek istediğini biliyorum ama bence günü annenle geçirmek senin için daha iyi olacak. Yine de sana bir şey göstermek istiyorum. İşte ortadaki. Woodley'deki Dean benim arkadaşım. Woodley ülkedeki en iyi sanat okulu. Çok iyisin Esther, onlara gösterebilir miyim?
1: Çok sevinirim, teşekkür ederim.
0: Bunu platforma getirebilir misin? Ben biraz kahve alacağım, sadece anne ve baba için.
1: Hı hı.
0: Pekala, yukarıda görüşürüz.

0: Nereye gittiğine dikkat et evlat. O sizin mi?
1: Evet öyle.
2: Ne oldu?
1: Aa, hiçbir şeyi sorun
3: yok. Esther takıldı.
2: Üzgünüm, çok uzun sürdü.
1: Hayır hayır. Şaşırtı onları, tamam mı?
4: Babacığım, beni de götür.
2: Aa, tatlım, keşke. Ama başka
1: pekala,
2: zaman, tamam mı?
1: Pekala, treni kaçıracaksın.
2: Görüşürüz.
1: Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun ha? Al bunu. Tadı çöp gibi. Anlaşmamız sona erdi. Sen öldün. Hey!
5: Anne! Anne! Lanet olsun! Pislik!
6: Şu lanet kapıyı aç hemen! Esther!
1: Tatlım!
6: Sakın!

0: Üzgünüm, çok mu hızlı sürüyordum?
1: Sen Esther olmalısın.
2: Hastaneye gitmeliyim.
3: Bir şeyin yok.
2: Şu anda binlerce kez bıçaklanmış gibi hissediyorum.
3: Memur Lay.
2: Evet,
3: sessiz olur musun lütfen, lütfen.
4: Yerini bulduk. Esther.
3: Buldunuz mu?
4: Onu eve getiriyorum. Aa, Elena da haber verdim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Lanet olsun.
2: İyisin, iyisin.
3: Çok teşekkür ederim. Ah, aman Tanrım. Çok teşekkür ederim. Döndüğünden beri Esther'ın davranışları çok dengesiz. Dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Sürekli yalan söylüyor ve öfke patlamaları yaşıyor. Bazen kendine zarar vermekle ilgili şakalar bile yapıyor ama...
1: Terapiye gidiyor mu?
3: Evet, evet.
2: Bakın kim dönmüş.
3: Ayağa kalk. Bunu yapıyoruz. Şimdi.
2: Zamanı çoktan gelmişti.

0: Lanet olsun.
1: Seninle işim bitti. Hiçbir şey seni bu evde tutmaya değmez. İntiharın babacığının kalbini çok kıracak. Ama bunu atlatacaktır.

0: Gebert seni ucube!
1: Nerede o?
2: Ben isteyerek olmadı.
1: Ah, bu çok zekice.
2: Bir anda oldu.
3: Trisha.
1: Merhaba tatlım.
3: Az önce polis beni aradı.
1: Aa, biliyorum. Ben özür dilerim canım. Benim hatamdı. Dükkanda dolaşıyordu ve ben de paniğe kapıldım. Ama memur Lee'yi aradım ve Esther'ı buldular.
3: Ah, iyi. Anne. Ben şu an trendeyim.
2: O şu an.
3: Eve geri dönüyorum. Trisha. Trisha orada mısın?
1: Aşağı in ve işini bitir.
3: Alo.
1: Aşağı in.
3: Trisha, duyuyor
1: ve
3: musun beni?
1: Bitir.
3: Trisha, hala orada mısın? Trisha, her şey yolunda mı? Trisha, şimdi eve geliyorum dedim.
1: Ne?
3: Eve geliyorum.
1: Sal'la görüşmen ne olacak?
3: Unut onu.
1: Hayır tatlım, yemin ederim her şey yolunda. Esther burada ve gerçekten çok
3: ama
1: iyi.
3: Ama istasyona varmak üzereyim.
1: Tamam. Eve taksiyle gidebilir misin lütfen? Çünkü burada gerçekten meşgulüm.
2: Evet. Boş ver. İşte buradasın.

0: Dışarı çık Esther. Ya da ismin her neyse işte. Biliyorsun, böyle olmak zorunda değil.
1: Gerçekten mi Gunner?
0: Bir yolunu bulabileceğimize eminim.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Açıkçası hayır.
1: Ben de öyle.
0: Lanet olsun.

0: Gunner.
1: Hayır. Hayır. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen?
2: Ah!

Her şeyi aldım. Alan asla senin olmayacak. Ama sana söz verebilirim. Senin kim olduğunu bilecek. Kaderimizi manipüle eden, oğlumu öldüren ve beni öldürmeye çalışan deforme olmuş bir ucube. Ben yapılması gerekeni yapana kadar...

0: İtfaiyeyi arayın. Gunner! Gunner! Bekleyin, geliyor.
1: Babacığım, annem bana zarar vermeye çalıştı. Lütfen yardım et.
0: Sakın bırakmayın.
2: Daha fazla

0: Sıkı tutun.
1: Geliyorum.
2: O Esther değil, o yetişkin.
3: Yalan söylüyor. Bizi kandırdı.
2: Annem yalan söylüyor. Değil mi?
3: Hayır babacığım, lütfen yardım et.
0: Trisha!

0: Ne? Neler oluyor?
1: Bunu senin için yaptım. Bizim için. Birlikte olalım diye. Alan, seni seviyorum.
2: Sen de kimsin? Seni canavar!

0: As long as there's the two of you, you've got the world and all its charms. And when the world is through with you, you've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love.
1: Yangın Esther'ın her şeyini aldı. Evini, ailesini. Tüm bu durum çok trajik, dehşet verici.
2: Biliyorum. Sanki Esther yeterince şey yaşamamış gibi. Kaçırıldı, şimdi de bir yetim. Onun yanına alacak bir aile yok mu? Şimdi ne olacak?
1: Saygın bir evlat edinme ajansına ulaştım. Esther'ın hak ettiği desteği ve sevgiyi alabileceği bir yuva bulacağımıza kesinlikle eminim. Sonuçta kim onu evlat edinmek istemez ki?

0: sıra da yöresel lezzetler var.
1: Değerli izleyenler, şu anda Ayazine köyündeyiz. Ayazine köyü

0: köyüne gelen turistlere nefis mi nefis haşhaşlı katmer ikram ediliyor. Yanımızda Hafize ablamız var. Bakalım Afyon'un ünlü nefis haşhaşlı katmeri nasıl yapılıyor? Hafize ablamız bir yandan yapacak, bir yandan anlatacak, tarif verecek. Hafize abla merhaba.
1: Merhaba, hoş
0: nasılsın?
1: Geldiniz.
0: Hoş buldun.
1: İyiyiz.
0: Evet değerli izleyenler, Ayazini köyündeyiz, Frig Vadisi'nin kalbindeyiz ve Afyon'a özgün nefis mi nefis ünlü

0: suyuyla yoğururuz.
1: O kadar maya falan kadar. Yok.
0: Yok hayır, dinlendiririz.
1: Evet.
0: Böyle ablamız... gelen misafirlerimize yardım sunarız.
1: Evet, Hafize ablamız hamurumuzu yoğurmuş, dinlendirmiş, hazırlamış. Evet Hafize abla, içimizde ne var?
0: Haşhaş.
1: Evet, başka ne lazım? Yağ lazım. Haşhaşlı katmer yapmak için.
0: Yağımız var.
1: O ne ya? Ayçiçek yağı.
0: Ayçiçek yağı.
1: Tamam, unumuz var orada.
0: Unumuz var.
1: Besmelesiz olmaz. Besmelesini çekti Hafize ablamız. Büyük mü olacak?
0: Aynen, büyük yapacağız.
1: Hafize abla, Ayazine köyüne çok turist geliyor. Turistlerle aran nasıl?
0: Turistlerle daha yeni tanışacağız.
1: Öyle mi? Aynen. Yeni yeni mi böyle yeni kaynaşıyorsunuz?
0: Yeni. Aynen, biz yeni başladık Ramazan'dan beri.
1: Evet, yabancı turist geliyor mu?
0: Gelirler.
1: Evet, yabancı dil konusunda ne yapıyorsun, anlaşıyor musunuz?
0: Daha yabancı dil.
1: Çatpat, öğrenirsin artık, öğreneceksin artık. Artık buralar turizm köyü. Evet değerli izleyenler, hamurumuz artık hazır. Hafize abla, tamam mı?
0: Tamam.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Yağını koyacağız.
1: Tamam. Efendim, kadınlarımızın elleriyle yaptığı mis gibi hamur işleri nasıl güzel olur? Nasıl lezzetli olur? Hafize abla, şöyle bir göster. İşte değerli izleyenler, Afyon'un ünlü haşhaşı.
0: Haşhaşlı katmeri.

0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Böyle katlıyoruz. Bunu keseceğiz. Bir daha açacağız. Ocağa vereceğiz.
0: Hadi yapalım. Özelliği böyle kat kat olması. Hafize abla, sevgini kattın mı?
1: Her şeyimi kattım.
0: Evet, katmış sevgisine. Hafize abla, tamam mıyız?
1: Tamam, bitti, ocağa
0: bitti
1: vereceğiz.
0: Bitti mi, oldu mu?
1: Oldu.

Değerli izleyenler, Frig Vadisi'nde şu anda Ayazini Köyü'nün girişinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'ndeyiz. Efendim, kilise Roma döneminden kalma, dünyadaki benzer 6 kiliseden biri olma özelliğine sahip. Efendim, Meryem Ana Kilisesi halk arasında gavur hamamı olarak da anılıyor. Büyük bir kaya kütlesi oyularak inşa edilmiş, 3 apsisli ve kubbesi içinde bulunuyor. Değerli izleyenler, Meryem Ana Kilisesi Ayazini Köyü'nde en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Efendim, Ayazini Köyü'ndeki kilise, şapel gibi dini yapılar daha çok Roma ve Bizans döneminden kalma. Ancak yerleşkeler ve barınaklar Frig dönemine dayanıyor. Değerli izleyenler, buradaki yerleşkeler ve dini yapılar tamamen tüf yapıdan oluşuyor. Tüf yapının özelliği de kolay işlenebilmesi ve oyulabilmesi. Değerli izleyenler, Afyon'a, Frig Vadisi'ne, Ayazini Köyü'ne gelirseniz gezi rotanızda Meryem Ana Kilisesi mutlaka olmalı. Değerli izleyenler, şu anda Meryem Ana Kilisesi'nin içindeyiz. Rahiplerin bulunduğu ve ayinlerin yapıldığı bölümdeyiz. Son derece özel bir kilise, özel bir mimariye sahip, dünyadaki 6 kiliseden biri. Değerli izleyenler, düşünebiliyor musunuz? Romalılar döneminde binlerce yıl önce tüf yapı, yani büyük bir kaya kütlesi oyularak Meryem Ana Kilisesi inşa edilmiş. Efendim, kilisenin duvarları simsiyah. Nedenini hemen söylemek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi tüf yapı kolay işlenebilir ve dökülebilir özelliğe sahip. İşte Meryem Ana Kilisesi'nin duvarlarının dökülmemesi için çamların çıraları yakılmış ve kilisenin duvarları siyah tabakayla kaplanmış. Efendim, kubbesi içinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Son derece etkileyici. Efendim, metrelerce yükseklikte çok güzel bir kubbesi var Meryem Ana Kilisesi'nin. Değerli izleyenler, Ayazini Köyü'nün muhteşem ambiyansında halk oyunları ekibimizle birlikteyiz. Efendim, birazdan ekibimizden Afyon yöresi

0: Kendisine özgü birbirinden güzel oyunlar izleyeceğiz. Ancak öncesinde ekibimizle biraz sohbet etmek istiyorum. Arif merhabalar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar, sizler de hoş geldiniz.
0: Evet, hoş bulduk. Ayazine Köyü çok güzel, Frig Vadisi evet. Çok güzel. Bu muhteşem ortamda halk oyunları gösterisi izlemek inanılmaz keyifli olacak. Eminim izleyenler de sabırsızlanıyor. Ekibimizin adı nedir?
1: Ekibimizin ismi Alimoğlu Kültür Sanat Merkezi evet. olarak geçmektedir. Başımızda Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muharrem Ferhat Han hocamız bulunmaktadır.
0: Evet değerli izleyenler, Ayazine Köyü'nün muhteşem ambiyansında muhteşem bir halk oyunu gösterisi izlemeye hazır mısınız? O halde buyurun.
2: Evet.

0: Ve şimdi de haşhaşla yapılan nefis bir yöresel yemek tarifi geliyor.
1: Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Afyon'un haşhaşı çok ünlü, çok lezzetli. Ve gastronomi şehri Afyon'da haşhaştan birbirinden lezzetli yemekler, tatlılar ve hamur işleri yapılıyor. Yanımızda Firdevs ablamız var. Haşhaş çorbası yapacağız. Efendim, haşhaş çok yaygın Afyon'da. Afyon halkı haşhaşı çok seviyor. Öyle çok seviyor ki kahvaltıda bile yiyor. Öyle değil mi Firdevs abla?
2: Şekerlisini yerler, pancar pekmezlisini yerler.
1: Evet. Ekmeği mi sürüyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
2: Ekmeği de sürerler. Artık hani eskiden biz hala büyüklerimiz öyle banarlar. Ekmeği içine batırarak yerli.
1: Haşhaşlı özel bir çorba tarifi geliyor. Haşhaş çorbası yapıyoruz. Malzemelerimiz önümüzde. Şimdi Firdevs abla, ne lazım haşhaş çorbası yapmak için?
2: Haşhaş çorbası
1: öncelikle yapmak... haşhaş lazım tabii ki. Ana maddemiz, esas maddemiz
2: haşhaş. Ana maddemiz haşhaş. Çünkü neden? Adı üstünde haşhaşlı çorba.
1: Afyon'un topraklarında evet. Yetişen haşhaş ve evet. Burada haşhaş bol.
2: Nanemiz, evet. Karabiberimiz, salçamız, pul biberimiz, yine kendi elimizin yemeği.
1: Salçayı, pul biberi kendin yapıyorsun.
2: Kendi yaptığımız kuzum sen. Kimyonumuz, kimyon bulgura yakışan bir şey baharat. Evet. Tabii ki tuzla tatlandırıcı olaraktan.
1: Efendim, haşhaş çorbası yapmak için bir de bulgur lazım. Evet. Ancak Firdevs evet, ablamız bulguru almış zamandan kazanmak evet. için. Evet. Efendim, daha önceden bulgurumuzu haşlamış, suda haşlamış. Evet. İçerisinde normal. Tuz falan var mı?
2: Biraz attım tuzunu.
1: Efendim, gördüğünüz gibi bildiğiniz bulgur hanımlar. Bulgur hepinizin zaten. Evinde olan evet. bulgur.
2: Kendi iri çekimimiz pilavlık bulgur.
1: Evet. Fırlık değil, pilavlık.
2: Evet, pilavlık bulgurumuz hani.
1: Tavamızı evet. aldık.
2: Yemeklerimizin tadını yani.
1: Tencerede haşladık ancak tavada da böyle ayrı bir işlem yapacağız.
2: Biraz yine yağımızda.
1: Ayçiçek yağı.
2: Evet.
1: Ben burada ya ayçiçek yağı ya da haşhaş yağı kullanılıyor. Zeytinyağı kullanılmıyor. Haşhaş bakımından özel bir bölge. Haşhaşın cennetindeyiz, ana vatanındayız. Haşhaş burada çok seviliyor.
2: Tavamız kızsın.
1: Metini çok duyduk ve haşhaş çorbasının yapılışını öğrenmek için Firdevs ablamızın yanına geldik. Şimdi yağımız kızdı.
2: Evet.
1: Unumuzu attık. Unumuzu, ne evet. kadar?
2: Un çok az yani şeyin çorbanın durusu gibi olmaması için.
1: Hanımlar ayarlar onu. Evet değerli izleyenler, haşhaş çorbamızı yapmaya devam ediyoruz. Firdevs ablamızın daha rahat çalışabilmesi için tenceremizle tavamızın yerini değiştirdik. Rahat mısın Firdevs abla?
2: Elhamdülillah. Tamam. Sizin yanınızda tabii ki.
1: Unumuzla yağımız kavruldu.
2: Evet.
1: Şimdi
2: bak unumuz
1: meyanemiz oldu.
2: Bak evet, unumuz koyulaştı. Evet, unumuz burada bak. Aha. Beyaz. Ama burada

0: haşhaşımızın rengini sarıyı aldı yani. Evet. Tam kavruldu. Şimdi birazcık ben çekilmiş şey bu.
1: Haşhaş.
0: Buna haşhaş taşı deriz. Evet. Elimizle çektik. Bunu katmamın sebebi rengi çok güzel renk veriyor. Evet. Çorbanın rengini değiştiriyor. Bu da tane haşhaş.
1: Bu da dövülmemiş haşhaş.
0: Ama dişimize, ağzımıza çıtır çıtır geliyor. Yani ondan tat biraz daha farklılaşıyor.
1: Yani hepsinin çorbaya ilave edilmesinin bir amacı var.
0: Tabii ki. Ama bu kavrulmada da kokuyu alırsanız şimdi.
1: Şöyle bir koklayayım ben onu. Yağımız unumuzu
0: evet, kavurdu. İçine biraz salçamı katıyorum.
1: Dövülmüş tabii dövülmemiş haşhaşımızı ilave evet. ettik şimdi.
0: Salçamız da tabii ki herkes isteğine göre acılı, tatlılı hani.
1: Ne salçası bu?
0: Bu
1: domates salçası. Acı mı?
0: Hafif acı domates salçam. Burada bu da kendi yapmış olduğum pul biberim.
1: Salçasını, pul biberini, her şeyini kendisi yapıyor.
0: Ama bu pul biber, eşim acıyı sevdiği için salçayla birleştiriyorum.
1: Evet.
0: Aynen biber salçası biraz tadında.
1: Acı yapıyoruz
0: evet.
1: çorbamızda.
0: Hem salça, şey, biber tadını alıyor hem salça tadını alıyor.
1: Afyon sever mi acıyı?
0: Sever. %6'sı, 7'si sever onların da. Nanemiz bahçeden kalkan.
1: Türk halkı genelde acıyı sever. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da daha çok sevilir. Hı. Evet, nanemizi koydu.
0: Evet, kimyonumuz. Bulgura çok güzel yakışan bir baharattır.
1: Evet.
0: Karabiberimiz de olmazsa olmaz.
1: Baharatımız bol.
0: Evet. Daha fazla katarım ama bazen yeniyor yenmiyor. Hani
1: her damak zevkine uymayabilir.
0: Tuzumuz bir tutamcık.
1: Evet.
0: Bizim el ayarı artık.
1: Evet, çok değişik bir çorba. Afyon'a özgü haşhaş çorbası.
0: Suyundan,
1: yapılışını göstermek istedik sizlere. Ben hemen efendim
0: soğuk
1: suyumuzu
0: su.
1: İlave
0: neden
1: edeyim.
0: Neden soğuk su?
1: Neden?
0: Unumuz içinde un var ya topaklanmasın.
1: O yüzden soğuk evet. su ilave evet. ediyoruz. Şöyle biraz çorbada evet. benim de tuzum olsun.
0: İşte onun için beraber el emeğimiz dedim.
1: Yeter mi? Yeter kat. Desen.
0: Kat. Kat biraz.
1: Katıyorum. Fazla olmasın. Yetti mi? Yetti. Tamam. Suyumuzu da ilave ettik ama evet. suyumuz soğuk olacak.
0: Evet, beraber el emeğimizi, sevgimizi.
1: Sevgini evet, kattın tamam. mı Firdevs ben abla bol bol kattım. Sevgini ben. Katmadan olmaz.
0: Bak şimdi gel haşhaşın rengine.
1: Anneannelerimizin. Kokusu çok güzel.
0: Babaannelerimizin Aa. Vazgeçemediği haşhaş çorbamız.
1: Ben anladım çorbanın yapılışını. Bulgurumuzu haşladık efendim. Artık. Çorbamızın sosunu da yaptık. Sosu mu diyeceğiz, evet. meyanesi mi
0: evet.
1: diyeceğiz?
0: Evet, meyanede şimdikiler sos diyor hani. Hazırladık Allah'ın izniyle.
1: Ne yapıyoruz Firdevs abla?
0: Bulgurla haşhaşımızı birleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Bunları birleştirdikten sonra sen yoldan geldin, yorgunsun galiba.
1: Bunu biz her zaman yollardayız, her zaman yorgunuz ama iyiyiz.
0: Bunu
1: şükür.
0: Yedi mi şimdi çok güzel bir uyku çekiyorsun, dinleniyorsun. Çünkü anneannelerimiz, babaannelerimiz de bebeklerimize bu çorbayı hep yedirirlermiş.
1: Evet değerli izleyenler, haşhaş çorbamız artık afiyetle yenmeye hazır. Bulgurumuz zaten haşlanmıştı. İşte sosumuz da ilave ettik. Ondan sonra çok az daha pişirdik ve açalım mı artık?
0: Açalım mı?
1: Firdevs abla şöyle aç, izleyenler bir görsünler. Of of of. Aslında böyle mercimek çorbası görünümü var.
0: Evet, verir tat.
1: Ama değil. Afyon'un değil. Haşhaş çorbası. Efendim çok güzel görüntü.
0: İşte ama çorbalarımız olmaz.
1: Kokuları olmaz. Enfes. Evet. Firdevs abla şöyle bana bir kepçe verirsen senin ellerinden değerli izleyenler. Yemelere doyamadım. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Mükemmel bir çorba. Çok güzel yapmışsın.
0: Afiyet, şifa olsun.
1: Çok güzel yapmışsın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: içinde yatanla savaşmaktır.
1: Programımıza hemen hemen herkesin merak ettiği pro güreşin geleceği ne olacak sorusuyla devam ediyoruz. Pro güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
2: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
1: Maddi açıdan
2: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
3: Burada seyircilerin pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoi'nin oğlu Akash Oberoi'nin yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
4: kaldığı
3: söyleniyor. Devam
4: eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
5: Anlaşılan
4: ediliyor.
5: Anlaşılan şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi. Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.
0: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
6: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
0: Hayır. Aynı fikirde değilim.
7: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
0: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum. Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
1: Akash Oberoi bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
0: Ne kadar süre kopartabildin? Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
8: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
0: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor. Fakat
8: biz onlara
0: burada
8: benzemeyiz. Sizin kuşağın sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
8: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancıyı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
0: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
8: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği. Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
9: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Han, 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
7: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere serer.
10: Şunu da hatırlatalım. Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini
9: açıkladı. Sultan'ın kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?

0: Bay Güyen, sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçiyi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Sizin de gördüğünüz gibi Sultan güreşçileri hallaç pamuğu gibi atıyor.
1: Şuna bakın, birini daha 2.80 uzattı.

0: Şammi, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
1: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar. Upar
2: Allah niche dharti beech mein tera joon re sultan. Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
3: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Alihan. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
4: Akaş, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: Aladdin.
1: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
2: Evet, anladım.
1: Tamam. Ama dışarı taşı.
3: Maaşını aldın mı?
4: Aldım efendim. Eksik olmayın. Diğerleri içeride sizi bekliyor.
3: Herkese günaydın.
5: Günaydın, günaydın efendim.
3: Bereket versin.
4: Şuraya imzanı. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
6: bir
4: mı?
6: Bir şey soracaktım.
4: Buyurun.
6: Sultan Ali Han burada mı?
4: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
5: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
6: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır, bana formda görünmedi. Epey kilolu, işimize yaramaz. Yolda birkaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
7: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
6: baba
7: artık.
6: Baba bir saniye bekler misin?
7: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: gaza bas.
1: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
0: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
1: Gayet iyi, çok iyi.
0: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
1: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabiliriz.
0: Hiç deneme. Ben minderi çıkmaktan nefret ederim. Bay Gıyan'a selam söyle.
1: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
0: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda, personel izninde beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.
3: Hadi oradan sen de.
4: Bakar mısın Govind?
2: Ne var?
4: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
5: Bilet senin alacak yok param yok evladım. Lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
5: Tamam,
2: sen
5: yardım
2: bana
5: et.
2: Bırak. Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım, tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
5: Teşekkür ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
1: Affedersin Govind.
2: Benim.
1: Merhaba, ben Akar.
2: Heh, nerelisin?
1: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen sultanın arkadaşı mısın?
2: Evet.
1: Sultanla ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
3: Peki, tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif Bay Akar. Sandalye vereyim mi?
1: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
1: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.

0: Merhaba Sultan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Buyurun.
3: Ne kadar belli etmesin, sultanın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basatya Hasat Festivali Buroli Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak Covid, bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tetu.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse girelim ha? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Dur bak. Abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün ravayede sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun? Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık orada gitti sultan.
0: Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
4: Hadi ne duruyorsun? Ne hadi hadi.
1: Bulma şu adamı. Nereye daha benim çanağı halletmedin ki? Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel. Hey.
0: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
5: Hey hey yavaş. Yavaş olun durun. Çocuklar ne yapıyorsunuz?
4: Acele edin uçurtmayı kaçıracağız.
6: Yarış yapacağız hey. Başka yer bulamadınız mı? Hadi gidin buradan. Bir daha da geldi.
5: İyice şımardılar değil mi?
7: Cinu.
6: İşte böyle gidin.
7: Cinu.
4: Hayır bastın. Elinizdeki başını kaldırma.
7: Cinu.
4: Ne yapıyorsunuz? Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
3: Dursanıza biz de Cinu için geldik. Hadi Cinu bastın. Hadi.
7: Hadi.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın. K ile başlar.
2: Kraliçe.
1: P ile başlar.

0: Seni aptal seni. Şunu sürerken önüne baksana.
1: Seni münasebetsiz. Hem kendini motosikletin önüne at hem de kalk bana kabadayılık tasla. He? Ne bakıyorsun? Senin o gözlerine oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
2: Evet doğru.
1: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete hadi, misiniz yoksa tamam, siz ha? Yol mu kesiyorsunuz?
2: Gel gidelim.
1: Defolun.
2: Çabuk hadi gel.
1: Sizin gel, gibi serseriler yüzünden gelsene, kızlar dışarı
2: hadi,
1: çıkamıyor.
2: Sultan.
3: Ne diye bağırıp duruyorsun?
1: Hadi oradan mehlar sana.
2: Acele edelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
4: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum, hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?
0: Sana da selam verdim baba. Hiç olmasa selamımı alsaydın.
2: Duyuyor musun anne? O keskin diliyle nasıl da bana laf çarpıyor?
1: Ne diyor bu adam?
2: Neredeyse 30 yaşına geldin. Hala bir baltaya sap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandın, paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
2: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
0: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunun.
0: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden eminsen, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
0: Emin misin?
1: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
0: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
3: Baksana sultan. Yenge değil mi bu? Şurada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başını bağlamışlar bile, baksana.
4: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
0: Galiba hadi, ucuz olun, atlattık hadi. Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
5: Ben de şeker istiyorum, şeker.
6: Dursana be çocuk.
0: Aman,
6: ne yapıyorsun?
0: Dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
6: Hangileri?
0: Şimdi gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
6: Hadi bunu da bil. Bak bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
0: Yanlış anladın. Bak ben Sultan Ali Han, Mehbuba Çanak Anten ve Fashion TV, ayrıca prop...
6: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
0: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
6: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun? Mendebur.
0: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
3: Kız ne dedi sana?
0: Bana mendebur dedi. Ama sertçe filan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. Bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Bu kadar vurmalı yeter teyze. Biraz da DJ müziği dinleyelim.
1: Al sana 10 puanlık bir soru. Bir kıza onu çok beğendiğini nasıl söylersin?
2: Bir arkadaşım sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
0: Hadi DJ, benim şarkımı çal.
2: Nasıl istersen bebeğim der.
0: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
1: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor.

0: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
1: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
0: Buradayım kardeşim.
1: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği mendeburun da anlamını öğrendim.
0: Neymiş peki?
1: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
0: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
1: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.
0: Govind. Daha önce işe yaramaz diyen oldu. Serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.
1: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
0: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
1: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.
0: Arfa demek.
1: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
0: Bir güreşçinin kızı mı?
2: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
3: Hadi.
2: Brony'nin güç timsali, Barkat'ın aslan yürekli kızı Arfa olacak.
4: Hadi. Dal. Hadi. Arkasına geç. Hadi. Dikkatli ol.
1: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstüne üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
4: Evet. İşte bu.
0: Ne kız ama.
4: Aferin.
0: Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
4: Tamam. Dikkat et.
0: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
1: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
0: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
1: Ne demek oluyor bu şimdi?
0: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
4: Evet, işte bu kadar. İşte bu. Evet.
2: Brony'nin gözü pek kızı şampiyon.
4: Evet.
0: Muhteşemsin. Küçük hanım, bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
5: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
0: Hayır küçük hanım, arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür, daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da Arfa bebeğim demek istiyorum.
5: Pekala, şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
0: Evet ama küçük hanım, aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
5: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
0: Küçük hanım, beni korkutamazsın. Madem öyle, yarın sabah Barkat kardeşin, Barkat'ın kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
4: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı. Hadi baştan başlayın.
0: Affedersiniz ustacığım.
4: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
0: Ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani güreş öğrenmek istiyorum.
4: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
0: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıca tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp duşa getiriyorsun.
6: Boş versene, bu iş sana göre değil.
0: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim.

0: Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım. Yani altın madalyayı. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
1: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şahrukh Khan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim. Öyle mi?
0: Şahrukh Khan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki... Kör kızı bile kendine aşık eder.
1: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
0: Bence ne iş yaparsanız yapın... Birazcık da olsa içinde mutlaka aşık olmalı.
1: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
0: Sultan.
1: Sultan. Başka spor yaptın mı sen?
0: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
1: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
0: Ama ustacığım uçurtma yakalamak hiç kolay değildir. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınıza meydan okuyorum. Onlar da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz... Affedersiniz.
1: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaş ne kadar hızlıymış.
2: Gel.
1: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
2: Hadi.
1: Mısın? Ha? Başla. Yakalayın hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada?

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketli seni görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten. Çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsa'nın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk. Sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin, güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenelim.
3: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var.

0: Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
1: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
0: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
1: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
0: O ne demekmiş öyle? Yani sence kadın güreşçi olamaz mı?
1: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle
0: ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar? Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak? Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmayı aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim, ayağına denk al. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
1: Chansi'den Rani Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: Sitesi ve aromalı sütü meşhurdur.
1: Yenge mi?
0: Sultanın kız arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
2: Ne zırvalıyorsun Govind?
1: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
2: Hayır. Evet. Dediysen bile bunda ne kötülük var?
1: Ben gidiyorum.
2: Dur sen Arfa. Dur bekle. Arfa ne yapıyorsun böyle?
1: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
2: Özür dilerim. Ama söylediysen bile ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarında dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşi mi yoksa sevgilisi mi der.
1: Biz sadece arkadaşız. Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formumu doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım. Güreşmek istiyorum. Lütfen formumu doldur.
2: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
1: Evet.
2: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
1: Senin kulübünden kimler var?
2: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
1: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
2: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
1: Evet.
2: Ne zaman?
1: Şimdi usta.

0: Yeter. Bırak artık. Herhalde ikna olmuşsundur. Yoksa bütün kemiklerini kırdırtmak mı istiyorsun?
1: Babam hep der ki, çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim. İşte o zaman seviyemi yükselteceğim. Çünkü eyalet şampiyonası sadece sultana aittir.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'ı getirdim, hani size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüz alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak ister. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kola. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyoruz. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel. Güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün.

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.

0: Gorillerin aslanları üst üste ikinci kez eyalet şampiyonası finallerine rakibini çıkmayı yakala, başardı. Arpa'nın güreşini ziyaret etmek
1: ayrı. Hadi yakala onu, yakala. Çarp yere. Hadi.
0: Shanti Devi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
1: i̇şte böyle.
0: Kazanması içten bile
1: kız değil. Yoruldu.
0: Oyun yapmaya
1: hazırlanıyor. Hadi.
0: Ve kazandı işte.
1: Hadi. Evet.
0: Arpa'nın dişi katmanı ikinci kez eyalet şampiyonu.
1: Nasıldı ama?
2: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanman'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
1: i̇şte
2: gibi yere vurdu.
1: İşte bu.
2: Rakibinin evet. boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
3: Sultan.
2: Çaylak güreşçi Sultan. Mindere çıktığı günden bu yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor. Bu bitirici bir harekettir.
1: Evet işte bu.
2: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
1: Sultan,
2: oldu.
1: Sultan evet işte.
2: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte Haryana'nın yeni gözdesi. Sultan
1: Ayhan. İşte bu.
4: Usta. Gözünü karartmış bu. İki kat ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün güreş federasyonu panik içinde.
5: Sen iyice çizmeyi aşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun.
6: Senin asıl niyetin ne Sultan?
7: Asıl niyetime mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
4: Usta. Federasyon yetkilileri sizi soruyor.
8: Neden inat ediyorsun Sultan?
7: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
0: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Baş Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
2: En açık şekilde söylemem gerekirse... Sultan bugün burada ya tarihi yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
9: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan böyle haddini bilsin. Hadi göster.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tuttuğun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?

0: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü. Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan. Sultan.
1: Sultan.
0: Sultan.
1: Sultan.
2: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
0: Hadi Sultan.
1: Sultan.
3: Ne yaptın?
4: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
0: Evet.
4: Tıpkı söylediğim sana gibi Sultan. Oldu. Bugün Sultan Binder'de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
2: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Ali Han'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan sana ne hissettiğini sordu.
1: Ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Yaşasın Hindistan. Leader.

0: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
1: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Matişon mu, besan mı, til mi?
0: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
2: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunu üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Ye dedim.
0: Dökeyim mi? Bagaldık hamlesi yap. Bagaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ın
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin boşluğunu bulmaya çalışıyor.
0: Ben bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan daha.
3: Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster Sultan, şunu gününü.
2: Vay canına Sultan.
3: Evet. Hamleli bir sonucu sonuna getirdi.
5: İşte Sultan.
3: Dövüş yaparak kazanan bu adamdan gerçekten
5: sevdiğini
3: çıkarıyor. Böylece Hint
2: aslanı bir kez daha kükredi.
6: Sultan rakibini ne yaptı arkadaşlar?
5: Gününü gösterdi.
7: Sultan, şampiyonluk açıklaması yapacak mısın?
8: Sultan, zaferin için neler söyleyeceksin?
1: Ülkem için mücadele ettim. Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten... Çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
9: Kestik, çok güzel.
1: Harika çanak anten. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı. İşte hayatın gerçek tadı.
9: Kestik, bir daha alıyoruz.
1: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden bu kadar yönetmen bey.
4: Sultan.
1: Buyur koç.
4: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
1: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprak

0: de meydan güreşi yapmadığını anlayamıyorum.
1: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
0: Pavan'ı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
2: Hanımlar, beyler. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartan Sultan Alihan. Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Alihan'ı su işlerinin onur konu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak memleketini bir kez daha onurlandırmasını istiyoruz.
3: Sultan, buraya bakar mısın?
4: Sultan, bir poz
3: alabilir miyiz? Evet, bir kere buraya daha. Evet, harikasın Sultan. Evet.
4: Sultan, bu tarafa
3: bir poz alabilir miyiz?
4: Sultan, bir poz.
3: Harikasın Sultan.
5: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
0: Onu madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
5: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
0: Daha önce sultan yoktu da o yüzden.
6: Peki bundan sonra sırada ne var Sultan?
0: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
6: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
0: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
6: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
0: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim. Gidelim koç.
6: Bay Sultan, durun Bay Sultan. Kızdırdıysam kusura bakmayın. Büyük bir hayranınız. Fotoğraf çekilelim mi?
3: Planlarınız nedir efendim?
7: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
3: Bay Sultan! Efendim, bir sorumuz
0: daha
3: olacaktı.
0: Madem öyle diyorsun, ben de senin suratına vurayım.
3: Aman tanrım. Ne yaptı öyle? Sultan! Bir sorumuz daha olacaktı.
8: Kurumumuzdaki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük bir kabalıkla cevap verdi.
0: Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel. Yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
9: Benim 9. ayım oldu Sultan.
0: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak, erkek mi?
9: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
0: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma Aman ismini vereceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
9: Önümüzdeki hafta dedi.
0: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
9: Oraya gitme sultan.
0: Nereye?
9: Dünya şampiyonasına. Doktor her an doğurabilirsin dedi. Senin yanımda olmanı istiyorum.
0: Seni şaşkın kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak. Ne
9: Sultan
0: haber?
9: Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
0: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanımdaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğim

0: Bahsettiğin konuya gelince, hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
1: Aferin Sultan, boş bırakma. Hemen boynunu yakala Sultan. Hadi Sultan, indir şunu, indir. Dikkat et, dikkat et.
2: Evet, işte bu. Böyle.
3: Harika.
4: Aferin Sultan.
5: Sultan'ı görüyor musunuz? Evet, Sultan. Adama nefes aldırmıyor.
1: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma Sultan. Yakın dur. Hadi Sultan. Yakın dur. Yakın dur. Bırakma. Evet. Evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
6: Dijandar. Dijandar.

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte minnettir.

0: Arfa nerede? Karın nerede?
1: İçeride.
0: Hah. Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır sultana tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi. Köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum baba.
3: Biz gidene kadar çarşı kapanır Bittu. İyi, hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım. Devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işine olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum, hadi çarşıya gidiyoruz.
1: Ha sultan. Bekle. Dur biraz. Ne oldu? Ne oldu? İzin alabildin mi?
4: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
1: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
4: Toplam 235 bin.
1: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle, ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir. Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım. Ara beni.
5: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem. Sımsıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırlar. Dikkat et, hızlı ol. Evet.

0: Aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Al, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi,
1: peki
0: çabuk
1: şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
0: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
1: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
0: Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi çabuk ol.

korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla kozlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet ol.

0: derin arazi.
1: Hadi kalkıyor, kalkıyor. Acele edin, oturun. Hadi kalkıyor. Hadi, hadi.
2: Kendine dikkat et kardeşim. Baksana pehlivan,

0: Gerisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı.
2: Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
3: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akash?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil, serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa, bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet, biliyorum, çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da, tekniği de, kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacağız?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana, güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl. Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse. Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry, Liverpool futbol takımının sahibi. Şahrukh Khan, Kalküta Şövalyeleri. Pretty Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
4: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
1: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
4: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
1: Sana dövüş diyen mi oldu? Mindere çıkacak olan Sultan. Düdüklü tencere şirketi bize sponsor olacak.
4: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
1: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Laç Patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hı. Ha?
4: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
1: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Sen bir tanesin.
4: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Hı. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur ne?
0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi. Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev

0: sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
1: Ama bu iş bambaşka.
0: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
1: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
0: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi. O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
2: Olimpiyat madalyalı. Dünya şampiyonu. Ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikaye. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
0: Fateh! Elimdekilerin en iyisi o.
2: En iyisi mi?
0: Öyle.
2: Adam alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
0: Güven bana, eğit onu, ben kefilim.
2: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
3: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

0: Ölü güreşçi.
1: Bütün gece ağlamışsın.

0: Devirdi adamı.
1: Gördünüz mü? Ne yaptı?
2: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik.

0: İnanılmaz bir hareketti şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl bir şey? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım. Siz buna nasıl diyorsunuz?
3: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
2: Aynen öyle. Usta.
4: Çiftçi miydi bu?
3: En iyisinden.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
5: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha? Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi. Ne oldu şampiyon? Hayır. Baştan başlayacaksın.
6: Resultan, resultan.
5: 9. Hadi çek. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar. Ringde. Onları indirmek istiyorsan sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
2: Govind.
5: Vaktimi boşa harcıyorsun.
7: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızını da koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
5: Saçmalık.
7: Bence bu arkadaşın öfke sorunu var.
5: Hazır mısın?
7: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi
5: bir
7: çabuk çabuk. Hadi,
5: hadi
7: çabuk.
5: Hadi hadi hadi.
7: Hadi koş. Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.

0: Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür. Dua et rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Sultan oradan atlayamaz ki. Kıl payı kaçırdı.
1: Bu sporun en ölümcül numarası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam bırak. Baktın kurtulamıyorsun. El ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Nefes al. Nefes.

0: al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
1: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
0: Adam ölümü göze almış.

0: sol, sağ, diz, dur. Burada hadi saat işiyor. Daha hızlı.
1: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
0: İşte bu. 4, 5, 6. Devam et, hadi.
1: Evet.
0: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar. Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten. Al. Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle Sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam. Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
2: Ben Açlık Haberlerden Shivani. Yeni Delhi'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro güreşin 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'ın sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Viktor Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de turnuvaya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonu da kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması. Durumu daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması. Böylelikle spor severler bu ringte ilk kez bir Hintli dövüşçüyü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
3: Herkese merhaba, ben Mian Cheng.
4: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl pro güreş turnuvasının 3. sezonundayız.
5: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
6: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden

0: 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
1: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
2: Turnuvada göreceksiniz.
3: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
4: Sorunlarım vardı. Nasıl desem... Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
5: Ailevi sorunlar.
0: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
1: Kişisel sorular almıyoruz.
5: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
4: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
5: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olurlar.
6: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
5: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etseniz
4: diyorum. Bakarsınız sizi dinler.
7: Bence burada şampiyon olabilir misin?
5: Bilmem.
8: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa kalacağız. İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım.
2: Sonra da onları toplayıp doğuracak karına göndereceğim.
5: Arkadaş beni sevmedi galiba.
6: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
5: Ona cevabımı ringde vereceğim.
4: Selam olsun.
3: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
9: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
0: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?

0: Şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını? Görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
2: Zavallı sultan.
3: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklımda olduğunu tahmin ediyoruz.
4: İşte karşınızda Kapero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.
5: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar
0: emin görünüyor. Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
6: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de Acımasız Mariz. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi Salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona Kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Alihan.
1: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük
2: ütencilerimiz var. Hadi Sultan, hadi Sultan, hadi Sultan. Hadi Sultan. Hadi.
3: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
4: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan, hadi Sultan. Hadi Sultan, hadi Sultan, hadi Sultan,
5: hadi Sultan. Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
6: Bana sorarsan küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
7: Bu maçla ilgili en çok şunu merak ediyorum. Kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı
0: geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
8: Çok ilginç bir maç olacağı kesin. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki spor dalının temsilcilerini izleme fırsatı bulacağız. Bir tarafta Hint güreşi, diğer tarafta ise Kokoyla.

0: Dövüşçüler, tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu. Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek Sultan'la oynuyor gibi görünüyor.
2: Yumruklardan kaçmaya çalış, hadi. Tabii tekmelerden de. Hadi Maris, hadi. Bu insan mı ya? Maymun gibi sıçrıyor.
3: Yine paramızı çöpe atmışsın beni.
4: Dur baba, sakin ol. Daha müsabaka bitmedi. Hadi Sultan! Göster kendini!
5: Semiran, gel bakayım buraya. Gel. Vurdu. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
6: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi Sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
1: Evet, işte bu sultanın canını yakmıştı.
3: Göster kendini sultan, hadi.
2: Kurtuldu.

0: Paris tekmeleri sıklaştırdı. Gittikçe sultana ring idare ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultanın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris sultanı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al. Sen daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi sultan dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı hadi.

0: 3.
1: Dayan. Dayan.
2: Gerçekten de başardı.
3: Görünene göre Sultan birinci raundu ucuz atlattı.
1: Güzel.
4: Evet. Aferin sana. Aferin.
0: İyi yırttın minik.
4: Tamam dur Sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
5: Tabure.
4: Ne?
5: Tabure.
4: Zaman yok. Şuraya çömeli ver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
5: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Goril stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
4: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: Barış!
1: İşte acelesi, o zaman davranma. Vücudundaki bütün kemikleri kıracağım. Sonra da onları toplayıp karına göndereceğim.
2: Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: Dövüş!
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
3: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunttan hiç umutlu değilim.
4: Yok artık.
5: Sultan ne yaptı öyle?
4: Neydi bu?
3: Neydi şimdi bu?
4: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
6: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
7: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi bir daha ayağa kalkamayacak.
3: Hakem işaretini verdi. Bu müsabaka knockout'la sona erdi.
8: Bunu tekrar izlemek lazım.

0: İşte ben buna ünlü Hintobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa sultan çarpması denir.
2: Seni Hızır seni.
3: Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
4: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
4: Neymiş o?
3: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
4: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
3: Sana da.
1: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine gelen çok daha hızlı bir sultan görüyoruz. Yeni rakibini de kendine özgü Hint stili hareketleriyle yere indiriyor. Öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda kimse onu durduramaz. Yumruklar onu
5: hadi
0: işte.
5: Hadi çevir şunu, hadi.
1: Zen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
6: Ve işte nakavt oluyor.
7: Evet be. Ben size söylemedim mi? Bizim sultan gerçek bir şampiyondur be.
8: Affedersin. Bakar mısın?
9: Sizde sultan düdüklü tencerelerinden var mı?

0: Ha, olmaz olur mu? Size kaç tane paketliyim?
1: Sultan rakibini yendiği
2: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı hak ediyor.
3: İşte bu.
4: İşte bu.
3: Evet sultan.
4: Aferin sana sultan.
5: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
6: İyi akşamlar.
5: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama sultan gerçek bir kahraman. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım dedi. Bir de sizin için bir resim yapmış.

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeğimi yiyorum.
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?
2: Düğün falan yok. Benim doğum günüm. Kutlayacağız.
0: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
2: Öyle kuru kuru tebrik etmekle olmaz. Her şeyi ayarladım. Parti yapacağız. Yürü hadi. Gidiyoruz.
0: Ben gelemem.
2: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman. Ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim. Sonra da uyurum işte.
0: Çocuk gibi davranma.
2: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum. Seninle aile sayılırız. Bizde aile olmadan eğlence de olmaz. Neyse, televizyon izleriz.
0: Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bizim köyde bir söz vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereciye tere satma. Gidelim.

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.

kuvvetleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği dünyayı dolaştım şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
1: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Evet, elinden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.

0: Hadi kardeşim hadi
1: Sultan
0: hadi.
1: Sultan maça ağırlığını koymaya başladı.
2: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
1: evet,
2: bak, şuna
1: evet,
2: bak.
1: Evet,
2: vay,
1: evet.
2: Vay.
1: Ucuz atlattı.

Vay canına, doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.

0: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
1: Yapma Sultan. Dayak yemenin sırası mı şimdi?

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun
2: mu? Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum Sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.
3: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
2: Ona gününü göster hadi.
1: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış.
2: Sultanın kaburgası kırılmış.
4: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
2: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
5: Dövüş!
1: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyrion da onun bu durumundan faydalanmaya çalışıyor.
0: Duruma bakılırsa Tyrion kazanma rekorunu daha da geliştirecek.

0: Tyrion Sultan'ı kaldırdığı gibi
1: yere çarptı. Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
2: Ayağa kalk.
3: Tyrion şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrion'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda
3: çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
4: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin.
1: Sultan!
0: Hadi sultan, göster
1: sultan!
0: Gününü.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan! Sultan!
5: İşte böyle.

0: Evet, işte bu.
1: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
2: Aferin oğluma.
3: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistan'ımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel güneş turnuvasının 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını yazdırmayı
4: Akash
3: başarmıştı.
4: Kendisi harika buyurun bir dövüşçü. Neye karar verdin?
5: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacağım.
4: Ama aklını başına almalısın.
5: Ben de söylüyorum
4: Akash,
5: ama
4: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
2: Gelsene. Bu Bey Akash. Akash'a, bu hanım da Arfa.
0: Memnun oldum.
5: Merhaba. Memnun oldum.

0: Kemiklerini mi kırdın?
1: Kendim kırmadım. Rakibime marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
0: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
1: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Dahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
0: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
1: Biliyorum.
0: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.
1: Beni çok iyi tanıyorsun.
0: Elbette. Ringe çık ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
1: Nasıl isterseniz öğretmenim. Aman yavaş, acıyor.
0: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: Bugün bu ring devlerin savaşına tanıklık edecek. Sultan ve Marcus amansız bir maç yapacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.
2: Dinle beni. Orada duyduklarını hiç kafana takma.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Marcus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarlar gibi. Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

Evet.

sakın pes etme. Hadi Sultan.

0: Senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir.
4: Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
5: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
6: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi. Gel bakalım.

0: Evet işte böyle. İndir yere.
1: Ben o gün hayata dair 3 şeyi öğrendim. Güreş minderde verdiğin mücadele değildir. Bunun çok daha ötesindekiler için verdiğin savaştır. İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
2: İşini bitirdin.
3: Bu kadar.
0: Kalk. Kalk sultan.
4: Yapabilirsin sultan. Hadi yapabilirsin.
1: Üçüncüsü ise insan kendi izin vermediği sürece.
3: Hadi kalk sultan.
1: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
3: Bu kadar.
2: Evet, evet, evet.

0: Olman gerek koç.
1: İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonun asmanı istiyorum.
2: Çok iyi yiyorsun.
1: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
3: Arfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında...

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi?
1: Bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve başlayalım. Efendim Ankara siyasetiyle başlayacağız bugün çünkü en sıra dışı günlerinden birini yaşadı. Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan olarak CHP genel merkezine gitti. İşte aynı dakikalarda Özgür Özel de genel merkeze 10 kilometre ötedeki Ankara İl Başkanlığı'ndaydı. Yani bir CHP, iki yönetim, iki bayramlaşma vardı. Peki neler yaşandı? İşte detayları.
2: Biri polis eşliğinde çıktı.
3: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
2: Diğeri mahkeme kararıyla girdi.
4: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
2: CHP'liler CHP'lilere savaş açtı. Ankara siyaseti ilklere tanıklık etti.
5: Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık.
2: Her şey mutlak butlan kararı sonrasında başladı. Artık kurultay hükümsüz, mevcut genel başkan yetkisizdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni giyi yakıştıramayanlarız. Baba ocağını işgalden kurtaracak mıyız?
6: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
2: Özel gitti, yerine Kılıçdaroğlu geldi.
6: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: Ama bitmedi. Artık bir CHP, iki yönetim vardı. Herkes bugüne odaklandı. Çünkü 3,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden parti genel merkezine gelecekti.
7: Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleri görülüyor. İşte örneklerinden bir tanesi, genel merkez binası üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir portresi asıldı ve o portrenin üstüne şimdi arınma zamanı notu düşüldü. Parti genel merkez binası içinde de dikkat çeken noktalar var. İşte onlardan bir tanesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresinin altına liyakat ve adalet yazılması.
2: Hazırlıklar başlamıştı günler öncesinden. Önce Özel'in izleri silindi partiden.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma projesi parti otobüslerine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla parti otobüsleri tekrar giydirildi. Üzerine düşen notsa dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk portresinin yanına Türkiye için tertemiz başlangıç yazıldı.
2: Geçtiğimiz hafta genel merkez savaş alanına dönmüştü. Özel çıkmak istememiş, Kılıçdaroğlu taraftarlarını partiye almamıştı. CHP'liler CHP'lilere saldırmıştı. Özel partiyi terk etti, meclise geçti.
8: Sabırla ama kararlılıkla hep birlikte meclisimize doğru yürüyoruz.
2: Bayram geldi, tüm dargınların barıştığı bayram bir tek CHP'yi barıştıramadı.
6: Ben de izledim yani, içim burkularak izledim ya. Bunlara niye izin veriliyor yani?
2: Aynı parti iki bayramlaşma yaptı. Ve onca restleşme, karşılıklı açıklamalar.
6: CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır.
3: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
2: Partide sular durulmadı. O gerginlik bugün zirve yaptı.
9: Ama bu kadar provoke eden bir çeşitli gruplar hiç görmemiştim.
2: Çünkü Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze gelecekti. Partililerle buluşacaktı.

0: etti. Aynı saatte Özgür Özel de Kızılay'daki il başkanlığında kendi taraftarlarını ağırlayacaktı. Ankara yoğun bir güne uyandı. Sadece 6 kilometrelik mesafe vardı iki ismin arasında. Kılıçlar kınından çıkarıldı.
1: İkisi de olabilir.
2: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
1: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
0: Hazırlık genel merkezde erken saatlerde tamamlandı. Binaya dev bir şimdi arınma zamanı yazan afiş asıldı. Partililer otobüslerle getirildi. Herkes Kılıçdaroğlu'nun evinden çıkacağı anı bekledi ve o an geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 4 kilometre uzaklıktaki genel merkeze ulaştı. İşte böyle karşılandı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı ve partililer tarafından karanfillerle karşılandı.
0: 2023 yılındaki kurultay sonrası ayrıldığı genel merkeze yine genel başkan olarak geri döndü. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze girdiğinde de yine tansiyon yükseldi. Bu kez de aynı tarafta olanlar birbirine girdi. Güvenlik görevlileri, partililer, vatandaşlar arasında giriş katında yukarı kim çıkacak arbedesi yaşandı. Ve herkes ne söyleyeceğini merak ediyordu. Çünkü bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım demişti Kılıçdaroğlu. Ve genel başkan olarak ilk fotoğrafı verdi. Aynı dakikalarda Kızılay Güven Park'ta da hareketlilik arttı. Özel yanlısı CHP'liler de alandaydı.
4: Özgür Özel saat 2'yi gösterdiğinde Güven Park'a getirilen bu otobüsün üzerinden seslenecek. Destekçileri ise saatler öncesinden Güven Park'ı doldurmuş durumda.
0: Bir CHP, iki yönetim eş zamanlı olarak siyaset sahnesinde yer aldı.
5: Efendim, saatler 14'ü gösterdiğinde ise iki isim de kürsüdeydi. Ve bir alanda kahraman, bir alanda hain Kemal sesleri yankılandı. İki isim de birbirine yüklendi. İki yönetim birbirini suçladı ve bakın o kürsülerden nasıl meydan okumalar geldi.
6: Kahraman Kemal! Kahraman Kemal!
0: Hain mi? Kahraman mı?
6: Kahraman Kemal! Kahraman Kemal!
0: CHP'liler dışında herkes bu sorunun yanıtını aradı.
7: Bizlere hain damgası vurma çabaları nafile edin.
8: Biz atanmış değiliz! Biz seçilmiş CHP'yiz!
0: Manzara değişmedi. CHP, CHP ile karşı karşıya geldi.
7: Açık olacağım ama öfkeyle değil.
8: Öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin günüdür.
0: Zaman zaman aynı cümleleri kurdular. Aynı saatte iki isim kürsüde olacaktı ama saatler tutmadı. Önce Kılıçdaroğlu çıktı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci dönemi arınma mottosuyla başladı. Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Partililer genel merkez binasında CHP genel başkanını dinledi.
0: Özel kürsüye Kılıçdaroğlu'ndan 12 dakika sonra çıktı. Çünkü önce kürsüde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Günlerdir tarafı belli değildi Yavaş'ın. Ankara kulislerinde Yavaş'ın pozisyon almak için iki tarafında son durumunu beklediği yorumları yapılmıştı. Ve kararını verdi. Yavaş Özel'le kol kola girdi. Yine Ankara kulislerinde Yavaş'ın o girdiği koldan çıkması an meselesi olabilir yorumları geldi.
8: Hoş geldiniz! Şeref verdi!
0: Ve aynı anda kozlar paylaşıldı. İki taraftan da peş peşe salvolar geldi.
7: Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım.
8: Öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin günüdür.
0: Kılıçdaroğlu elinde metinle çıktı kürsüye. Özel ise doğaçlama yaptı. Ara ara notlarına baktı. Restler arka arkaya geldi.
7: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
8: Bir binamız yok, paramız yok ama siz varsınız.
7: Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Yedirmeyeceğim, yedirmeyeceğim.
8: Biz atanmış değiliz. Biz

0: biz.
1: CHP kurultaya gidecek mi? Sorunun yanıtı CHP Genel Merkezi'ndeki kürsüden geldi.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim.
1: Ama Özel bir adım daha ileri gitti. Kurultay öncesi ön seçim dedi.
2: Ön seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
1: Özel'in açıklamaları sırasında ses sorunu da yaşandı. Hemen bir elektriği kestiler tiyatrosu da sahne aldı.
2: Elektriği kestiler. Jeneratör devrede. Bizim sesimizi asla kesemeyecekler.
1: Ve alan kıyaslaması da gecikmedi.
2: Parayla bir cılız kalabalıkla bu meydanın küsuratı bile orada yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: Kılıçdaroğlu o dakikalarda arınma vurgusu yaptı.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. O gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Parti içindeki son durumu da anlattı. Özür diledi.
2: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini aktar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Utanıyorum, kahroluyorum.
1: Ve sert mesajların ardından ikili tamamladı konuşmasını. Kılıçdaroğlu tekrar içeri girip çalışmalarına başladı.
3: Bayramlaşma programının bir ayağı olan Güven Park'ta Özgür Özel şu anda halka seslenişini sürdürüyor.
1: Özel ise otobüsün üstünden inip bu kez de Anıtkabir'e yürüyeceğini açıkladı.
2: Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: CHP kurultayına verilen mutlak butlan kararı ana muhalefet partisini de ikiye böldü. Böyleydi işte görüntüler. CHP gergin bir süreçten geçerken bazı milletvekilleri konunun ciddiyetinden uzaklar efendim. Bakın başrolde Ankara milletvekili Umut Akdoğan var. Akdoğan bugün hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeyken ekmek arası döner istedi. Üstelik bu Akdoğan'ın ilk skandalı da değil. Mutlak butlan kararı sonrası yapılan olağanüstü toplantıda da Adana kebap talep etmişti çünkü.
5: Ben Kemal geliyorum.
6: CHP'de ortalık yangın yeri. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu savaş baltalarını çıkardı. CHP'de mutlak butlan krizi tırmanırken yemek derdine düşen biri vardı. O isim Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Mutlak butlan kararından hemen sonra genel merkezdeki olağanüstü toplantıda Adana kebap istemişti Umut Akdoğan. Hatta bu talebi Özgür Özel'i küplere bindirmişti. Durumu toparlamaya çalışan Umut Akdoğan'dan şekerim düştü savunması gelmişti. Genel merkezde Adana kebap isteyen Umut Akdoğan'dan daha o skandal unutulmadan ikinci bir yemek hamlesi geldi. Bugün de Güven Park'taki buluşmada iddiaya göre ekmek arası döner talep etti. Akdoğan'ın döner isteği sırasında hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kürsüdeydi. Yani CHP can, Umut Akdoğan yine yemek derdindeydi.
4: Sevgili izleyenler, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü de görkemli kutlamalara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Unutulmayacak anlar kayıtlara geçti.
6: ...573 yıl önce gemiler karadan yürütüldü, bir çağ kapandı, yepyeni bir çağ açıldı. Ve o fetih İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı, unutulmayacak anlar objektiflere yansıdı. İşte onlardan biri, Down sendromlu küçük bir kız Erdoğan konuşurken yanına geldi. Erdoğan'a sarıldı, sevgisini böyle gösterdi. Cumhurbaşkanı da konuşmasını ara verip o küçük kızı dinledi. Fetih kutlamaları akşam saatlerinde de devam etti.

0: kutlamaları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camii'nde eda etmişti. Cemaate Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa geçti.
1: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan miğfer hediye edildi. Programda Azerbaycanlı şarkıcı Azer'in de vardı. Türkler Geliyor şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti. Solo Türk'te fetih kutlamaları için havalandı.
2: Gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum.
0: Havanın kararmasıyla havai fişek gösterileri de Boğaz'ı aydınlattı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.
3: Şimdi de ekrana Kurban Bayramı'nı bereketli geçiren bir besiciyi getireceğiz. Çünkü o da kameranın karşısına geçti. Balya balya paralarla hasılatının şovunu yaptı.
4: Hayvanlarını sattı, balya balya paraları önüne dizip diğer besicilere meydan okudu.
5: Evet, merhaba sevgili dostlar. Siz de böyle rahat sallanmak istiyorsanız hayvan işi yapın.
4: Kurban Bayramı'nda tüm hayvanlarını satarak büyük bir kazanç elde etti.
5: Bu zamana kadar, gelene kadar biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz şu anda en güzel bölümünü yaşıyoruz.
4: Sehpa ve sandık paraları almadı. 200'lük banknotları yere dizdi.
5: Şurayı da çekebilirsin. Diyelim şurayı da çek, gel. Gel buraya.
4: Hayvan işinde para yok diyenlere işte böyle seslendi.
5: Görüyorsunuz, hayvan işinde para yok diyenler bu işi yapmasın.
4: Kendini kayda alan kişiye bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.
5: Ne kadar var bilmiyorum ama bu da senin olsun.
3: Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhuna gölge düşüren görüntüler sanal medyada büyük tepki topladı sevgili izleyenler. Bakın, bazı vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine et yerine yalnızca kemik gönderdi.
5: Abi böyle olmaz ya. Bu şekilde olmaz.
4: Sözde sevap işlediler. İhtiyaç sahiplerine et değil kemik gönderdiler.
5: Yani kendine löpeti alıp da böyle eti sıyırıp da zır böyle kemikte verilmez yani.
4: O görüntüleri Ankara abisi olarak bilinen Yasin Oyanık paylaştı.
5: Bu vatandaşı da düşünüyorsan bu şekilde de olmaz, tamam mı yani? Bu şekilde olmaz. Kemiğinden sıyırıp da böyle de gelmez ya.
4: Ve bir görüntü daha.
6: Sayın komşum, teşekkür ederim. Allah kurbanı inşallah kabul eder.
4: Ancak poşeti açtığında et değil kemik vardı.
6: Göre kemiği bize gönderdin yani. Ayıp bir şey. Bir de Müslüman diye getiriyorsun. Ama bunu köpeğe versen köpek bile kabul etmez.
4: Üstelik bir komşusu daha aynı şekilde pay göndermişti. İki komşu da vicdansızlığın kitabını yazdı.
6: Komşu, şunları unutmuşsun. Bu etleri almadın buradan. Bunları da alsaydın bari.
4: Sanal medyadaki et yeri kemik videoları tepki topladı.
7: Kurban da bunu paydaya yollamışlar. Kapında köpek yok muydu abi?
3: Diğer taraftan hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yüz binlerce Müslüman hacı oldular. Sevgili izleyenler, mübarek topraklara da gözyaşları içinde veda eden hacıların geri dönüş yolculukları başladı.
4: Yüz binlerce Müslüman kutsal topraklarda farzlarını yerine getirdi. Şeytan taşlayıp hac ibadetini tamamladı.
8: Mekke Medine'de inşallah her zaman aklımdasınız.
4: Hac ibadetini yerine getirmek üzere yüz binlerce Müslüman kutsal topraklardaydı. Bayram sabahı şeytan taşlama bölgesindeydi hacılar.
9: Tutturdun mu? Evet, tutturdun.
4: Şeytana taş atmaya gelenlerin farklı taş atma şekilleri de görüntülendi. Haccın üçüncü farzı olan ziyaret tavafı ve sayını da eda eden Müslümanlar hacı unvanını aldı.
8: Mekke Medine'de inşallah her zaman aklımdasınız.
4: İbadetini tamamlayan hacıların geri dönüş yolculuğu da başladı. Yüz binlerce hacı gözyaşları içinde mübarek topraklara veda etti.
8: Allah tekrar nasip etsin inşallah.
4: Mekke'den ayrılan hacıların sağlıklı ve sorunsuz şekilde ülkelerine dönebilmeleri için her türlü önlem de alınıyor.
3: Yağışlı havada yurdu terk etmiyor sevgili izleyenler. Artvin, Kahraman.

0: Maraş, Hatay ve daha birçok ilde hayat durma noktasına geldi. Sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İzlemesini dahi korkutan görüntüler vardı. Ayrıca Karabük ve Ordu'da da kar yağdı sevgili izleyenler.
1: Baba gel!
2: Ya gelin hadi gidelim.
3: Hatay.
4: Bir baktık ki ortalık darma duman.
3: Osmaniye.
5: Çözüm bekliyoruz.
3: Yollar çöktü.
6: Su bu tarafa vurdu.
7: Amca bak yol çatladı, o içi iyice boşaldı. Muhtemelen burası inecek. Hadi. Uzak durun.
3: Prefabrik ev devrildi. O heyelanda bir traktörde göçük altında kaldı.
8: Arama kurtarma ekipleri çalışıyor.
3: Kahramanmaraş'ta en büyük zararı alan illerden biriydi. Hatay'da sağanak yağış sokak ortasında kula çattırdı. Canını zor kurtaran mahalleliyi elektrik akımı korkusu sardı.
9: Elektrik sakın diye mi açmasınlar? Evet.
3: Sel önüne geleni götürdü. Araba denizde işte böyle yüzdü.
10: Araba iyi yürü ha.
3: Artvin'de dinmeyen yağış heyelanı da beraberinde getirdi.
11: Bu köprünün dibinde bir duvar tamamen koptu ve şu anda jandarma tarafından kapatıldı.
12: Bu dev kayalar kopmuş, yola inmiş.
3: Kopan kaya parçaları yolları kapadı. Köylere ulaşım durma noktasına geldi.
12: Dev kayalar ürkütücü büyüklük.
3: Mahsur kalan 6 kampçının imdadına ekipler yetişti.
13: Geldiğimiz yoldan geri dönemedik.
3: Maddi hasar büyük.
14: Zararımız çok büyük.
15: Ben 50 yaşındayım. Daha ilk defa böyle bir afet gördüm.
3: Sadece insanlar değil, hayvanlar da mağdur oldu. Heyelanla birlikte sürüklenen kaplumbağa balçık yığınının içinden çıkarıldı.
16: Kardeşim kaplumbağayı çamurdan çıkarmış, temizliyor.
17: Heyelandan çıkar.
3: Sadece sağanak değil, yaz mevsimine 2 gün kala kar yağdı. Ağızlar açık kaldı.
18: Bugün 30 Mayıs 2026 gece saatleri, çok güzel kar yağmış.
3: Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağan kar arabaları beyaza bürüdü. Beyaz örtünün üzerine günün tarihi düşüldü.
0: İstanbul'da ise otobüs şoförüyle tartışan bir motosiklet sürücüsü otobüsün camlarını kırdı. Yolcular da büyük panik yaşadı.
19: İETT şoförüyle tartıştı, otobüsün camını kırdı. İddiaya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında İETT şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Motosiklet sürücüsü elindeki cismi otobüse fırlattı. Otobüsün camları kırılırken sürücü hızla kaçtı.
1: Camı kırdı. Çoluğun çocuğun da korktu, bak görmüyor musunuz?
19: Yolcular büyük panik yaşadı. Panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
7: Benim ayağım titredi.
9: Korktu.
7: Elim titriyor.
0: Aksaray'da alkollü bir sürücü kaza yaptı. Başına aldığı darbe sonucu her şeyi unuttu, ancak unutmadığı tek bir şey vardı. O da eşi efendim.
2: Eşimi alabilir miyim eşimi?
11: Alkol alıp kaza yaptı. Her şeyi unuttu ama eşini unutmadı.
2: Eşim seni çok merak eder.
11: Aksaray'da yaşayan 37 yaşındaki Ömer T. alkollü şekilde direksiyona geçti, kaza yaptı.
3: Biz arakolda bir yarım saat içi var, olsa bırakacaklar evine. Araba zaten yürümez.
11: Şans eseri yara almadan kurtuldu. Eşi haricinde hiçbir şeyi hatırlamıyordu.
2: Eşimi alabilir miyim eşimi?
3: Ne eşi?
2: Eşim evde.
11: 50 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 2 yıl veda etti. Ancak onun tek derdi eşini aramaktı.
3: Telefonunu alacağız. Karakolda eşini arayacaksın, tamam mı? Anlaştık mı?
2: Eşim beni çok merak ediyor.
3: Tamam bak.
0: Kahramanmaraş'ta kebapçılıkla uğraşan damat adayı kız isteme merasimine kuşbaşı kebap buketiyle gitti sevgili izleyenler. Ortaya da etobi ilginç görüntüler çıktı.

0: adayı kebapçı olunca kız isteme buketi de kebaptan oldu.
1: Sınırsız!
0: Kız isteme merasiminde yaşanan bu ilginç görüntüler Kahramanmaraş'ta kayda geçti. 27 yaşındaki kebapçı Doğan Güneş gönlünü Rabia Parlak'a kaptırdı. Kız isteme merasimine elinde kuşbaşı kebap buketiyle gitti. Müstakbel eşi şaşkınlığını gizleyemedi. Ortaya çıkan bu renkli görüntüler sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
2: Marmaris'te ise bir tur teknesine binen tatilciler kabusu yaşadılar. Sevgili izleyenler, su alan tekne hızla battı. Tam 110 yolcu tahliye edildi. Şimdi o korku dolu anlar geliyor ekrana.
3: Getir.
0: Hızla su aldı, dakikalar içinde battı. Tatilciler kurtulmak için tur teknesinden böyle atladı. Marmaris'ten kalkmış Cennet Adası'na gidiyordu. 110 kişilik tur teknesi bir anda su almaya başladı. Tekne hızla batıyordu. Hemen başka bir tur teknesi yanaşarak yolcuları tahliye etmeye başladı.
4: Aşağı kimseyi düşürmesinler de vallahi arasında kalır.
0: Ama gemi hızla suya gömülüyordu. Bazı yolcular can pazarı yaşanan tekneden kurtulmak için böyle atladı. Facia kılpayı atlatılırken Muğla Valiliği olayla ilgili inceleme başlattı.
5: Kimse yok, biraz daha ilerlere doğru gidelim. Kimse yok dediler de bir kontrol edelim biz.
2: Efendim, geçmişte sevgilisine yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Ozan Güven gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekandan kovulan oyuncunun o yaşadığı gerginlikse cep telefonu kameralarına da işte böyle yansıdı.
6: Ben sadece senin hakkında onu almana yardım ediyorum.
7: Sen bu kadını hak etmiyorsun.
0: Sevgilisine yönelik şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti. Kadınlar tepkiliydi. Gittiği mekandan işte böyle kovuldu.
8: Dışarı!
0: Akıl almaz olay 2020 yılında yaşandı. Oyuncu Ozan Güven önce Deniz Bulutsuz'la aşk yaşamaya başlamış. Ancak çok geçmeden çift hakkında şiddet dedikoduları yayılmıştı.
9: Sabırla yargı sürecini bekleyelim.
10: Yeni bir rapor istemişsiniz sanırım Deniz Hanım. Kalıcı iz.
0: Genç kadın Güven'den şikayetçi olmuş. Mahkeme Ozan Güven'i silahla kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapse çarptırmış. Cezasını 45 günlük açık cezaevinde geçirmesine hükmetmişti.
11: Ben burada haklıyım. O haksızlık konuşmak istemiyorum.
0: Bir süredir gözlerden uzaktaydı. Kadıköy'de bir mekana gitti. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hadi. Ancak Güven onca tepkiye rağmen yerinden kalkmadı. Yaşanan gerginlik kameralara işte böyle yansıdı.
2: İzmir'in turistik köyü Şirince'de ise bir satıcı siyah zeytinin tanesini 50, kilosunu da 1000 liradan sattı sevgili izleyenler. Özel ve şifalı dediği o zeytinlerin fiyatını görenler şaşırıp kalırken Ticaret Bakanlığı o satıcıya idari para cezası kesti.
12: Kimse yatırmıyor bana. Bir tane yedim 50 lira versin. 50 lira.
13: O kadar yani.
12: Tabii o kadar.
0: İlaçtan daha faydalı dedi. Siyah zeytinlerin tanesini 50, kilosunu da 1000 liradan sattı. O satıcı bakanlığın radarına takıldı.
12: Ezra'da ilaç alacağım, bu zeytini alacaksın.
14: Yani şimdi bu zeytini ağacında mı olgunlaşıyor?
12: Tabii abi.
0: Fahiş fiyat listesine bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü turistik köy Şirince'de tezgah açan bir satıcı siyah zeytinlerinin tanesine 50 lira fiyat biçti.
12: Bir tane yedim 50 lira versin. 50 lira.
13: O kadar yani.
12: Tabii o kadar.
0: Zeytinlerin kilosu 1000 liraydı. Siyah zeytinin bu fiyata satıldığını görenler şaştı kaldı.
12: Ezra'da ilaç alacağım, bu zeytini alacaksın.
14: Yani şimdi bu zeytini ağacında mı olgunlaşıyor?
12: Tabii.
0: Özelliğini soranlara sır cevabını

0: verdi.
1: Özelliği ne?
2: Özelliği bunu kimse yatırmamam ben.
0: Ama bakanlığın radarından kaçamadı. Fahiş fiyat skandalı ile ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı satıcıya idari para cezası uyguladı.
3: Yurt dışında aşırı kilo problemi olan 12 yaşındaki bir çocuk yemek yemesini kısıtlayan annesine saldırdı. Annesini döven çocuğun o halleri ise izleyenleri dehşete düşürdü efendim.
0: Annesinin yemekleri kısıtlamasına sinirlendi. Annesine saldırıp dakikalarca dövdü. İddiaya göre anne aşırı kilo problemi olan 12 yaşındaki oğlunun yemeklerini kısıtladı. Bunun üzerine gözü dönen çocuk annesine acımasızca saldırdı. Annesini saçından yakalayıp fırlattı, tekme ve yumruklarla saldırdı. Hızını alamayan öfkeli çocuk mutfaktaki eşyaları da fırlatarak evi savaş alanına çevirdi. Çaresiz kadın o anlarda süpürge sapını kendisine siper etti. Mutfağımdan çık diye bağırdı. Evdeki başka birinin de olaya şahit olmasına rağmen hiçbir tepki vermemesi tepki topladı.
3: Geçtiğimiz aylarda yüz nakli yaptıran Didem Ceren sanal medyadan gelen yorumlara öfkelendi. Kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.
4: Doğuştan seninki randevuyla olmuş. Konuşmadan geçtim yanlarından abi baktım derdi olmuş.
0: Yüz nakli yaptırmış, 15 saatlik operasyon geçirmişti. Didem Ceren kendisine gelen yorumlar nedeniyle işte böyle çileden çıktı.
5: Ben bunun gibi özelleşme ameliyatı yaptırmadım. Ben orijinal yüzümü bozmadan gençleştirme ameliyatı yaptım.
0: Survivor'ın eski yarışmacısı Didem Ceren Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
5: Yüz germe yaptık ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
0: Her gününü takipçileriyle paylaşan 45 yaşındaki Ceren gelen yorumlara öfkelendi. Takipçisine işte böyle tepki gösterdi.
5: Çirkin olanların demiş estetikleri de başarılı olmuyor demek istemiş. Ben açıkçası üzerime alınmadım.
3: Ankara'da yaşayan Türkan Biçer çıplak halde balkondan düşerek ölmüştü sevgili izleyenler. Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Ölmeden saatler önce kaydedilen bir görüntü dava dosyasına girdi ve işte ilk kez ortaya çıkan o görüntü.
0: Gitmek istemediği her halinden belliydi. Asansöre zorla işte böyle bindirildi. Genç kadının ölümüne ilişkin ortaya çıkan bu yeni görüntüler dosyaya girdi. 25 Mart'ta 7. kattaki evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şüpheli bulunan ölümle ilgili Biçer'in aynı evde yaşadığı nişanlısı tutuklanmış. Genç kadının ailesi de olayın intihar değil cinayet olduğunu belirtmişti. Hatta Türkan Biçer'in kardeşi de ablasının ölümüne ilişkin komşuların balkondan imdat, kurtarın beni sesleri duyduğunu söylemişti. İşte tüm bu iddiaları güçlendiren bir kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüde Biçer'in nişanlısı tarafından şiddete uğradığı ve zorla asansöre bindirildiği anlar yer aldı. Görüntüler dava dosyasına girdi.
3: Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç gişelere ok gibi saplandı. Karı kocayı ayıran o korkunç kazada güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
0: Bir anlık dikkatsizlik ve korkunç bir son. Karı kocayı ölüm işte böyle ayırdı. Yürek yakan görüntüler Tekirdağ Malkara'da kayda geçti. 63 yaşındaki Mustafa Şenol kendinden bir yaş küçük eşi Sevim Şenol'la birlikte bayram tatilinden dönüyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gişelerdeki

0: beton bariyerlere çarptı, gişelere ok gibi saplandı. Hemen 112'ye haber verildi. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Ancak emekli öğretmen Sevim Şenol kurtarılamadı. Mustafa Şenol'un durumu ağır.
1: Yine TikTok, yine bir rezalet. İzmir'de 11 yaşındaki bir kız çocuğunun müstehcen görüntüleri paylaşıldı sayın seyirciler. Savcılık anne ve baba hakkında gözaltı kararı verdi.
0: Üzerinde dekolte bir kıyafet, yüzünde de makyaj vardı. Kamera karşısında dans ettirildi. O videolar TikTok'ta paylaşıldı. Baksınlar kendi hallerine. Henüz 11 yaşındaki kız çocuğunun bu görüntüleri savcılığı harekete geçirdi. TikTok skandalının adresi bu defa İzmir. 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen görüntüler paylaşıldı. Daha da korkunç olanı babası yaşındaki adamların yorum yapmasıydı. Savcılık hemen harekete geçti. Kız çocuğunun kimliği belirlendi. Ebeveynleri için gözaltı kararı verildi. Babası cezaevindeydi. Annesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu da devlet korumasına alındı.
1: Ankara AK Parti milletvekili Osman Gökçek de Ankaralılarla buluştu. Bu sefer adresi Keçiören'di. Vatandaşın bayramını tebrik eden Gökçek sevgi seriyle karşılaştı efendim. İşte içleri ısıtan o görüntüler.
2: Vekilim candır be, gerisi heyecandır.
3: Allah razı olsun, eyvallah.
4: Ay kuzum benim, vay.
5: Sevgileri cümlelere sığmadı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yine Ankaralı'yla bir aradaydı.
6: Şu anda Keçiören'deyiz. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
5: Vatandaşla bayramlaşmak için rotası Keçiören'de Osman Gökçek'in.
7: Hayırlı bayramlar.
8: Üşemiyorsunuz, hep bayram geziyorsunuz vallahi var ya.
7: Niye üşeniyor ki? Sizin de verdiğiniz oylarla seçildi.
5: Sokak sokak gezdi.
9: Dördüncü kez geliyor.
7: Buraya mı dördüncü kez geliyor?
9: Evet, başkası gelmedi bu kadar.
7: Allah razı olsun.
10: Sizinle tanışmak bugün en nasip bir. Evet. Hayranınızım sizin.
7: Allah razı olsun.
10: Vallahi.
7: Teşekkür ederim.
5: Osman Gökçek'i karşısında görenler dua etmeden bırakmadı.
11: Senin hayranınım.
7: Öyle mi?
11: Canım oğlum benim.
7: Allah razı olsun. Biz de size hayranız.
11: İşin gücün rast gitsin.
12: Seviyorum, destekliyorum. Allah yolunuzu
7: bahsettim.
12: Başımızdan da eksik etsin.
7: Sağ olun. Biz de sizi çok seviyoruz.
13: Osman'cığım.
7: Ben seni çok seviyorum ha. Ona göre. Tamam. Allah'a emanet ol.
1: Kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
14: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Bursa'dayız. Bursa'da tartıştığı bir adam tarafından saldırıya uğrayan kadının yardımına sokaktan geçen bir başka kadın yetişti. İşte kadın dayanışması da kameraya bakın nasıl yansıdı.
6: Şiddete uğrayan kadını başka bir kadın kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Bursa'da bir kadın sokakta tartıştığı adamın saldırısına uğradı.
7: Adam kadını dövüyor.
6: Kadını yere düşürdü, boğazını sıktı. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti. Olayı fark eden bu kadın hemen hemcinsinin yardımına koştu. Adamı iterek saldırıya uğrayan kadını işte böyle...

0: böyle kurtardı.
1: Ünlülerin estetik koçu olarak tanınan Ayşe Yıldız da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu sevgili izleyenler. Tam 130 bin lirasını kaptıran Yıldız yaşadıklarını Beyaz Ana Haber'e anlattı.
2: İlk önce 49 bin lira gönderdim. İkinci dosya masrafı var dedi. Bir daha 49 yolladım.
3: Telefon dolandırıcıları onu da kandırdı. Ünlülerin estetik ve yaşam koşu Cimer Yalan'ına kandı. Dakikalar içinde tam 130 bin lirasını kaptırdı.
2: Ben 130 bin lira para kaptırdım onlara. Ben dolandırıldıysam herkes dolandırılabilir.
4: Sözde avukat Ayşe Yıldız'ı cep telefonu numarasından arayarak hakkında bir şikayet olduğunu, bu sebeple de eğer söylediği miktarı gönder vermediği takdirde tutuklama kararı çıkabileceğini söyledi.
2: Avukatın da uzlaşmaya gidin, dosyayı kapatın, uzlaşmaya gidin dedi. Ben de uzlaşmaya gittim. İlk önce 49 bin lira gönderdim.
4: Ama dolandırıcılar bununla da sınırlı kalmadı. İlk meblağı aldıktan sonra ikinci bir dosya masrafı çıktığını söyleyerek Ayşe Yıldız'dan yeniden 49 bin lira istedi.
2: Bazen ikinci bir dosya masrafı çıkabiliyor ama biz bu parayı size geri iade edeceğiz. Siz bize bu parayı gönderin dediler. Ben de yani yine gönderdim.
3: O bitti sandı ama telefonu bir kez daha çaldı.
5: Üçüncü de ne kadar?
2: 32 bin lira istediler ama dediler ki 96'sı size geri dönecek.
3: Toplamda 130 bin lirasını kaptıran ünlü isim telefonu kapatınca ne olduğunu anladı.
1: Efendim bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu, keyifli bir bayram diliyoruz. Hoşçakalın.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şipşak

0: Güreş bir spor değildir. İçinde yatanla savaşmaktır.
1: Programımıza hemen hemen herkesin merak ettiği pro güreşin geleceği ne olacak sorusuyla devam ediyoruz. Pro güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
2: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
1: Maddi açıdan
2: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
3: Burada seyircilerin pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoy'un oğlu Akash Oberoy'un yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
4: kaldığı
3: söyleniyor.
4: Devam eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
5: ediliyor. Anlaşılan şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi. Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.
0: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
6: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
0: Hayır. Aynı fikirde değilim.
7: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
0: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum.

0: Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
1: Akash Oberoi bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
2: Ne kadar süre kopartabildin? Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
3: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
2: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor.
3: Fakat biz onlara burada benzemeyiz. Sizin kuşan sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
2: Ne söylemeye çalışıyorsun?
3: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancıyı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
2: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
3: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği. Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
4: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Han, 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
5: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere serer.
6: Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini açıkladı.
4: Sultan'ın kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?
7: Sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, sultan, s

0: Bay Gıyan, sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçiyi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Sizin de gördüğünüz gibi Sultan güreşçileri hallaç pamuğu gibi atıyor.
1: Şuna bakın, birini daha 2.80 uzattı.

0: Şammi, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
1: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar.
2: Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
3: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Alihan. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
4: Akash, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
1: Evet, anladım.
0: Tamam. Ama dışarı taşıyın.
2: Maaşını aldın mı?
3: Aldım efendim. Eksik olmayın. Diğerleri içeride sizi bekliyor.
2: Herkese günaydın.
4: Günaydın, günaydın efendim.
2: Bereket versin.
3: Şuraya imzanı. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
5: mı? Bir şey
3: mı
5: soracaktım.
3: Buyurun.
5: Sultan Ali Han burada mı?
3: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
4: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
5: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır. Bana formda görünmedi. Epey kilolu. İşimize yaramaz. Yolda bir

0: Kaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
1: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
0: baba
1: artık.
0: Baba bir saniye bekler misin?
1: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
1: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
0: Gayet iyi, çok iyi.
1: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
0: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabiliriz.
1: Hiç deneme. Ben mindere çıkmaktan nefret ederim. Bay Gıyan'a selam söyle.
0: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
1: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda, personel izninde beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.
3: Hadi oradan sen de.
4: Bakar mısın Govind?
2: Ne var?
4: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
5: Bilet senin alacak yok param yok evladım. Lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
5: Tamam,
2: sen
5: yardım
2: bana bırak.
5: Et.
2: Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım, tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
5: Teşekkür ya. Ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
0: Affedersin Govind.
2: Benim.
0: Merhaba, ben Akar.
2: Heh, nerelisin?
0: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen Sultan'ın arkadaşı mısın?
2: Evet.
0: Sultan'la ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
3: Peki tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif Bay Akar. Sandalye vereyim mi?
0: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
0: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.
6: Merhaba Sultan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
2: Ne kadar belli etmese Sultan'ın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basatya Hasat Festivali Buroli Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak
0: izliyoruz.
1: Covid. Bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tito.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse.

0: de girelim ha?
1: Ne oldu?
0: Korktun mu yoksa?
1: Dur bak, abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün Ravaya'da sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun?
0: Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık, tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
0: Anlaştık gitti sultan.
4: Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
5: Hadi ne duruyorsun? Ne hadi hadi.
6: Bulma şu adamı. Nereye? Daha benim çanamı halletmedin ki. Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel. Hey.
4: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
7: Hey hey, hey yavaş. Yavaş olun durun. Çocuklar ne yapıyorsunuz?
0: Acele edin, uçurtmaya kaçınacağız.
8: Yarış yapacağız, hey. Başka yer bulamadınız mı? Hadi gidin buradan. Böyle? Bir daha da geldi.
7: İyice şımardılar değil mi?
9: Cino.
8: İşte böyle gidin.
9: Cino.
0: Hayır, bastır.
5: Elinizdecek başını kaldırma.
9: Cino.
5: Ne yapıyorsunuz? Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
0: Dursanıza, biz de Cino için geldik. Hadi Cino, bastır. Hadi.
7: Hadi daha fazlasını yapalım.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın. K ile başlar.
2: Kraliçe.
1: P ile başlar.
2: Parek.
1: S ile başlar.
2: Sultan.

0: Seni aptal seni. Şunu sürerken önüne baksana.
1: Seni münasebetsiz. Hem kendini motosikletin önüne al hem de kalk bana kabadayılık tasla. He? Ne bakıyorsun? Senin o gözlerini oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
2: Evet doğru.
1: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete misiniz yoksa tamam. Sizden? Yol mu kesiyorsunuz?
2: Gel gidelim.
1: Defolun.
2: Çabuk hadi gel.
1: Sizin
2: gel.
1: Gibi serseriler yüzünden
2: gelsene,
1: kızlar dışarı
2: hadi,
1: çıkamıyor.
2: Yürü, Sultan.
1: Ne diye bağırıp duruyorsun?
2: Hadi
1: oradan bekler sana.
2: Hadi gidelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
3: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum, hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?
0: Sana da selam verdim baba. Hiç olmazsa selamımı alsaydın.
2: Duyuyor musun anne? O keskin diliyle nasıl da bana laf çarpıyor?
1: Ne diyor bu adam?
2: Neredeyse 30 yaşına geldin. Hala bir baltaya sap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandığın paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
2: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
0: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunu.
0: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden emin.

0: Minsan, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
1: Emin misin?
0: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
1: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
2: Baksana Sultan. Yenge değil mi bu? Şurada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başını bağlamışlar bile, baksana.
3: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
1: Galiba hadi, ucuz olun, atlattık hadi. Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
4: Ben de şeker istiyorum, şeker.
5: Dursana be çocuk.
1: Aman dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
5: Hangileri?
1: Şimdi gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
5: Hadi bunu da bil. Bak bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
1: Yanlış anladın. Bak ben Sultan Ali Han, Mehbuba Çanak Anten ve Fashion TV. Ayrıca prop...
5: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
1: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
5: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun? Mendebur.
1: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
2: Kız ne dedi sana?
1: Bana mendebur dedi. Ama sertçe falan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. Bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Bu kadar vurmalı yeter teyze. Biraz da DJ müziği dinleyelim.
1: Al sana 10 puanlık bir soru. Bir kıza onu çok beğendiğini nasıl söylersin?
2: Bir arkadaşım sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
0: Hadi DJ, benim şarkımı çal.
2: Nasıl istersen bebeğim der.
0: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
1: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor.

0: Bebiko bez pasana.
1: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
2: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
1: Buradayım kardeşim.
2: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği mendeburun da anlamını öğrendim.
1: Neymiş peki?
2: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
1: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
2: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.
1: Govind. Daha önce işe yaramaz diyen oldu. Serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.
2: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
1: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
2: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.
1: Arfa demek.
2: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
1: Bir güreşçinin kızı mı?
3: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
4: Hadi verecek olan kişi de
3: elimizin yakından tanıdığı dernek başkanı Bay Yasin'den başkası değil. Sizler için düzenlenen bu özel mücadelede yerel şampiyon Barkat'ın rakibi Bruni'nin güç timsali Barkat'ın aslan yürekli kızı Arfa olacak.
5: Arfa! Hadi, hadi. İşte dal, dal. Hadi, hadi. Hadi.
4: Aferin,
5: hadi,
4: Arfa.
5: Hadi.
6: Aferin Arfa.
5: Arkasına geç. Arkasına.
4: Arfa.
5: Hadi, hadi. Dikkatli ol.
2: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstüne üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
5: Evet, evet. İşte bu.
1: Ne kız ama. Aferin. Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
5: Tamam. Dikkat et.
1: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
2: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
1: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
2: Ne demek oluyor bu şimdi?

0: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
1: Evet, işte evet. Bu kadar. İşte bu.
2: Evet. Bruni'nin gözü pek kızı şampiyon.
1: Evet.
0: Muhteşemsin. Küçük hanım, bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
3: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
0: Hayır küçük hanım, arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür, daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da arfa bebeğim demek istiyorum.
3: Pekala, şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
0: Evet ama küçük hanım, aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
3: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
0: Küçük hanım, beni korkutamazsın. Madem öyle, yarın sabah Barkat kardeşin, Barkat'ın kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
1: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı. Hadi baştan başlayın.
0: Affedersiniz ustacığım.
1: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
0: Ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani güreş öğrenmek istiyorum.
1: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
0: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıca tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp duşa getiriyorsun.
4: Boş versene, bu iş sana göre değil.
0: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim. Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım. Yani altın madalya. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
1: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şahruh Khan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim, öyle mi?
0: Şahruh Khan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki kör kızı bile kendine aşık eder.
1: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
0: Bence ne iş yaparsanız yapın, birazcık da olsa içinde mutlaka aşık olmalı.
1: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
0: Sultan.
1: Sultan. Başka spor yaptın mı sen?
0: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
1: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
0: Ama ustacığım, uçurtma yakalamak hiç kolay değildir. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınıza meydan okuyorum. Olur da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz...
1: Ne
0: affedersiniz, affedersiniz.
1: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş, gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaş ne kadar hızlıymış.
4: Gel.
1: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
4: Hadi.
1: Mısın? Ha? Başla. Yakalayın hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz orada?

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketlisini görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten. Çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsa'nın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk. Sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin, güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenirim.
3: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var. Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
2: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
3: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
2: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
3: O ne demekmiş öyle? Yani sence kadın güreşçi olamaz mı?
2: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle...
3: Genellikle ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar? Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak? Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmayı aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim, ayağını denk al. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
2: Chansey'den Rani Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: Hadi gel. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte o Govin. Diğeri kukku, sakallı da deri.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Gelin oturun.
0: Hadi otur.
1: Ne istersin yenge? Bu lokantanın kızarmış eriştesi ve aromalı sütü meşhurdur.
2: Yenge mi?
1: Sultan'ın kız arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
0: Ne zırvalıyorsun Govind?
2: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
0: Hayır. Evet. Dediysen bile bunda ne kötülük var?
2: Ben gidiyorum.
0: Dur sen Arfa. Dur bekle. Arfa. Ne yapıyorsun böyle?
2: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
0: Özür dilerim. Ama söylediysem bile ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarını dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşi mi yoksa sevgilisi mi der.
2: Biz sadece arkadaşız. Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

Aa, Sultan, gel oğlum, otur yemeğini ye. Heh. Bu çocuğun nesi var?

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formumu doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım. Güreşmek istiyorum. Lütfen formumu doldur.
2: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
1: Evet.
2: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
1: Senin kulübünden kimler var?
2: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
1: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
2: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
1: Evet.
2: Ne zaman?
1: Şimdi usta.
3: Ahem.

0: Yeter. Bırak artık. Herhalde ikna olmuşsundur. Yoksa bütün kemiklerini kırdırtmak mı istiyorsun?
1: Babam hep der ki, çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim. İşte o zaman seviyemi yükselteceğim. Çünkü eyalet şampiyonası sadece sultana aittir.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'ı getirdim, hani size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüze alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak işler. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kola. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyorum. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel. Güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün.
4: Sağ

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.

0: Gorillerin aslanları üst üste
1: Arpa.
0: İkinci kez eyalet şampiyonası finallerine
1: rakibini
0: çıkmayı
1: yakala,
0: başardı.
1: Yakala.
0: Arpa'nın güreşini ziyaret etmek
1: hadi, hadi yakala onu yakala. Çarp yere. Hadi.
0: Şanti Devi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
1: i̇şte böyle.
0: Kazanması içten bile
1: kız değil. Yoruldu.
0: Oyun yapmaya
1: yapabilirli. Hadi.
0: Ve
1: hadi.
0: Kazandı işte.
1: Hadi. Evet.
0: Arpa'nın dişi kaplanı ikinci kez eyalet şampiyonu.
1: Nasıldı ama?
2: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanman'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
1: i̇şte
2: gibi yere vurdu.
1: İşte bu.
2: Rakibinin evet. boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
3: Sultan.
2: Mindere çıktığı günden bu yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor. Bu bitirici bir harekettir.
1: Evet işte bu.
2: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
1: Sultan,
2: oldu.
1: Sultan evet işte.
2: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte Haryana'nın yeni gözdesi Sultan
1: Evet. İşte bu.
4: Usta. Gözünü karartmış bu. İki kat ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün güreş federasyonu panik içinde.
1: Sen iyice çizmeyi yaşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun. Senin asıl niyetin ne Sultan?
5: Asıl niyetime mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
4: Usta. Federasyon yetkilileri sizi soruyor.
6: Neden inat ediyorsun Sultan?
5: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
0: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Baş Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
2: En açık şekilde söylemem gerekirse... Sultan bugün burada ya tarih yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
7: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan böyle haddini bilsin. Hadi göster.

0: İşte böyle.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma bir.
9: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
13: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
12: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
7: Her yerde viral olan o tarif, Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten

0: evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tuttuğun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?
3: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü. Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan! Sultan!
4: Sultan!
3: Sultan!
4: Sultan!
1: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
2: Ne yaptın?
0: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
3: Evet!
0: Tıpkı söylediğim gibi Sultan. Oldu. Bugün Sultan Binder'de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
1: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Alihan'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan sana ne hissettiğini sordu.
1: Ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Yaşasın Hindistan.

0: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
1: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Motiçon mu, besan mı, til mi?
0: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
2: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunu üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Ye dedim.
0: Dökeyim mi? Bakaldık hamlesi yap. Bakaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ın
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron,
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin
0: baba,
3: boşluğunu bulmaya
0: çalışıyor. Ben bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan
3: daha. Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster şuna gününü. Sultan.
2: Vay canına Sultan.
3: Kahveli bir son akışın sonuna getirmek.
5: İşte bu Sultan.
3: Yaparak kazanan bu adamdan gerçekten
5: işte
3: bir
5: kumuş
3: kırıyor. Böylece Hint
2: taslını bir kez daha kükredi.
6: Sultan rakibini evet, ne yaptı evet, arkadaşlar? Gününü gösterdi.
7: Sultan, şampiyonluk açıklaması yapacaksın.
8: Zaferin için neler söyleyeceksin?
1: Ülkem için mücadele ettim.

0: Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
1: Kestik, çok güzel.
0: Harika çanak anten. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı. İşte hayatın gerçek tadı.
1: Kestik, bir daha alıyoruz.
0: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden bu kadar yönetmen bey.
2: Sultan.
0: Buyur koç.
2: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
0: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprakta meydan güreşi yapmadığını anlayamıyor.
2: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
0: Pavanı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
3: Hanımlar beyler. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartan Sultan Alihan. Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Alihan'ı su işlerinin onur konu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak memleketini bir kez daha onurlandırmasını istiyoruz.
4: Sultan, buraya bakar mısın?
5: Sultan, bir poz
4: alabilir miyiz? Evet, bir kere buraya daha. Evet, harikasın Sultan. Evet.
5: Sultan, bu tarafa
4: bir poz alabilir miyiz?
5: Sultan, bir poz.
4: Harikasın Sultan.
6: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
0: Onun madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
6: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
0: Daha önce sultan yoktu da o yüzden.
7: Peki bundan sonra sırada ne var Sultan?
0: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
7: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
0: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
7: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
0: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim. Gidelim koç.
7: Bay Sultan, durun Bay Sultan. Kızdırdıysam kusura bakmayın. Büyük bir hayranınızı. Fotoğraf çekilelim mi?
4: Planlarınız nedir efendim?
8: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
4: Bay Sultan! Efendim, bir sorumuz daha olacaktı.
0: Madem öyle diyorsun, ben de senin suratına vurayım.
4: Aman tanrım. Ne yaptı öyle? Sultan! Bir sorumuz daha olacaktı.
9: Karakolu'daki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük bir kabalıkla cevap
0: verdi. Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel. Yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
10: Benim 9. ayım oldu Sultan.
0: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak, erkek mi?
10: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
0: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma Aman ismini vereceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
10: Önümüzdeki hafta dedi.
0: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
10: Oraya gitme sultan.
0: Nereye?
10: Dünya şampiyonasına. Doktor her an doğurabilirsin dedi. Senin yanımda olmanı istiyorum.
0: Seni şaşkın kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak. Ne
10: Sultan
0: haber?
10: Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında...

0: ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
1: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanındaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğin konuya gelince, hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
2: Aferin Sultan, boş bırakma. Hemen boynunu yakala Sultan. Hadi Sultan, indir şunu, indir. Dikkat et, dikkat et.
3: Evet, işte bu. Böyle.
4: Harika.
5: Aferin Sultan.
6: Sultan'ı görüyor musunuz? Evet, Sultan. Adama nefes aldırmıyor.
2: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma Sultan, yakın dur. Hadi Sultan, yakın dur. Yakın dur. Bırakma. Evet, evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
7: Dijandar! Dijandar!

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte

0: Arfa nerede? Karım nerede?
1: İçeride.
0: Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır Sultan'a tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi. Köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama Sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum baba.
3: Biz gidene kadar çarşı kapanır Bittu. İyi, hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım, devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni Sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işine olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum, hadi çarşıya gidiyoruz.
1: Ha Sultan. Bekle. Dur biraz. Ne oldu? Ne oldu? İzin alabildin mi?
4: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
1: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
4: Toplam 235 bin.
1: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle, ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.

0: Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım. Ara beni.
1: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem. Sımsıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırla. Dikkat et, hızlı ol. Evet, aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Kalk, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi.
0: Peki
1: çabuk
0: şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
1: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
0: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
1: Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi çabuk ol.

korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla kozlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet ol.

0: Gerisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı.
2: Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
3: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akaş?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil, serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa, bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet, biliyorum, çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da, tekniği de, kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacak?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana, güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl. Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse. Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry. Liverpool futbol takımının sahibi. Şah Rukan, Kalküta şövalyeleri. Pretty Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
4: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
1: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
4: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
1: Sana dövüş diyen mi oldu mindere çıkacak olan sultan? Düdüklü tencere şirketi bize sponsor olacak.
4: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
1: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Laç Patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hı. Ha?
4: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
1: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Sen bir tanesin.
4: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur...

0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi. Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
0: Ama bu iş bambaşka.
1: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
0: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
1: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi. O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
2: Olimpiyat madalyalı, dünya şampiyonu ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikayem. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
1: Fateh! Elimdekilerin en iyisi o.
2: En iyisi mi?
1: Öyle.
2: Adama alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
1: Güven bana, eğit onu, ben kefilim.
2: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
0: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

0: Ölü güreşçi.
1: Bütün gece ağlamışsın.

0: Devirdi adamı.
1: Gördünüz mü? Ne yaptı?
2: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik. Ringten ancak ölüsü çıkar.

0: İnanılmaz bir hareketti. Şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl bir şey? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım. Siz buna nasıl diyorsunuz?
3: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
2: Aynen öyle. Usta.
4: Çiftçi miydi bu?
3: En iyisinden.
4: Hadi başlayalım.
3: Başlayalım.
5: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha? Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi. Ne oldu şampiyon? Hayır, baştan başlayacaksın.
6: Resultan, resultan.
5: 9. Hadi çek. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar. Ringde. Onları indirmek istiyorsan, sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
2: Govind.
5: Vaktimi boşa harcıyorsun.
7: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızını da koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
5: Saçmalık.
7: Bence bu arkadaşın öfke sorunu var.
5: Hazır mısın?
7: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi bir çabuk çabuk. Hadi,
5: hadi
7: çabuk.
5: Hadi hadi hadi.
8: Hadi koş.
7: Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.
8: Sağ.

0: Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür. Dua et rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Sultan oradan atlayamaz ki. Kıl payı kaçırdı.
1: Bu sporun en ölümcül numarası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam bırak. Baktın kurtulamıyorsun. El ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Nefes al. Nefes al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
3: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
1: Adam ölümü göze almış.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sultan, eğil. Kaç. Sol, sağ, diz, dur. Burada hadi saat Sultan, işiyor. Hadi daha hızlı.
5: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
4: İşte bu. 4, 5. 5, 6. Devam et, hadi.
5: Evet.
4: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar.
1: Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten. Al. Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle Sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam.
4: Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
6: Ben Açlık Haberlerden Shivani, Yeni Delhi'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro Güreş'in 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'un sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Victor.

0: Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de turnuvaya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonu da kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması.
1: Durumu daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması. Böylelikle spor severler bu ringte ilk kez bir Hintli dövüşçüyü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyan

0: Mediamarkt'ta. Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leyslik.
0: Sevince. Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Damla. Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim.

0: Yandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Herkese merhaba, ben Mian Cenk.
7: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl Pro Güreş Turnuvası'nın 3. sezonundayız.
6: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
8: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
6: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
9: Turnuvada göreceksiniz.
10: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
9: Sorunlarım vardı. Nasıl desem... Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
11: Ailevi sorunlar.
8: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
6: Kişisel sorular almıyoruz.
11: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
9: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
11: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olur.
7: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
11: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etseniz
9: diyorum. Bakarsınız sizi dinler.

0: Sence burada şampiyon olabilir misin?
1: Bilmem.
2: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa kalacağız. İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım.
3: Sonra da onları toplayıp doğuracak karına göndereceğim.
1: Arkadaş beni sevmedi galiba.
4: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
1: Ona cevabımı ringde vereceğim.
3: Selam olsun.
5: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
6: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
7: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?

0: Şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını? Görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
2: Zavallı sultan.
3: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklımda olduğunu tahmin ediyoruz.
4: İşte karşınızda Kafero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.
5: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar
0: emin görünüyor. Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
6: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de Acımasız Mariz. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi Salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona Kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Ali Han.
1: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük
2: ütencelerimiz var. Hadi Sultan,
1: hadi.
3: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
4: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan,
2: hadi Sultan. Hadi Sultan.
5: Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
6: Bana sorarsan, küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
0: Bu maçla ilgili en çok şunu merak

0: kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı
1: geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
2: Çok ilginç bir maç olacağı kesin. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki spor dalının temsilcilerini izleme fırsatı bulacağız. Bir tarafta Hint güreşi, diğer tarafta ise Coco'yla.

0: Dövüşçüler, tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu. Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek Sultan'la oynuyor gibi görünüyor.
2: Yumruklardan kaçmaya çalış, hadi. Tabii tekmelerden de.
3: Hadi Maris, hadi.
2: Bu insan mı ya? Maymun gibi sıçrıyor.
4: Yine paramızı çöpe atmışsın Minik.
5: Dur baba, sakin ol. Daha müsabaka bitmedi. Hadi Sultan! Göster kendini!
6: Semiran, gel bakayım buraya. Gel. Vurdu. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
7: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa Capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi Sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
1: Evet, işte bu sultanın canını yakmıştı.
4: Göster kendini sultan, hadi.
2: Kurtuldu.

0: Maris tekmeleri sıklaştırdı. Gittikçe sultana ring idare ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultanın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris sultanı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al. Sen daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi sultan, dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı, hadi. Üç.
3: Dayan. Dayan.
2: Gerçekten de başardı.
5: Görünene göre sultan birinci raundu ucuz atlattı.
3: Güzel.
6: Evet.
4: Aferin sana. Aferin.
7: İyi yırttın minik.
4: Tamam dur sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
8: Tabure.
4: Ne?
8: Tabure.
4: Zaman yok. Şuraya çömeliver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
8: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Goril stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
4: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: Dövüş.
1: İşte aceleci o zaman davranma. Vücudundaki bütün kemikleri kıracağım. Sonra da onları toplayıp karına göndereceğim.
2: Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: Dövüş.
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
3: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunttan hiç umutlu değilim.
4: Yok artık.
5: Sultan ne yaptı öyle?
4: Neydi bu?
3: Neydi şimdi bu?
4: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
6: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
7: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi bir daha ayağa kalkamayacak.
3: Hakem işaretini verdi. Bu müsabaka knockout'la sona erdi.
8: Bunu tekrar izlemek lazım.

0: İşte ben buna ünlü Hintobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa sultan çarpması denir.
2: Seni Hızır seni.
3: Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
4: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
4: Neymiş o?
3: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
4: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
3: Sana da.
1: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine gelen çok daha hızlı bir sultan görüyoruz. Yeni rakibini de kendine özgü Hint stili hareketleriyle yere indiriyor. Öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda kimse onu durduramaz. Yumruklar onu
5: hadi
0: işte.
5: Hadi çevir şunu, hadi.
1: Zen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
6: Ve işte nakavt oluyor.
7: Evet be. Ben size söylemedim mi? Bizim sultan gerçek bir şampiyondur be.
8: Affedersin. Bakar mısın?
9: Sizde sultan düdüklü tencerelerinden var mı?
7: Aa, olmaz olur mu? Size kaç tane paketleyeyim?
0: Sultan rakibini yendiği
10: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı hak ediyor.
11: İşte bu. Evet sultan. Aferin sana sultan.
12: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
13: İyi akşamlar.
12: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama sultan gerçek bir kahraman. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım dedi. Bir de sizin için bir resim yapmış.

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeğimi yiyorum.
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?

0: Gün falan yok, benim doğum günüm. Kutlayacağız.
1: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
0: Öyle kuru kuru tebrik etmekle olmaz. Her şeyi ayarladım, parti yapacağız. Yürü hadi, gidiyoruz.
1: Ben gelemem.
0: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman, ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim, sonra da uyurum işte.
1: Çocuk gibi davranma.
0: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum. Seninle aile sayılırız. Bizde aile olmadan eğlence de olmaz. Neyse, televizyon izleriz.
1: Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bizim köyde bir söz vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereciye tere satma. Gidelim.

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.

hareketleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği dünyayı dolaştım şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: koy.
1: Bugün Pro Güreş Turnuvası'nın yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
2: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Evet, elinden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.

0: Hadi kardeşim hadi
1: Sultan
0: hadi.
1: Sultan maça ağırlığını koymaya başladı.
2: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
1: evet,
2: bak, şuna
1: evet,
2: bak.
1: Evet,
2: vay,
1: evet.
2: Vay.
1: Ucuz atlattı.

0: yanına. Doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.
1: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
2: Yapma sultan. Dayak yemenin sırası mı şimdi?

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun
2: mu? Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.

0: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
1: Ona gününü göster hadi.
2: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış görünüyor.
1: Sultan'ın kaburgası kırılmış.
3: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
1: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
4: Dövüş!
2: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyrion da onun bu durumundan faydalanmaya çalışıyor.
5: Duruma bakılırsa Tyrion kazanma rekorunu daha da geliştirecek.

0: sultanı kaldırdığı gibi
1: yere çarptı.
2: Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
3: Ayağa kalk.
4: Tyrion şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrion'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan, ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
3: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin. Hadi sultan, göster gününü.
4: Sultan!
0: Hadi sultan.
4: Sultan!
0: Hadi sultan.
4: Sultan! Sultan!
5: İşte böyle.
1: Evet. İşte bu.
2: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
5: Aferin oğluma.
6: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistanımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel Güneş Turnuvası'nın 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını

0: yazdırmayı Akaş. Başarmıştı. Kendisi harika
1: Buyurun.
0: Bir dövüşçü.
1: Neye karar verdin?
2: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacak.
1: Ama aklını başına almalısın.
2: Ben de söylüyorum
1: Akaş,
2: ama...
1: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
3: Gelsene. Bu Bey Akaş. Akaş'a, bu hanım da Arfa.
4: Memnun oldum.
2: Merhaba. Memnun oldum.

0: Kemiklerini mi kırdın?
1: Kendim kırmadım. Rakibime marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
0: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
1: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Dahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
0: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: özür dilerim.
1: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
0: Biliyorum.
1: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.
0: Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Elbette. Ringe çık ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
0: Nasıl isterseniz öğretmenim. Aman yavaş acıyor.
1: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: Bugün bu ring devlerin savaşına tanıklık edecek. Sultan ve Marcus amansız bir maç yapacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.
2: Dinle beni. Orada duyduklarını hiç kafana takma.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Marcus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarlar gibi. Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Gidelim. Son dövüşümüz.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

Govit, arfa ile irtibat halinde kal.

Sakın pes etme. Hadi Sultan.

0: Senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Bol bol, taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Sevince. Bakın.
14: Tam da leslik.
13: Sevince.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendi?

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırla. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetli.

0: lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır.

0: Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir.
1: Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
2: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
3: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi. Gel bakalım.

0: Evet, işte böyle. İndir yere.
1: Ben o gün hayata dair 3 şeyi öğrendim. Güreş minderde verdiğin mücadele değildir. Bunun çok daha ötesindekiler için verdiğin savaştır. İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
2: İşini bitirdin.
3: Bu kadar.
0: Kalk. Kalk Sultan.
4: Yapabilirsin Sultan. Hadi yapabilirsin.
1: Üçüncüsü ise... İnsan kendi izin vermediği sürece...
3: Hadi kalk Sultan!
1: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
2: Evet Sultan! Evet!

0: sana.
1: Biraz daha hızlanman gerek koç. İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonun asmanı istiyorum.
2: Çok iyi yiyorsun.
1: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
3: Arfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında başarılarıyla göğsümüzü kabarsan hayat arkadaşı Su

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi?
1: Bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Efendim merhabalar, Beyaz TV ekranlarına Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Yeni sezona bismillah diyoruz ve sizlerle birlikte yeni sezon heyecanıyla Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti diye bilinir. Halbuki ilk başkenti değildir. Bir yerden üçüncü başkentidir, başka bir açıdan ikinci başkentidir. Ama Osmanlı'nın başkentlerinden biri olan Bursa ile açılış yapmak istedik. Ve bu sezona şehirlerin incisi Yeşil Bursa olarak da adlandırılan Bursa'nın saltanat kapısını arkamızda almışız. Yani devletin gücünü arkamızda almışız. Merhaba diyoruz. Artık klasikleşti. Beyaz TV ekranları, Geçmişe Yürüyen Adam. Biz geçmişe yürürken tarihte yürüyoruz. Tarihin üzerinde yürüyoruz. Tarihi dokümanları, malzemeleri karşımıza, arkamıza ya da sağımıza, solumuza alarak sizlere anlatıyoruz. Ve biz bu işten ekip arkadaşlarımız olarak kamera önünde ben ama kamera arkasında onlarca arkadaşım çok keyif alıyoruz. İyi ki siz oradasınız. İyi ki kameranın arkasında evlerinizde pazar kahvaltınızı yapmışsınız. Çay içerek, kahve içerek bizi izliyorsunuz. Var olun. Allah sizden razı olsun. Bursa ya da en klasik söylemiyle Prusya. Bitinya İmparatorluğu'nun milattan önceki dönemlerde hükümdarı olan Prusias'ın adıyla kurulan bu şehrin aslında gerçek kurucusu Hannibal'dır. Evet, yanlış duymadınız. Roma İmparatorluğu'nu yıkılma noktasına getiren Kartacalı kral, ardından hükümdar Hannibal Barca buraya geldi. Roma İmparatorluğu ile bir savaş yaptı. Alp dağlarından

gemileri ve filleri yürüttü. Alp dağlarından gemileri ve filleri yürüttü. Ardından Roma ile yaptığı savaşı yanındaki yaverlerin ispiyonlamasıyla kaybetti. Buralara kadar çekildi. Bitinya İmparatoru Pursias'tan yardım istedi. O da Bursa bölgesini ona verdi. Ve Hannibal burada yepyeni bir şehir kurdu. Biz şu an Hannibal Barca'dan bahsetmeden Bursa'sız, Bursa'dan bahsetmeden de Hannibal Barca'sız bir tarih olmaz diye düşündük. Gebze'de de Hannibal diyoruz, Bursa'da da Hannibal diyoruz. Zira kurmuş olduğu medeniyet Bursa'da, fakat zehri içerek vefat ettiği, öldüğü yer Gebze'de. Roma İmparatorluğu'nun baş belası Hannibal Barca'nın hayatının belli bir kısmının geçmiş olduğu noktadayız. Arkamda görmüş olduğunuz kapı, her ne kadar Osmanlı Devleti döneminde restorasyondan geçirilmiş dahi olsa, arkamda Roma İmparatorluğu'ndan daha eski. Bursa şehri var olduğu sürece var olan bir noktadan sizlere hitap ediyorum. Bu şehir Osmanlı Devleti'ne kadar Roma İmparatorluğu'nun tekfurluklarından, kraliyet şehirlerinden, valilerle yönetilen şehirlerden birisiydi. Osman Bey Bursa'yı almak istedi. Osmanlı Devleti kurulduğu yıldan yıkıldığı yıla kadar hiçbir zaman hücum etmedi. İddia ediyorum hücum etmedi. 1526 Mohaç Meydanı Muharebesi'nde de aslında Macaristan'a, Mohaç Meydanı'na ya da Peç'e ya da Zigetvar'a giderken de hücum etmedi. Her zaman ve daima savunmada ve kendini korumakta geçti. Buraya da savunmak için geldi. Buraya saldırmadı. Bursa adı verilen bir tekfurluk vardı ve bu tekfurluk, Roma İmparatorluğu'na bağlı olan bu tekfurluk, Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında her zaman ve daima fitnenin, sıkıntıların, Osmanlı'nın başına bela olan bütün argümanların başkentiydi. Osman Bey için yapılması gereken tek bir şey vardı. O da Roma İmparatorluğu'nun güzide şehirlerinden biri olan Bursa'yı almak. Tam 1300 yılında, Osman Gazi'nin bu topraklara adım attığı 1300 yılında Bursa şehrinin etrafına gözlemci koydu. 1300 yılından 1317 yılına kadar kuşatma devam etti. 1317 yılında, bir dakika, ben neler söylüyorum böyle. İstanbul'un fethi, ki İstanbul 18 kilometrelik devasa bir ortaçağ kalesidir. İstanbul 53 günde alındı. 6 Nisan 1453, 29 Mayıs 1453, 53 günde kocaman bir şehir alındı. Ben yıllardan bahsediyorum. 1300-1326, koskoca 26 yıldan bahsediyorum. 26 yıl boyunca alınamayan ama etrafı kuşatılan bir şehir. Neden alınamadı? Çünkü şu devasa taşlardan oluşan bu kaleler, ki bu kaleyi uzunlamasını da göreceğiz, bu kaleler topsuz, tüfeksiz nasıl alınacak? Yaklaştığımız zaman kameraman kardeşim Murat'ın olduğu yere kadar bir Osmanlı askerinin gelmesi imkansız. Çünkü ok atılır. Merdiven dayayıp yukarıya çıkayım desem kızgın yağ dökerler. Nasıl ben buraya çıkacağım? Çıkamıyorum. Etrafı kuşatırım. İçeridekileri açlığa terk ederim. İçeridekiler aç kalınca kapıları açarlar ve derler ki yeter artık, biz teslim oluyoruz. Fakat Bursa kendi içinde ırmakları, dereleri akan yemyeşil Uludağ arkasında olduğu için tarih boyunca hiç su sıkıntı çekmemiş, çok mümbit toprakları olan, hiç kimseye muhtaç olmadan yüzyıllar boyunca yaşayabilecek bir şehir. İstanbul gibi değil. Dolayısıyla böyle bir şehri almak zor. Tam 26 yıl sürdü burayı almak. Çünkü surları yıkacak topun yok, tüfeğin yok. Bu yüzden 1300 yılında muhasara başladı. 1317 yılında tamamen savaş başladı. Tam 9 yıl sonra 1326 yılında Osman Gazi'yi artık göremedi. 1324 tarihi

döneminde Orhan Gazi'ye bütün devlet işlerini veren Osman Gazi oğluna, evladım beni şu gümüşlü kümbede defnet diye bir vasiyette bulundu. Bu arada elimi öylesine iş olsun diye o tarafa doğru göstermedim. Zira Osman Gazi'nin vefat ettiğinde gömülmeyi murat ettiği, gömülmeyi vasiyet ettiği gümüşlü kümbet ya da Roma İmparatorluğu'nun tabiriyle İliye Manastırı tam olarak oradaydı. Bugün Bursa'da yaşayan kıymetli dostlarımız oraya İliye Manastırı demiyorlar, oraya gümüşlü kümbet demiyorlar, oraya Tophane diyorlar. Halbuki oranın adı Tophane değil, gümüşlü kümbettir. Daha orijinal adıyla İliye Manastırı'dır. Osman Gazi oraya defnedilmeyi murat etti. Ve oğlu babasının vefatından sonra Söğüt'e defnettiği babasını, Ertuğrul Gazi'nin ayak ucuna defnettiği babasının mirasını ve vasiyetini yerine getirdi. Bursa'yı aldı. Ertuğrul Gazi'nin türbesinde bulunan babasının bedenini aldı ve İliye'ye, gümüşlü kümbede, hikayesini orada inşallah konuşacağız, gümüşlü kümbete defnetti. Bu arkamda görmüş olduğunuz antik dönemlere ait binlerce yıla şahitlik yapan kadim Bursa surları Osman Gazi döneminde yıpranmıştı. Orhan Gazi devrinde ilk defa, bu arada burası Bursa'nın içi. Biz şu an Bursa'nın içindeyiz. Ben şimdi Bursa'dan çıkıyorum. 1300 ile 1326 yılları arasında Osmanlı Devleti şu kapıdan içeriye benim şimdi yaptığımı yapmak için uğraştı. Ben şu an Bursa'nın dışındayım. Bu kapıyı aşmak için 26 yıl uğraşan bir devletin emekleri sanırım zayi olmaz. Şu an Bursa'nın içindeyim. Şimdi ise Bursa'nın dışındayım. Böyle bir Bursa yok. Buralar bomboş, dereler, nehirler bulunmakta. Panorama 1326 Müzesi'nde buranın fetihten önceki halini net olarak göreceğiz. Şimdi ben Bursa'nın içine geldim. Burası sur içi, orası sur dışı. İlk defa tarih boyunca sur dışına bir şey yapan, sur dışına bir şey, şöyle düşünün, benim bir param var, bu paramı bankaya koyarım, eve saklarım. Cesareti olan varsa bu paraya dokunsun diyerek evin bahçesine paramı koyarsam bu benim gücümü, bu benim azametimi, bu benim cesaretimi gösterir ya. Heh, bu şehri fetheden Orhan Gazi ilk defa külliyesini, ilk defa camisini şehrin dışına, Ulu Cami'nin hemen yanına yapmış. Orhan Gazi demiş ki surların içinde yaşamak, surlara mahkum yaşamak korkakların işidir. Ben Devlet Ali Osman'ı kurmak isteyen bir adamım. Ben korkak değilim. Açın kapıları, Orhan geliyor der. Kapıları yıkar geçer ve dışarıya, surların dışına torunu Yıldırım Beyazıt Han'ın 1396 tarihinde başlattığı Ulu Cami'nin yanına bir cami yapar. 1330'lu yıllarda artık buranın imarı, artık buranın restorasyonu ve artık buranın Osmanlılaşması tamamlanmıştır. Çelebi Mehmet, Fetret devrinden almış olduğu dersle dedesi Orhan Gazi kadar cesur davranamaz. Yıkılan Osmanlı surlarını tekrar tahkim eder, tekrar Bursa'da bir kale oluşturur. Bu durum 1440'lara kadar devam eder. Artık Bursa sıradan basit bir Osmanlı kenti olmuştur. Surlara ve kalelere herhangi bir ihtiyacı yoktur. Bu haliyle 1855'e kadar devam eder. Kıyamet-i Sugra, yani küçük kıyametlerden biri olan 1855 depreminde arkamda görmüş olduğunuz surların, mesela bakarsanız şurada sur yoktur. Halbuki bu surlar devam etmesi gerekiyor. Bakın şehre doğru giriş yaptık. İşte buraların yıkılması, yolların yapılması gereğinden dolayı Sultan Abdülhamid

Abbasid Han döneminde 1904 tarihinde surlar yıkılır, etrafına yollar ve şehirler yapılır. Efendim, Hannibal Barca'nın ihya ettiği Pursiyas'a bağlı olan Roma'nın kadim kenti, 1326'dan beri Osmanlı şehri, 1920'lerde onu da konuşacağız, Yunan işgaline maruz kalan Türkiye'nin aziz kentlerinden biri olan Bursa'ya hoş geldiniz. Sizlere hoş geldiniz hitabını kadim saltanat kapısından yapmaktan ve sizlerle birlikte iki hafta boyunca Bursa'yı anlatmaktan iftihar edeceğim. Beyaz TV ekranları, geçmişe yürüyen adam programı başladı.

Az evvel sizler sur içindeydiniz. Bursa'daydınız. Ben dışarıdaydım. Şimdi ben Bursa'nın içinden dışarıya doğru çıktım. Burası Bursa değil. Orası Bursa, burası Bursa değil. Demiştim ya az evvel, 1904 tarihinde Abdülhamit Han döneminde surların bir kısmı büyüyen ve gelişen Bursa'nın yol ihtiyacını karşılamak için surların bir kısmı yıkıldı ve kesildi. Üzerinden yollar geçirildi. İşte bakın, yıkılan surlar. Ben şu an 1903 yılında olsaydım üzerimde bir sur olacaktı. Yani şu duvarın içinde olmakla burada olmak arasında aslında bir fark yoktu. Bu duvar böyle geliyoruz. Zaten yolda da çok fazla bariz. Ben şu an sur yolu boyunca ilerliyorum. Bakın burada surun devamı var. Buraya kadar geliyor. Burada bir yol var aslında. Fakat bu yol tamamen bu şu an üzerinde bulunduğum asfalt yolun tophane denilen gümüşü kümbede bağlanması için surlar kesildi, duvarlar yıkıldı ve üzerinden yollar geçirildi. Orası Bursa, burası değil. Orhan Gazi'nin fethettiği, Osman Gazi'nin hayalini kurduğu Bursa şu an arkamda. Yavaş yavaş sizi Bursa'nın dışına bırakıyorum. Ben yavaş yavaş Bursa'nın içine doğru giriyorum. Efendim Allah'a emanet olun. Ben Bursa'ya, kadim şehir Prusya'ya doğru giriş yapıyorum. Sizi ise Bursa'nın dışında bırakıyorum. Yok yok, bırakmayayım. Hadi hep beraber gidelim. Osman Gazi'nin türbesine, Orhan Gazi'nin türbesine, bu memleketi bize yurt yapan, bu uğurda yıllarını harcayan büyük mücahit gazi, sultan babalarımızın huzuruna ve türbelerine gidelim. Nerede? Sur'un iç kısmında İliye Manastırı'na ya da Gümüşlü Kümbe'de ya da bugünkü adı ile Tophane'ye doğru adım adım gidelim. Buyurun lütfen. Osman Gazi ömrünün 24 yılını bu şehir için verdi. Takvimler 1300'leri göstermekteydi. İşte tam olarak burayı, İliye Manastırı adı verilen bu bölgeyi, Bursa'nın yar kısmında bulunan ve tam dipte bulunan, güneş battığında ve doğduğunda güneşin şavkımasıyla birlikte parıl parıl parıldayan gümüş bir kubbe vardı. Manastırın kubbesinin bir kısmı gümüşle kaplıydı. Bu Bursa'nın ekonomik anlamda durumunun zengin olduğunu gösteriyor. Bursa şehri zengin bir şehir ve manastırının, şu an manastırın olduğu yerde bir türbe bulunmakta. Manastırının kubbesi gümüşlenmiş. Her akşam ya da güneş doğarken her sabah bu bölgeyi gören, Bursa'nın tepesini gören karşıdaki tepelerde durur, güneşin batışı ve doğuşu esnasında parlayan gümüşlü bir kubbeyi seyreder ve oğulları Alaaddin, Orhan, Hamit, Pazarlı, İsfahan gibi, şimdi biz filmlerde bir tek Orhan'la Alaaddin'i biliyoruz ama Osman Gazi'nin 6 tane çocuğu bulunmakta. 6 tane.

oğlu, bir tane kızı var. Ayşe Hatun Sultan, Ayşe babaannemiz. Onlar bulunmakta evlatlarına, der ki beni Bursa'ya, Gümüşlü Kubbe bahçesine defnedin der. Ama bunu Osman Gazi göremez. Takvimler 1324'tür. Osman Gazi vefat etmiştir. O an itibariyle 1317'den beridir saldırıların hızlandığı Bursa hali hazırda bir Osmanlı kenti değildir. Ve 1324 yılında Ertuğrul Gazi'nin hemen ayağının dibine defnederler. 2 sene sonra 1326 yılında ruhuna rahmet, atalarımızın büyüklerinden ve bana göre solda ama size göre sağda defnedilmiş bir biçimde yatan Orhan Gazi dedemiz bu şehri alır. Bir gece yarısı babasının bedenini mezarından, dedesi Ertuğrul Gazi'nin türbesinin ayak ucundan çıkartır, kaçırarak buraya getirir. Neden kaçırır? Neden babası Osman Gazi'yi gizli gizli Söğüt'ten buraya getirir? Çünkü Söğüt akraba kaynamaktadır. Çünkü Söğüt Kayı aşiretinin merkezidir. İzin vermezler. Osman bir tek senin baban değil. Osman Söğüt'ün babasıdır. Ve biz sana Osman'ı vermeyiz derler Orhan Gazi'ye. Ama babasının bir vasiyeti vardır. Gümüşlü Kubbe'ye defnedilmek. Bu yüzden Orhan Gazi sevgiden ve sahiplenilme duygusunun aşırılığından dolayı babası Osman'ı kaçırır. 1326 yılında alır, Gümüşlü Kubbe olarak bilinen İliye Manastırı'nı türbeye çevirir ve buraya defneder. Burası Bursalıların, Bursa'da yaşayan dostlarımızın ağzıyla Tophane. 3 tane top var diye adı Tophane. Halbuki buranın kadim ve Osmanlı zamanındaki adı Gümüşlü Kubbe'dir. Osman buraya bu adı vermiştir. Şimdi sizlerle birlikte programımızın bu kısmından sonra önce Orhan Gazi dedemize küçükten büyüğe gidelim. Ardından finali Osman Gazi dedemizde yapalım. İçinde kimler metfun? Ben size onları da anlatayım ve burası daha anlamlı olsun. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı devam ediyor.

0: Al bayrağı, nöbet devral. Stegen çökmedikçe, altta yer delilmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu albaylar, sen de dünyadır.
1: Stegen çökmedikçe, altta yer delilmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu albaylar, sen de dünyadır.

0: giyeyim al bayrağı. Saçım bir ettirsin kıza çıksın ki canım pahasına ben de bir karındaşım.
1: Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Bu saçım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına benden de yanındaşım.
2: Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola.
3: Amin.

Ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi. Ben Orhan, el muzaffer daima. Sultan Orhan Gazi'nin Osmanlı hükümdarlarından ikincisi olan ve henüz hükümdar sıfatını kazanmamış, sadece Alplerin başındaki bir oba beyi olan Orhan Gazi,

Ceddi Osman Gazi'den 4600 kilometrelik bir toprak aldı. 1324 tarihinde. Vefat ettiği 1360 tarihine gelindiğinde 16.000 kilometrelik bir toprak sahibi oldu. Ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi. Ben Orhan, El Muzaffer daima. Bu sunuş ve hitap aslında Güney Marmara'nın bir kısmına sahip olan Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya'nın bir kısmına hakim olan Orhan Gazi için çok iddialı bir cümle. Fakat öyle bir başlangıç yapmış ki bu vizyondan, bu duygulardan ancak Kanuni Sultan Süleyman çıkar ve Viyana kapılarına kadar dayanır. Orhan Gazi 1324 tarihinde babası Osman Gazi'nin vefatı değil, hastalanması ve yatağa düşmesi sonucunda tahtı alır. Yanında bir tane de iddialı bir kardeşi vardır, Alaaddin. Osman Gazi aslında Orhan'ı işaret etmiştir. Ama Orhan abisi Alaaddin'e der ki gel beraber bu devleti idare edelim. Alaaddin der ki olmaz. Çift başlılık her zaman kötüdür. Babamız Osman bende görmediği bazı şeyleri sende görmüş olmalı ki bana vermediği postu, o aralar taht da yok, daha çok yeni her şey için, bana vermemiş olduğu postu sana verdi. Demek ki sende bir şeyler gördü. Hükümdarımız, sultanımız, beyimiz sensin. Ben sadece sana yardım ederim ve toprak işletirim der. Ve Söğüt'te belli başlı bir arazinin sahibi olur. Bir de devletin ekonomik olarak defterlerini tutar. Halil İnalcık'a göre Osman Gazi okuma yazma bilmeyen bir alptir. Halil İnalcık'ın Devlet Aliye kitabına göre Osman Gazi okuma yazma bilmemektedir. Bu yüzden oğullarını çok iyi biçimde okutmuştur. Orhan Gazi de Alaaddin de Latince metinleri okuyacak kadar o kültüre hakimdir. Orhan Gazi 1324 yılında babasının vefatı üzerine eline almış olduğu Osmanlı Devleti'ni 1360'da Holifer Hatun, yani bizim bildiğimiz isimle Nilüfer Hatun'un beraber ortak çocukları Murat Hüdavendigâr'a devleti teslim ettiğinde devlet tam 4 kat büyütmüştü. 4600 kilometrelik bir toprak parçası Orhan Gazi zamanında 16.000 kilometreye geldi. 1360 tarihinde, şurada da yazdığı gibi, 1360 tarihinde vefat ettiğinde oğlu Murat Hüdavendigâr'a 16.000 kilometre karelik bir toprak verdi. Peki 1389'da Kosova'nın Priştina Ovası'nda şehit olan oğlu Murat Hüdavendigâr vefat ettiğinde babası Orhan'dan aldığı 16.000 kilometre karelik toprağı oğlu Yıldırım'a ne kadar verdi? Cevap veriyorum, 95.000 kilometre. Yani devleti 8 kat daha büyüten bir adamdı Murat Hüdavendigâr. Bu aile Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet'e kadar 7 padişah, bir öncesini de sayın, Ertuğrul Gazi, 8 hükümdar, deli, birbirinden deli, at sırtından inmeyen, rahat döşek görmeyen, sıcak çorba içmeyen, devlet ve millet uğrunda cihadı baş üstünde gören insanlar. Devletin ana mekanizmasını, devletin ana omurgasını oluşturan ve ilk defa sultan lakabını alan insanın huzurunda bulunmaktayız. Şimdi bir dakika, ders kitaplarında sultan lakabını ilk defa alan Murat Hüdavendigâr'dır diye geçer. Ama ben Orhan dedim. Gebze'de bir cami var, adı Sultan Orhan Camii. Sultan Orhan Camii'nin varlığı ve kitabesinde Osmanlı Sultanı Orhan Bey tarafından yapılmıştır denmesi ve o kitabenin de Osmanlı zamanında kullanılıyor olması bize sultan lakabını Orhan tarafından kullanıldığını göstermektedir. Orhan Gazi gözü tıpkı Hamza gibiydi. Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmazdı. Gündüzlere hakimdi, gecelere hakimdi. Bu yüzden ellerini

bütün cihanı açarak ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi, ben Orhan, El Muzaffer daima biçiminde dünyaya seslenebiliyordu. Ceddimiz Osman'ın evladı, mübarek dedemiz Orhan Gazi'nin ruhuna Fatiha.

Şimdi Orhan Gazi'ye duamızı ettik. Ama Orhan Gazi'nin eşi bir Roma prensesi olan Holifera Hatun, devleti kocası adına idare eden, Müslüman olduktan sonra da Nilüfer adını alan Nilüfer Hatun'u da anmayalım mı? Nilüfer Sultan'ı anmayalım mı? Öyle bir kadın ki, öyle bir evlat yetiştirdi ki, Murat Ödavendigar'dan bahsediyorum. Ve fakültedeki ders yıllarımdan beridir bunu anlattığım her an duygulanıyorum. Bir insan hayatının 30 yılını padişah olarak geçiriyorsa, 30 yılda kaç savaşa girer? Cevap, eğer Murat Hüdavendigar'sa 36 savaşa girer. Allah aşkına hiç dinlenmedin mi? Hiç eğlenmedin mi? 30 yılda 36 savaşa girmek ne demek? Aşık Paşa Zade Tevarih Ali Osmanlı'ndan babam Orhan'ın imamı Yaşı Fakı'dan duymuş ki diye anlatır. Murat Hüdavendigar şehit olduğunda bedeninde onlarca 40-50 tane ok, mızrak, kılıç yarası var. Harita gibi bir vücuda sahip vefat ettiğinde neden? Sen Osmanlı padişahısın. Muhteşem Yüzyıl filminde anlatıldığına göre haremin var. Ve hareminde bir sürü cariyen var. Neden haremde cariyelerle gönül eğlendirmiyorsun da vücudunda harita gibi yaralarla 30 yılda 36 tane savaşa giriyorsun? Ey mübarek adam! Bana bu sözleri söyleten Murat Hüdavendigar'ın annesi şu an bizi dinliyor ve sizlere bakıyor. Holifera Hatun, gözünü bir Roma sarayında açan, doğar doğmaz vaftiz edilen fakat öyle bir hayat yaşamış ki külliyeler, zaviyeler, medreseler, camiler, köprüler, hanlar, hamamlar, şifahaneler yaparak Osmanlı mülkünü süsleyen, Nilüfer adını alan, Bursa'da bir semte adını veren bir padişaha eşlik, bir padişaha annelik yapan güzel kadın Nilüfer Hatun tam olarak burada yatmaktadır. Haydi bir Fatiha da Nilüfer babaannemiz için. Şimdi devletin kurucusu Osman Gazi'ye doğru adım adım gidiyoruz. Haydi buyurun lütfen.

Osman Gazi ruhuna rahmet, bir devlet inşa eden ve bize bir vatan bırakan Osman Gazi ceddimizin mekanında, makamında, huzurunda bulunmaktayız. 1258 tarihinde Söğüt'te babası Ertuğrul Gazi'nin hükümeti zamanında, beyliği, bu aralarda böyle hükümdarlık, sultanlık, taht gibi kavramlar konuşmamak gerekiyor. Çünkü henüz o yapı oluşmamış, bir beylik var, aşiretten beyliğe geçilmiş bir post var ve o posta oturan bey var. Ertuğrul Gazi 1258 tarihinde aslan gibi bir çocuğa sahip oldu. 3 tane evladı vardı. Gündoğdu Bey, Sarı Savcı Batu ve Osman. Osman Karagöz Osman, Yağız Osman, Deli Osman, Kemik Kıran Osman gibi lakapları bulunmaktaydı. Asabi bir adamdı, netti ve dikti. Asla silaha sarılmazdı ama eli pusata gittiğinde can almadan da o pusat yerine girmezdi. Çok delikanlı bir adamdı der Roma kaynakları Osman Gazi ile alakalı tüm sözlerinde. 1281 tarihinde devlet Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye geçti ve Osman Gazi 1324 tarihine kadar, 1281'de Ertuğrul Gazi'nin vefatından 1324'e kadar Devlet-i Ali Osman denilen o günkü ilk nüveyi 4600 kilometreye çıkarttı. Rakamları vereyim mi? Sayıları vereyim de nasıl büyümüş bir devlet görelim. Osman Gazi'ye devlet, Osman Gazi'ye geçtiğinde 4600 kilometreydi. Osman Gazi Orhan Gazi'ye verdiğinde 16.000 kilometreydi. Orhan Gazi Murat Hüdavendigar'a verdiğinde 95.000 kilometreydi. Murat Hüdavendigar Yıldırım Beyazıt'a verdiğinde Osmanlı Devleti'nin sınırları 775.000 kilometre karelik Türkiye'de, hitap ediyorum size. Allah'a hamdolsun ki Türkiye'de doğdum. Allah'a hamdolsun ki bu toprakların evladıyım. 775.000 kilometrelik bu ülkeden hitap ederken diyorum ki Murat Hüdavendigar Yıldırım Beyazıt'a vermiş olduğu toprakları Yıldırım Fetret devrine kadar 500.000 kilometreye çıkarttı. 4600'den 500.000 kilometreye Osmanlı Devleti yalnızca 100 yılda çıktı. İnanılmaz rakamlar. At sırtından inmeyen, saray yüzü, rahat döşek görmeyen insanların omuzlarında yükselen bir devletten bahsediyorum. Bugün at sırtından inmeyen, eli pusat bırakmayan bu şanlı alplerin mirası ve vazifesi, Allah her bir ferdinden razı olsun. Allah her bir ferdinin bileğini kavi kılsın. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensubu arkadaşlar o emaneti yerine getiriyorlar. Ve bu ülke sınırları içerisinde böyle programlar yapılıyorsa, bu programlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayesinde, onların kanları ile sulanan bu vatan sayesinde yapılıyor. Arkamda iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu aslan gibi alp görüyoruz. Ellerindeki o kılıçlar ve baltalar bir devlet kurdu. Ve bu asker abiler de onları devam ettiriyorlar. İçeride Osman Gazi, merhum ceddimiz bulunmakta. Önünde ise alpleri nöbet tutmakta. Bu arada buradan selam olsun. Yaş olarak benden çok büyük değil ama mevki ve bilim olarak benden çok büyük Zafer Halis Koç Paşa vardır. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Zafer Halis Koç. Bilecik Garnizon Komutanı iken ve Tuğ Generalken Ertuğrul Gazi'nin türbesinin önüne alp dikti. Assubay arkadaşlar, uzman çavuş arkadaşlar görevlendirildi. Ardından Bursa'da Osman Gazi'nin önüne alpler nöbet tutmaya başladılar. Bir vefa nöbeti gibi. Bu geleneği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu geleneği Ertuğrul Gazi ve Osman Gazilerimizin sandukalarının ve türbelerinin önünde askerlerimizin hala bekliyor olma geleneğini
Kor General Zafer Halis Koçpaşa başlatmıştır. Zafer abiye de buradan selamlar. Diyor ki arkadaki abiler, altta Yağız yer yarılmadıkça. Şimdi bunun hikayesi var, nedir o? Göktürk Devleti'ni kuran Ulu Bilge Kağan der ki, ey Türk, titre ve kendine dön. Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, nehirler gibi akıttığın kanına layık ol. Altta Yağız yer yarılmadıkça, üste mavi gök çökmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilirdi? Fakat sen düşmanlarının mallarına kandın. Gelinlik kızlarını cariye, damatlık oğullarını köle verdin. Ey Türk, titre ve kendine dön. İşte bu cümlelerden pasajlar alan arkamdaki Alpler, bilekleri kavi olan Alpler, her saat başı bu yemini ederek Osman Gazi'nin kapısındaki nöbetini devrediyorlar. Allah, İslam ümmetinin son barınağı ve son ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni baki kılsın. Kıyamete kadar al sancaklı bayrağımız, hilalimiz gökyüzünden hiç inmesin. Bu devletin diz çökmesi, ümmetimizin diz çökmesidir. Bu devlet diz çökmesin. Arkamdaki komutanlar, abiler sayesinde inşallah. Şimdi bu sözlerden sonra devletimizi kuran Osman Gazi'nin huzuruna gidip torunluk görevimiz yapmayalım mı? He, bir dua etmeyelim mi? Hadi gelin, Osman Gazi dedemiz bizleri bekliyor. ...1258 Söğüt'te dünyaya gelen, 1324 tarihinde Söğüt'te vefat eden, 1326 yılında buraya defnedilen Osman Gazi ceddimizin cedlerine rahmet, ruhlarına rahmet, huzurunda bulunmaktayız. Osman Gazi hayatında rahat döşek görmemiş birkaç insandan biridir. Sadece vatanına, milletine ve devletine bağlı kalmak ve bir Selçuklu devleti yıkılıyor ya, bir yıkılan devletin külleri üzerine farklı bir devlet kurmak ve bölgedeki İslam ümmetine yurtluk yapmak içindi bütün amacı. Bir nefes darlığı problemi vardı. Nikris olduğundan şüpheleniliyor. Nefes darlığı probleminden vefat etti. Oğlu Orhan Gazi de 1360 tarihinde bir pandemiden vefat etti. Şimdi biz pandemi kavramını COVID'le ilişkilendiriyoruz. Nasıl yani, Orhan da mı COVID oldu? Hayır. Pandemi bütün dünyayı saran salgın hastalık demektir. 1360'lı yıllardaki dünya pandemisi de kara vebaydı. Kendisi nefes darlığından, oğlu Orhan Gazi ise pandemiden, kara vebadan vefat etti. Büyük adamdır, büyük bir insandır. Fakat 1920 yılında hiç hak etmediği bir hadiseyle muhatap olmuştur. Yunan kralının oğlu Prens Konstantin, Komutan Konstantin, bizim hürmetle ve başımızı eğerek girmiş olduğumuz kapıya tekme atar, içeriye girer. Sandukanın önünde durur. Ey gidi Osman, hey! Bak gördün mü? Zaman neler gösterdi. Hadi şimdi kalk da İşgalimiz altında, elimizin altında bulunan milletini ve devletini kurtar. Hadi kalk der. Aynı tarihlerde Söğüt'teki babası Ertuğrul Gazi'nin sandukasına ise mermi sıkmışlar. Hem türbe duvarlarına hem sandukaya mermi. Bu kadar aşağılık insanlar, bu kadar kötü ruhlu insanlar, güçleri yalnızca vefat etmiş, üstelik 800 sene önce, 750 sene önce vefat etmiş bir insanın sandukasından ne istiyorsun? Gücün buna mı yetiyor? Konstantin demiş ki, kalk da gücün yetiyorsa esaretimizin altında bulunan milletini bizim elimizden kurtar. Osman Gazi büyük insandır. Bir tarafında Osman Gazi'nin oğlu
Şehzade Alaaddin, onun yanında ise Savcı Bey yatmaktadır. Bu tarafta ise kendi torunları ve gelini Asporça Hatun da burada bulunmaktadır. Yolunuz Bursa'ya düştüğünde ne olur buraya gelin, ama bir müze ziyareti yapar gibi değil. Dedenin yanına gelmiş ve onun o yaşadığı anları hissetmiş bir biçimde gelin ve burada Osman Gazi'ye, oğlu Orhan'a, oğlu Alaaddin'e ve bil cümle şehidana dua edin. Ceddimiz Osman Gazi'ye El Fatiha.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
7: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.
8: Fotoğrafımızı çeksene ya.
9: Şimdi kalkama.
10: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Bu Salı Bin'de Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Krema 175 lira. Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 14 lira 75 kuruş.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
15: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
16: Abi, ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için

0: tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
10: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Döneri gördüğün an
3: biliriz taş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leslik.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
7: Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar

0: Karım, yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: İntens bir konu var, bekliyorum.
3: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
4: Kızlar.
3: Bizi özlemişim.
4: Bizim intens mi?
3: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Eğer bir yerde saat kulesi görüyorsanız aklınıza mutlak 34. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit Han gelmeli. Meydanları şehir şehir, Kudüs'ten Selanik'e kadar bütün Devlet-i Ali Osman topraklarını saat kuleleriyle donatmış. 29. tahta çıkış yılı, yani 1905 tarihinde buraya Roma İmparatorluğu zamanındaki adı ile İliye Manastırı'na, Osmanlı zamanındaki adı ile Gümüşlü Kubbe'ye veya bugünkü adı ile Tophane bölgesine bir saat kulesi yaptı. 2, 4, 5 kattır aslında. Fakat en sonundaki kulenin en son katı daha sonra eklendi ve 6 katlı oldu. Sultan Abdülhamit Han'ın ruhuna rahmet. Abdülhamit Han olmasaydı bizim ufuk dünyamızda ve Osmanlı Devleti'nde kocaman bir boşluk olacaktı. Saat demek, bugün saat kaç diye sorsam ya telefonuna bakarsın ya kolundaki saate bakarsın. Problem şu, telefonun da yoksa, kolunda saat de yoksa neye bakacaksın? Osmanlı Devleti zamanında saat sahibi olmak o kadar kolay değil. O halde meydanlara, bütün şehirlere saatli kuleler yapmak lazımdı. Bu yüzden Abdülhamit Han tahta çıkışının yılları içerisinde saat kuleleri yaptı. 29. yılında da 1905 tarihinde böyle bir kule yaptı. Arkamda ise bu tepeye Tophane Kulesi adını veren toplar görmekteyiz. Yunan işgali esnasında Yunanlılarla Bursa Kuvayi Milliyesi'nin ve ordusunun mücadelesini işaretledi ve bu toplarla biz bu şehri korumaya çalıştık. Bu yüzden buranın adı Tophane. Efendim daha bitmedi. Haftaya ikinci bölümü var. Haftaya Ulu Cami var. Haftaya Yeşil var. Haftaya Setbaşı var. Haftaya daha pek çok Bursa'yı Bursa yapan yerler var. Aslında bir şey söyleyeyim. Bir İstanbullu olarak itiraf ediyorum. Bursa'nın hakkı 10 bölüm. 2 bölüm değil. Ne bileyim, belki Allah nasip eder. Bugün birinci bölümü bitti. Haftaya ikinci bölüm. Belki yolumuz bir daha Bursa'ya denk düşer. 3, 4, 5, 6 yaparız. Bursa bunu hak eden bir şehirdir. Allah fırsat ve ruhsat verirse, ölmez isek, haftaya Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam programıyla tekrar karşınızda olmak istiyoruz. Lütfen bizi evlerinize alın. Lütfen alın, biz Anadolu'yu karış karış

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halk Bank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: ölürüm. Gerekirse öldürürüm. Selvi'den vazgeçmem.
1: Niye masada söylemedin Memati'nin yüzüne?
2: Niye söylesin çocuk? Niye böyle adamlarla muhatap olsun?
1: Uğur'un ölmek istediği kızın abisi o adam.
0: Ben onu öldürür bir yere gömerim. Senin iznin var mı?
1: Sen bu kızın ailesini bilmiyor muydun?
0: Biliyordum.
1: Polat'la Memati ile hukuklarını bilmiyor muydun?
3: Baba sen kimden yanasın anlamadım.

0: Afiyet olsun.
1: Kahvaltı yaptın mı?
0: Çoktan.
2: Ben çay koyayım.
0: Burası diğer taraftan daha güzelmiş.
1: Elindeki ne?
0: Ne yapıyorsun? Nasılsın Abdüley? Ya kusura bakma geçen gün için. Anlamadım aranızda bir plan olduğunu.
3: Bir daha anlamadan, dinlemeden kimseye el kaldırma o zaman. Hele de bana.
1: Elindeki ne diyorum?
0: Telefon dökümleri.
1: Bir şey çıktı mı?
0: Adamın konuştuğu bütün adamların ortak bir özelliği var. Hepsi ölü.
1: Kim öldürmüş?
0: Son konuştuğu numara yurt dışından bir numara. Büyük ihtimalle uydu. Ama kime ait, hangi ülke henüz bulamadık.
1: O Ersu işte. Diğerlerini diyorum.
0: Bir önceki 2001'de ölmüş. Ondan önceki 2005'te ölmüş. Bir tanesi var ki o 1994'te ölmüş.
1: Numaraların sahiplerini ölülerden mi seçmişler?
0: Ya öyle ya da adamları öldü gösterip istediklerini yaptırıyorlar.

0: İkincisi domuz bağcılara daha uygun. Birini ziyarete gidelim.
1: Adreslerini çıkardım. Konuşma dakikalarındaki yerlerini tespit ettim.
0: Alabilir miyim?
1: Beraber gideceğiz.
0: Leyla, seninle böyle anlaşmadık.
1: Polat, seninle anlaşmamıştık zaten.
0: Leyla.
2: Abdülhey de bir üzgün, bir üzgün ki savcı hanım.
1: Ya Erhan, öyle söyleme. Zaten çok utanıyorum.
2: Hak etmişti savcı hanım. Siz canınızı sıkmayın. Ömrüm boyunca bir kere bir kadını kendinden yüce tut, değer ver, saygı göster yok. O zaman adama böyle yaparlar.
3: Eyvallah. Eyvallah. İmdatı yolladın. Şimdi bu gidip yanlış bir işçi alıp gelmeye.
4: Ne olur dayı, gelmişken fakirin kursağı yemek görür.
3: Oğlum, ben yemek yemesine mi karşıyım? Biz buraya niye geldik?
4: Ben de bilmem ki, niye geldik? Doğrudan sendikacının karşısına gidek. Kafasına silah dayak. Krev yapın mısın, yapmıyor musun diye.
3: Onu zaten yapacak. Ekonomi durumu nedir? İşçilerin durumu nedir? Onu öğrenek diyeyim ha. Oğlum, o kadar robumuz var. İktisat bilmeyek mi? Asgari ücret ne? Sivil ücret ne? Halen daha ton gömlek yardımı yapılır mı?
4: Bize ne ha? Siyasete mi girecek?
3: Oğlum, ben işçi seveyim. Seveyim ha. Anlamış mısın? Alnının teri var ha.
4: Ben de işveren sevim. Ne kadar işçi çalıştırırlar, ekmek verirler.
3: Alnının teri kurumadan fazla fazla verirlerse ben de sevim.
4: Sen insan sevmedin, işçi niye sevsin?
3: Severim. Ben de zamanında işçilik yaptım. O emin elinde az mı beklerdi? Kemal Sunal'ı orada beklemeyi kim öğretti zannediyorsun? Ayan ışığa silah kim tutturdu? Vaiz yok muydu? Ona be diyor, be diyor. Yü kim öğretti zannediyorsun?
4: Dayı, figüranlık mı yaptın sen?
3: Beni figüran diye oynatanı ben ne derim biliyor musun Cemal? Dayın star doğmuş, star öyle. Ulo, niye bu gocuki giymiş bu?
4: Filmlerde görmüştür. Dayısı gibi eskileri hiç kaçırmıyor.
3: Yegerim, bu yandaki kim?
5: Dayı, tanımadın mı yeğenin Nusret'i?
3: Ulo, bu bizim çeyin şeysi. Neyse yegenim.
6: Sağlığına duacıyım dayı.
3: Estağfurullah. Sırtımda kılınç var. Sıvukta da kılınç gibi saplanı ya Nusret. Ona bir dua et. Sen duan kabul olur he?
4: İmdat. Hadi kebap söyle Nusret abi. At.
3: Hey Nusret'im. Ne diyorsun? He? Ne var, ne çok, ne yok. Ye.
6: Dayı, çalışıyoruz işte.
3: Kaç para halisi?
6: Çok şükür idare ediyoruz işte.
3: De, kaç liraya şükredişsin diyeyim ha?
6: Asgari ücret işte dayı.
3: Niye, sizin sendikaz yok mu?
6: O meseleyi hiç açma dayı.
3: Açtım bir kere Nusret, kapatma, gir içeri.
6: Dayı, grev istiyoruz, yapmıyorlar.
3: Cevher, benim yeğenim bir şey isteyecek de birileri yapmayacak bunun isteğini. Ben adamı ne derim? İstanbul'da yaşadır mıyım he?
4: Kimmiş hele o sendikacılar Nusret? Sana kaç kere

0: Hadi. Ye ye. Ye yemeğini soğutma ye. Ye ki yemeğini. Dayına sendikacıyı çağırasın. Gelsin ki ben ona bir el ezme salatası yedirem.
1: Ya da kül bastı.
0: Süs de olur da mı imdat?
1: İyi girer. Çeviririk de dayı. Çenç tavuk da var dayı.
0: Bu ne hele hele cevher?
2: Tavuk döner diye boş beleş.
0: Ye. Ye ye ye ye imdat ye.
3: Usta nerede Erhan?
4: Biraz önce buradaydılar. Savcı Hanım'la çıktılar abi. Artık operasyonlara birlikte gidiyorlar.
3: Ne operasyonu lan?
4: Ersoy şerefsizine ulaşmak için bir ipucu bulmuşlar. Ama bana söylemediler.
3: Oğlum eskiden her lafı sonuna kadar öğrenirdin. Öğrenmesen de atıp tutardın bir şeyler.
4: Abi belki aralarında özel bir şey konuşacaklar diye dinlemedim. Benim bu Savcı Hanım'dan çok umudum var. Yoksa benden kaçmaz biliyorsun.
3: Ne alakası var oğlum? Onlar arkadaş. Ne haber Selvi?
5: Seninle konuşmam lazım.
3: İşim var, çıkıyorum.
5: Benimle konuşmadan hiçbir yere çıkamazsın.
3: Buyurun küçük hanım. Sizi dinliyorum.
5: Sen kimsin? Benim hayatımla ilgili karar veriyorsun.
3: Düzgün konuş Selvi.
5: Gayet düzgün konuşuyorum. Sen babamın koruması değil misin? Babam ölmedi mi? Yani işini bile doğru dürüst yapamayan bir adamsın. Bir de kalkmış benim hayatım üstüne ahkam kesiyorsun.
3: Selvi boş boş konuşma. Bir şey diyeceksen git annene söyle, o bana gelsin.
5: Burası bile babamındı. Babamın mirası üstüne bir krallık kurdunuz. Kimsenin size bir şey dediği yok. İşinizi yapın. Bizim aile işlerimize karışmayın. Anladın mı?
3: Dua et elimde büyüdün. Bana bu lafları kimse edemez, bu küstahlığı kimse yapamaz Selvi.
5: Beni, annemi, kardeşim ayakları altına alıp yanımızda küstahlık yapıyorsun. Senin hiç utanman yok mu? Saygın yok mu?
3: Niye? Seni tozcunun oğluna vermedim diye mi utanacağım?
5: Ya sen nesin? Tahsilatçı, senetçi, tetikçi koruma memati. Sen nesin? Sen kimsin?
3: Senin canını burada alırım.
4: Abi!

0: Yeni işin hayırlı olsun birader.
1: Eyvallah birader.
2: Merhaba.
1: Darısı başına. Ben iş buldum. Sen nerede bulacaksın?
0: Babam beni de bir bankaya yerleştirmesin.
1: Olur mu olur valla.
0: Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Sana iş yapacağız, ortalığı karıştıracağız diyoruz. Sen gelip burada borsa morsa boş işlerle uğraşıyorsun.
1: Oğlum, annenin gözüne nasıl gireceğim? Hı? Memati'nin gözüne nasıl gireceğim? Hatta babamın.
0: Bu mu senin yaptığın plan?

0: sana hiçbir şey vermez. Sen almadıktan sonra. Selvi'yi mi alacaksın? Sen alacaksın. Para mı kazanacaksın? Sen kazanacaksın.
1: Ne yapayım? Memati'yi mi vurayım?
0: Oğlum adam gibi anla. Tam yerine düştün, haberin yok. Sen öğrensene burada kimin ne hesabı var. Gideceğiz, çökeceğiz. Ya paralarını alacağız, ya canlarını.

0: Ne haber Memati?
1: İyidir usta.
2: Bir şeye dokunmayın. Parmak izi için polis çağırdım.
1: Burası kimin?
0: Dünkü adamın konuştuklarından birinin.
1: Hemen arazi mi olmuşlar?
0: İşleri bu. Şunun kayıtlarını silmişler mi?

0: Usta, şurada dursana. Hüsnü, bu dün lokantaya gelen adam değil mi?
1: Ben yoktum orada efendim.
0: Gel gel. Sen gördün mü bunu?
2: Abi dün gelen adam.
0: Dün Yaşar bir ara bizim yanımızdan kalktı. İlhan bir şey dedikten sonra. Çocuklara sordum. Biri geldi, ondan sonra İlhan içeri girdi dediler. Çıkarken bir arabanın içinde duruyordu bu. Mekanın uzağında bizim çıkışımızı bekledi.
3: Örgütçü mü? Yaşar'ın adamı mı? Ersoy'un adamı mı?
4: Yaşar'a soralım.
3: Leyla, bilmediğin şeyler var. Biz zaten Yaşar'la konuşacaktık. Bunu da bahane ederiz. Sen dükkandan başka bir şey bulabiliyor musun, ona bak.

0: Ağam, dünkü adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Ersoy'un adamı mı?
0: Evet ağam. Sıkıp kafasına bir yere gömelim mi?
1: İlhanım, biz köpek öldürecek adam mıyız? Hayvanları severiz. Al içeri, sevelim, yollayalım.
0: Emredersin ağam.

0: Söyle koçum.
1: Ersoy Ulu Bey'in selamını getirdim.
0: Sağ olsun.
1: Dün yolladığın numuneden 100 kiloyu size yollayacak.
0: Nereden gelecek mal?
1: Ben bana emredilenden başkasını bilmem.
0: Ulu Bey'e selamımı söyle. Gümrüklerde sıkıntı var. Bu gece...

0: açıkta bir gemi sevkiyat için bekleyecek. Ona yetiştirirse malı başımla beraber alırım. Yoksa bir dahaki sevkiyat ne zaman belli değil. Hiç bana yollamasın. Kendisinde tutsun.
1: Söylediklerinizi ileteceğim.
0: Aa koçum. Ulu Bey İstanbul'da mı?
1: Kendisiyle alakalı bilgi istiyorsanız kendisine sormanız gerekir. Müsaadenizle.

0: uzatıyoruz usta. Gidip Yaşar'ın kafasına sıkayım.
1: Yok öyle bir şey Memati.
0: Canımı sıkmış. Bir de gidip laf mı anlatacağız?
1: Canımı sıkanları öldürmeye kalksaydım memlekette adam kalmazdı.
2: Eğer bu adam Ersoy'un adamıysa bir haber getirmeye uğramış. Demek ki Yaşar'la irtibata geçecek.
0: Benimle yemek yediği gün adam Ersoy'un adamıyla görüşüyor ve ben bu şeyin kafasına sıkamıyorum.
1: Ersoy'un kafasına sıkacaksın. Bırak Yaşar'ın yakasını. Git Nesrin nerede ki? Ben fevri davrandım. Pişman oldum.
0: Ben?
1: Aynen sen.
0: Ölürüm gitmem.
1: Ne demek gitmem Memati? Kafayı mı yedin? Senin neyin var?
0: Usta, senin bir şeyden haberin yok. O Selvi olacak bacaksız boyuna bakmadan gelip etmediği lafı bırakmadı. Yüzüne mi bakarım onların?
1: Ersoy'u bulmak için gerekirse bütün dünya hakaret edecek, biz yine de sineye çekeceğiz, oyunumuzu oynayacağız.
2: Sen laf işitmişsin. Biz tokat yedik bir kadından alemin ortasında.
0: Aynı mı lan? Biri elin kızı, biri elimde büyümüş kız.

0: Ya bu Nusret'e sendikacıyı al gel dedik. Patronu mu aldı getirdi, ne etti bu?
1: Buyur Şeref Zazoğlu. Bizimle görüşmek istemişsin.
0: Nusret, bu kim?
2: Dayı, ben sendika sorumlusuna deyince dayım çağırıyor diye başkana iletmiş. Başkanı sağ olsun kırmadı geldi.
3: Helal olsun. İşçisine sahip çıkan başkanları sevim ben. Madem ki sen benim yegermin başkanısın, bizim de başkanımızsın. Başkanım, hele bizim bir kebabımızı ye. Oğlum!
1: Fazla vaktim yok Zaza. Bir sıkıntın mı var?
4: Zaza dahi değilsen de. Yoksa Şeref Bey diyebilirsin.
0: Bir şey olmaz Cemal.
3: Biz başkanım dedik ya. Ve başkanda da tip müsait gaza geldi.
0: Başkan, bu işçilerin haklarını kaça satisiz desem. Sen ne dersin?
1: Gülerim.
0: Gülersin ama son gülersin.
1: Zaza, haraca geldiysen yanlış yere geldin. Burada senin hükmün geçmez.
0: Yani değilsin, işçiler sizi dinler ama bizi dinlemez.
1: Senin sözünü ancak yatmadan önce ninni olarak dinlerler.
0: Değilsin. Sen kime güvenirsin de bela konuşsun?
1: Ersoy Ulubey'e.
0: Değilsin Cevher. Ulubey.

0: Aygin adamımız.
1: Duyayım dayı.
2: Bir duysan niye o organdaki iki öküzü halletmişsin?
1: İmdat! Sağında iki yumurta kırdır hele.
2: Başkan, işçiler krev krev krev diye yatağı mı? Sen de işin ninni söyle uyudam.
3: Zaza, bak bu işin sonu kötüye gidecek.
4: Şeref Bek.
0: Anladın?
4: Şeref Bek.
3: Grev mrev yok. Burada bu kadar işçi çalışıyor.
4: Asgari ücretle.
2: Niye? Sen öküz yüküyle paralisin. Araba diye işçinin sırtına binisin.
4: Grev bizim hakkımız. Soka soka da alırız.
2: Verir misin yoksa alan mı?
3: Zaza, bir şey isteyeceksen git Ersoy Ulubey'den iste.
4: Keserim sen Ulubey günü. Seni de Ulubey gide. Ne derim bilir misin?
0: Ben dediklerim kulağın küpe olsun. Devrisi gün bir daha gelecek. Eğer burada grev olmaya bu kulağın küpe takamam. Çünkü ikisini birden keserim. O zaman ben o küpeyi nereye takarım bilir misin?
2: İmdat. Davuk çayç soruydun.
0: Horoz çayç oli mi?
2: He?
5: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Polat Alemdar, sen bu kapıdan girdin ya, o kadar mutlu ettin ki beni. Rahmetli babam mezardan çıkıp gelse bu kadar sevinmezdim.
6: Biliyorsun ki rahmetli baban çıkıp gelse yüzüne tükürecek, o yüzden beni eğiliyorsun.
5: Allah için senin gibi kibar adamı bu alemde tanımadım. Ama adamların için aynı şeyi söyleyemem. Memati bu acılı halinde olmasa, bu kadar kederli olmasa, Selvi'yi kendi kızı, Pusat'ı kendi oğlu gibi görmese, onun haddini aşmasına müsaade etmezdim. Neticede ben kalktım, acılı gününde onun yanında oldum. Ersoy'un kurşunları havada uçuşurken oradan kaçmadım. Hasımsak hasımız. Ama hasımlık başka, aile başka.
6: Doğrudur. Aile başkadır. Eğer Selvi'nin hatrı olmasa, senin acılı günümüzde yanımızda olmana bakmam, kurşunlardan kaçmamana bakmam, hasımlığımı sürdürürdüm. Buraya gelmezdim. Gelsem de karşında böyle oturmazdım.
5: O halde sebebi ziyaretin iş değil.
6: Değil. Sana işinle alakalı söylediğim her söz hala geçerlidir. Üstüne bana ve Tuncay'a yaptıklarını da unutmuş değilim. Ama Nesrin bana emanet. Kendi öz kardeşim gibidir. Kendi öz kardeşimden öte hukukum vardır. Onun çocukları da öz yeğenlerim gibidir. Memati haklı olarak fevri davranmış. Ben de onun yerinde olsam aynını yapardım.
5: Haklısın. Memati kız babası sayılır. Benim de kızımı biri istemeye kalksa...

0: Ben de aynını yapardım.
1: Olan oldu. Bu işi düzeltmek bana düşer. Memati de sen de inadı bir tarafa bırakacaksınız. Gençleri üzmeyeceksiniz.
0: Hay hay.
1: Neticede gençler kendileri karar verecekler ne yapacaklarına. Benim şartım belli. Selvi de, oğlum da babalarından miras işlerle meşgul olmayacaklar.
0: Benim de bütün istediğim bu. Yıllarca bu damgayla yaşadım. Tozcu. Çocuklarımın üstünden bu toz kalksın diye en iyi okullara yolladım. El bebek gül bebek büyüttüm. İsterim ki kendi ailelerini kursunlar. Bu aleme adımlarını bile atmasınlar.
1: O zaman mesele yok. Bu akşam bir araya gelin. Nesin de sizi evinde ağırlasın. Memati de orada olsun. Konu sizden çıkıp gençlerde kalsın. Onlar nasılsa tatlıya bağlayacaklardır.
0: Senden bir şey isteyeceğim.
1: Yaşar'a, yetmedi mi benden istediklerin?
0: Cömert adamsın. İnsan senin yüzünü görünce isteyesi geliyor.
1: Buyur, söyle.
0: Bu çocukların nikah şahidi sen olacaksın. Sen de babaları sayılırsın. Madem sulhu sen sağlıyorsun...
1: Olurum.
0: Çok mutlu oldum. Haftaya bir araya gelelim.
1: Haftaya demedim. Bu akşam dedim.
0: Biraz sıcaklığı geçsin. Ben de hanımı yatıştırayım. Haftaya Nesrin Hanım bizi davet etsin. Hatta sen de orada ol. Yüzükleri takalım.
1: Yaşar ağa, sözümün üstüne söz söylüyorsun.
0: Polat Alemdar, müsaade et. Biz de uğradığımız hakareti biraz sindirelim.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
9: Ay çok güzel.
10: Açılmış rengini göster.
9: Ay tam benlik.
10: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
9: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
11: Geliyorum.
12: Evet. Harika.
13: Nasıl oldu?
14: Bakalım.
15: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
19: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
8: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
17: Bellona. Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da...

aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katılımı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
12: Allah aşkına neden?
11: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
11: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
13: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
14: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de, Koçak'ta altın...

0: değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Bu gece bunlar bir iş çevirecekler Memati.
3: Yok usta. Biz gurur yapıyor.
2: Yaşar'da gurur var. Memati biz de biraz adam tanırız. Kimde gurur var, kimin gözlerinde fırıldak var anlarız. Ben bu işi düzelteceğim deyince bir kalkıp oynamadığı kaldı.
3: Bizim kızı ona vereceğimize inanıyor mu usta?
2: Öyle ya da böyle o da kendini bir şey zannediyor. Haklı da. 30 sene sen elini kolunu sallaya sallaya toz kaçırırsan kendini bir şey zannedersin.
3: İyi usta, gece takip ederiz Yaşar'ı, sonra da tepesine bineriz.
2: Öyle olmaz. Ya Yaşar Nesrinlere gelecek, ya siz onlara gideceksiniz ki...
3: Usta, oyun yapalım da biz de kız eviyiz, o kadar da değil.
2: Ersoy'u istiyor musun Memati?
3: Tamam usta, sen nasıl istiyorsan öyle...

0: Baba bunlara bakma fırsatın oldu mu?
1: İnci, seninle bir şey konuşmam lazım.
0: Baba bunlar acil.
1: Benimki daha acil.
0: Doktora gitmiştin. Kötü bir şey mi çıktı?
1: İnci, ben evleniyorum.
0: Heriyle mi?
1: Evet.
0: Nasıl oldu?
1: Evlenme teklif ettim.
0: O da kabul etti.
1: Hayır. Daha kabul etmedi.
0: Hanımefendi büyük oynuyor. Teklifini düşünüyor, öyle mi?
1: İnci, lütfen meseleye böyle yaklaşma.
0: Nasıl yaklaşayım baba? Neredeyse 20 yıldır bekarsın. Kimseyle evlenmek istemedin. Aklına bile getirmedin. Ama birden karşına bir bacaksız çıkıyor ve sen ondan etkileniyorsun. Evlenmek istiyorsun.
1: Aynen dediğin gibi. Etkilendim. 20 yıl. Belki daha fazla. Hiç kimseden böyle etkilenmemiştim. Ben de biliyorum normal bir durum olmadığını. Ama kendime daha fazla acı çektiremem.
0: Peki, benden ne istiyorsun baba?
1: Yanımda olmanı istiyorum.
0: Yanında olacağım baba.
2: İbrahim, aynı teklifi ben yapsaydım beni vururdun. Davut benden zengin diye mi Davut Bey'i vurmadın?
3: Bunu söylediniz diye de sizi vurabilirim Fikret Bey.
2: Vur o zaman İbrahim. Demedi deme. Yaşlanıyorsun. Beni vurmuyorsun. Davut'u vurmuyorsun. Hele Peri'yi hiç vurmuyorsun.
3: Fikret Bey, ben de kendime şaştım. Ben o Davut'u niye vurmadım ki?
2: Var var. Senin içinde de güce karşı ezilmiş bir tavır var. Ben de senin yerinde olsam vurmazdım.
3: Niye Fikret Bey?
2: İbrahim Tataroğlu oluyorsun. Kolay mı?
3: Ben evlenmiyorum ki Fikret Bey. Tataroğlu olayım.
2: Belli mi olur İbrahim? Yarın da sen İnci ile evlenirsin.
3: Evlensem de soy ismimi değiştirecek olan ben değilim.
2: Büyük konuşma İbrahim. Yeterince büyük lokma yiyorsun.

0: tavsiye ediyorsunuz efendim? Davut Tataroğlu'nu öldüreyim mi?
1: Peri evet demedi dedin İbrahim.
0: Hayır da demedi efendim.
1: İbrahim, senin öldürmene gerek yok. Nasıl olsa Davut kendi ölür.

0: kızın normal bir adamla evlenmek istemiyor ki. Davut'u ölü bir adam olarak düşün. Sana ne zararı var bu evliliğin?
1: Ben Davut'u düşünmekten ziyade kızımı düşünüyorum.
0: Düşünme artık. Başka şeyler düşün. Mesela... Ben seni bundan sonra burada çalıştıramam.
1: Neden Fikret Bey?
0: Senin şahsi servetin benimkinden çok.
1: Benim tek servetim var. O da kızım Fikret Bey.
0: Vallahi İbrahim'cim, o artık senin değil. Ama aferin. Kendinden beklenmeyecek kadar büyük bir takas yaptın. Demedi deme İbrahim. Bu iş bir bana girmez. Benden başka da ille birine girer. Ya sana, ya kızına ya da Davut'a. En kötü inciye.

0: Ne cevap vereceksin?
1: Bilmiyorum.
0: Ben evlenme dersem ne yapacaksın?
1: Evlenme der misiniz?
0: Ben de bunu bilmiyorum. Bu planlamadığımız bir şeydi.
1: Sizinle anlaştığımız konuda özel hayatım yoktu.
0: Davut'la evlenmen özel hayatın olmayacağı anlamına gelir.
1: Ben hayatım boyunca böyle bir şey düşünmedim.
0: Baban ne diyor?
1: Babam ilginç bir şekilde aşırı tepki göstermedi.
0: Baban da istiyor o halde.
1: Başka şansım var mı?
0: Yok dersen Davut kendisini geri çekecektir. Seni de yok sayacaktır.
1: Peki evlenirsem, bana Davut Tataroğlu'nun sahip olduğu gücü verecek misiniz?
0: Ben sana bir şey vermiyorum. Sen kendin alıyorsun. Evlendikten sonra da vereceğin mücadelede alacakların da senin. Ama seni uyaracağım tek bir konu var. Eğer evlenirsen en büyük düşmanın İnci olacaktır. Sana sahip olduklarını altın tepside sunacağını zannetmiyorum.
1: Ben İnci ile anlaşırım.
0: Ben her zaman alternatifli plan yaparım. Seninle bugüne kadar çok iyi anlaştık. Olur da evlendikten sonra bundan vazgeçersen... Ben de İnci ile daha iyi anlaşmayı yeğlerim. Umarım sana açtığımız kapıları hiç unutmazsın.
2: Teşekkür ederim. Ne yaptın benim işi?
3: Hangi işi?
2: Kaç tane işim var sana söylediğim? Polat'la konuştun mu?
3: Konuştum. Yok diyor.
2: Ne zaman konuştun?
3: Bugün konuştum.
2: Ne konuştun?
3: Öf yeşim. Ağzını aradım, yok dedi işte.
2: Direkt beni söylemedin mi?
3: O anladı.
2: Benimle savcı gibi konuşma. Arkadaşın gibi konuş.
3: Ya sen çıldırdın mı? Adam yok dedi diyorum işte.
2: Leyla, sen bu adamdan hoşlanıyor musun yoksa?
3: Yok daha neler. Sana daha önce de söyledim. Polat benim arkadaşım. Ayrıca da arkadaşımın aşkı.

0: Nesin, evde mi?
1: Evde.
0: İyi.
1: Konuştuklarımızı anneme söylemeye mi geldin?
0: Sen beni unutmuşsun. Kendimi hatırlatmaya

0: Geldim, laf taşımaya değil çocuğum.
1: Hoş geldin Memati.
0: Hoş bulduk yenge. Bu saat nerede?
1: Dışarıda. Bir şey mi oldu?
0: Yok.
1: Geç.

0: Yenge, ben dün sizin de fikrinizi almadan Yaşar'a biraz ters yaptım. Arayın, buluşalım, olmadı davet edelim. Bir daha bu konuyu konuşalım. Madem ki gençler hayırlı bir yola girmişler.
1: Sen ne diyorsun Memati?
0: Sen ara Selvi. Müsaitlerse buyursunlar, gelsinler.
2: Tamam, ben ararım. Çok teşekkür ederim Memati abi.
1: Memati, ne yapıyorsun sen?
0: Yenge, bir adım ileri, iki adım geri. Ustayla konuştuk. Taktik buymuş.
1: Ya ne güzel bitmişti bu iş.
0: Hem biz niye kötü olalım yenge? Onlarla bir iki oturalım. Nasılsa yılan derileri bir bir ortaya çıkacak. Bir ömür Selvi'yle niye papaz olalım yenge?
3: Ne karar verdin kızım?
4: Bilmiyorum baba.
3: Bilmiyorsan istemiyorsun demektir kızım.
4: İstemediğim şeyleri o kadar iyi biliyorum ki baba. Buna ilk anda hayır demediğime şaşırıyorum.
3: O zaman istiyorsun demektir kızım.
4: Sen istiyorsun Davut Tatoroğlu ile evlenmemi.
3: Ben senin kimseyle evlenmeni istemem.
4: Öyle olsa öldürürdün onu.
3: Senin yüzünden öldürmedim. Ben senin ne kadar hırslı olduğunu biliyorum. Ne kadar çok şeyi başarmak istediğini. Davut Tatoroğlu bu ülkedeki en güçlü adamlardan biri. Onun eşi olmak demek, hayatın boyunca istediğin güç, başarı, iktidar, ne varsa hepsinin yarısına ortak olmak demektir.
4: İşte, istiyorsun evlenmemi?

0: Ben seni tanıyorum kızım.
1: Tanımıyorsun baba.
0: O zaman kendimi tanıyorum. Eğer ben o kurşun sıkmadıysam, eğer sen hayır demediysen, demek ki ortak bir zaafımız var.
1: Baba sen güçlüsün zaten yeterince.
0: Eğer sen olmasaydın çok güçlüydüm. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Benim şu andaki gücümse sana yetmez.
1: Tamam. Karar verdim, evleneceğim.

0: Babacığım, ben daha önce Kemal'e imzalattığımız sözleşmeden ismini çıkardım. Peri'nin ismini koydum. Buna imza atarsa hiçbir sorunumuz kalmaz.
1: Kemal'e imza mı attırmışız?
0: Bir şartla evlendirdin ya baba. Hem de Yıldız'a yaptırmıştın sözleşmeyi de.
1: Kızım, bari sözleşmeyi biraz kabarık yapın da şahsi algılanmasın. Bu sözleşme geldiğin gibi gidersin demek.
0: Babacığım, seni gerçekten isteyip istemediğini bu şekilde anlamış oluruz.
1: Beni henüz kabul etmemiş bir kıza bu sözleşmeyi kabul ettirmemi söylüyorsun İnci. Farkında mısın?
0: Farkındayım baba. İnan buna imza atmaz ve seninle evlenmezse istediği kadar parayı ona veririm. Ama hem seninle evlenecek hem de buna imza atmayacak. 5 kuruş vermem.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam dayı, hoş geldiniz.
2: Kim var kim yok yeğenim?
3: Polat abi var.
2: He. Moral nasıl?
3: Normal. Bir şey mi oldu dayı?
2: Yoo, hele dedim bir ağlatır soram. Moralı bozuksa sonra sorak dedim. Değil mi Cevher?
4: Gelmişken sorak bence dayı. Sonra o bize soruyor, nedisiz, nasılsız diye.
2: Aha.
5: Erhan kardeş, maden suyu var mı?
3: Yine kebapçıdan mı imdat?
5: Yok, greve girdim. Bir şey yemeyeyim.
2: Ya ne dişi? Hele yalnız otur işi. Ben de yedim şimdi zülküp bağlamasını Charlie'dir bağlamıştır.
6: Yok zülküfa yok. Hayırdır, sen de cümbüş çalmaya mı geldin?
2: Dertli çalmaktan iyidir. Gözümüz aydın.
6: Hayırdır Zaza?
2: Her soya ulaşacak bir kanal daha açtım.
6: Nasıl?
2: Ya bu Ersoy sendika işlerine de girmiş meğer.
6: Ersoy her işin içine girer de. Senin ne işin var sendika işinde?
2: Sorma ailemde. Bizim işçi yeğenler perişan. Askeri ücrete talim ediler. Dayı dediler, biz grev sevik. Ama sendika ağası sevmi. Dedim hele çağırın, kimmiş o ağa? Herif gelmez mi karşıma? Sen kimsin? Ben Ulu Beygen şöyle adamıyım, böyle adamıyım.
6: E kesseydin sesini.
2: Büktüm sesini ama daha tam kesmedim. Sonra bir şey yapayım. Niye haber vermeden bir şey yapayım diye içime dert oluyor. Bu sefer şişe taktım. Ama çevirmedim. Ne diyorsun? Çevren mi? Çençeden mi? Horozu.
7: Gel.
8: Sayın Valim, Ersoy Ulu Bey acil sizinle görüşmek istiyor.
7: Bağlamayın.
8: Efendim, telefonda değil, kapının önünde.
7: Yollayın geçsin.
8: Biraz kalabalıklar.
7: Ne demek kalabalıklar?
8: Efendim, emrederseniz emniyete haber vereyim. Etrafındaki insanların hepsi silahlı.
7: Ersoy'dan mı korkacağım? Al içeri.

0: Ne yapıyorsun sen Ersoy? Vilayet mi basıyorsun?
1: Basacak olsam basardım. Vali bey müsait mi diye sormazdım.
0: Ne istiyorsun?
1: Acilen İstanbul'a gitmesi gereken emanetler var. Bir saat sonra uçak inecek. Uçakla güvenli bir şekilde emanetin yerine ulaşmasını istiyorum.
0: Bundan bana ne?
1: Eski dostun olarak senden bir şey rica ediyorum.
0: Dediğin gibi Ersoy, bizim dostluğumuz eski. Sana yardım edecek değilim. Kim bilir o emanet dediğinde nedir?
1: Bir şey değil.
0: Be adam, senin kafan uyuşmuş. Gelip bana nasıl böyle bir şey söylersin?

0: haberin olsun. Ya buradan kendini aldırırsın, ya da ben seni aldırırım. Ya da ben bu işi yapacağım, sen de sesini çıkarmayacaksın.
1: Defol git makamımdan. Eski günlerin hatırına ne sen buraya geldin, ne de ben bunları duydum.
0: Eskiden benim adamımdın, vali oldun. Şimdi devletin adamı oldun, adam mı oldun? Bana bak, seni bütün Türkiye'ye rezil edeceğim. Haberin olsun.

0: Buyurun efendim.
1: Emniyete, jandarmaya haber verin. İl sınırları içinde kuş uçurmayacaklar. Bir transferinden bahsediliyor. Bütün araçlar didik didik aranacak.
0: Emredersiniz.
2: Sen adamlarla temasını kesme. Gremrev de çıkartma.
3: Değişin. İşçi yeğenler mi olacak?
2: Paran çok zasa. Yeğenlerine sahip çık.
3: Krev değiller, başka bir şey demiyorlar. Krev bir tavırdır ha. Tavrımızı da mı göstermeyek?
2: Biz Ersu'ya bizzat tavrımızı gösterelim. Sonra istediğin kadar grev yaptır.
3: Öyle söyle. Krevi erteleyek yani değişin.
2: De senin ne menfaatin var bu işten?
3: Ben hayır yapmayı seveyim bilsin.
4: Abi avukat Yeşim Hanım geldi.
3: Kardeş senin başında da bu avukatlar, savcılar. Vallahi Allah yardımcın ola bana müsaade.
5: Merhaba, nasılsınız?
3: Sağ olun, siz ne diyorsunuz?
5: Teşekkürler.
3: Buyurun.
2: Buyurun avukat hanım.
6: Dahi her şeyi anlattın mı?
3: Lazım olanını anlattım Cahar.
6: Bak dahi, Alem daha yarım yamalak bir şeyler anlatsın, sonra başımıza gelmeyen kalmıyor.
3: Dayın ne kadar kısmını anlatacağını bilir. Hele sizin gibi boş boğaz mı? Oğlum Elem daha krem rev yok değil. Hadi şimdi nereden spekülasyon yapacak? Zaten tansiyonu bağlamışım o loblara. Beraber inip beraber çıkılar. Acil para kazanmamız lazım. Acil. Bak. Sorayım kaşığı bak.
6: Aha, para kaybedesin.
3: Al sen kaşığı. Sen kaybet.
5: Leyla sizinle konuşacaktı. Konuştu mu?
2: Neyle ilgili?
5: Benimle ilgili size bir şey söyleyecekti.
2: Yok, bugün bir şey söylemedi. Ödemeyle ilgili bir şey mi?
5: Yok değil. Demek ki Leyla söylemeye gerek duymadı.
2: Siz söyleyin o zaman.
5: Ben sizin hukuk danışmanınız olmak istiyorum.

0: Getirdin mi plakaları Oğuz?
1: Getirdim. Getirdim efendim.
0: Plakaları takın bizim arabaya. Malı da yükleyin. Valinin arabasından başka güvenli araba mı var?

0: Yok anne. Gelmek istemiyorlar.
1: Onlar gelmiyorsa biz gideriz.
2: Aa, Memati saçmalama.
1: Alınganlık yapacak değiliz yenge.
0: Ben onu da teklif ettim ama kabul etmediler.
1: Ne yapacaklar ya? Kapıdan içeri mi almayacaklar? Hadi hazırlanın gidelim.

0: Baba madem davet ettiler niye gitmedik ki?
1: Acelesi mi var kızım? Yaptıkları hatayı anlasınlar.
2: Baba, olan Selvi oluyor.
1: Ailemize girecekse bizlerin kim olduğunu öğrenip öyle girecek.
3: Senin başka bir planın vardır Yaşar Ağa.
1: İlhan'dır.

0: İlle baskın mı verelim Yaşar ha? Hayırdır kapıyı da sen açıyorsun? Birini mi bekliyordun?
1: Bizim misafirimiz eksik olmaz Memati. Derdi olan, borçlu olan, çaresiz olan bizim kapımızı çalar. Buyurun.

0: Aslında ben gelmek istemedim. Memati çok ısrar etti.
1: İyi etmiş. İyi etmiş. Buyurun, sefa getirdiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
2: Hoş geldin.
4: Buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
5: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz, buyurun.

0: Bir şey çıkacak mı diyorsun abi?
1: Ersoy'la ilgili bildiğin bir yer, bir iz, bir isim var mı Abdüley?
0: Yok abi.
1: O zaman sen de benim gibi dua et bir şey çıksın Abdüley. Çünkü elimizde başka hiçbir şey yok.

0: Ya biz zamansız geldik galiba. Aa. Bu böyle olmayacak.
1: Kenan Bey, kızımızı nerede yaşatacaksın?
2: Buna Selvi karar verecek. İstanbul'da kalmayacak mısınız?
3: İstanbul'dan daha güzel bir yer dünyada yok. Ama burada huzurumuz olursa.
1: İstanbul huzursuz eder insanı. Siz buraları unuttunuz.
2: Biz huzurları için elimizden gelen her şeyi yaparız Memati'cim.
1: Ona şüphe yok.
4: Siz her zaman böyle misiniz?
1: Nasılım?
4: Rahatsız edici.
1: Rahatsız mı oldun?
4: Kimse kolay kolay benim rahatımı bozamaz.
1: Aferin, ne güzel.
0: Ben bir çay demleyeyim.
3: Yok, hiç zahmet etmeyin. Biz kalkacağız.
1: Bir çay içelim. Değil mi Pusat?
5: Tabii abi. Gelmişken içmemek olmaz.
0: Tabii tabii, bir çay içelim. Memati, rezil oluyoruz.
1: Biz hiçbir zaman rezil olmayız yenge. Gerekirse rezil ederiz.
0: Memati, sonra nasıl toparlayacağız?
1: Şu fırtına bir geçsin. Ben bunları ailecek denizde bir gezintiye çıkartırım yenge. Sen rahat ol.
0: Yok, Selvi'yi diyorum.
1: Zamanla toparlar.
3: Yaşar Ağa, İlhan mühim bir şey söyleyecekmiş.
2: Müsaadenizle.
3: Biraz daha böyle davranırsanız yemin ediyorum, ikiniz de ömrümün sonuna kadar yüzümü göremezsiniz.
1: Sana da iyilik yaramıyor kızım. Verdik ya, daha ne istiyorsun?

0: Gayet takip et. Memati çıkabilirsin.
1: Tamam usta.
2: Sağ ol.
1: Size de zahmet verdik.
3: Afiyet olsun.
1: İsterim ki herkes beni doğru anlasın. Benim derdim maraz çıkarmak değil. Ama insanlar birbirlerini böyle zamanlarda tanırlar. Aile kurunca her şey güllük gülistanlık olmuyor. Üst üste geliyor. Gençler hata yapabilir. Ama biz hatalarına engel olmak için buradayız. Ben ortamı yeterince gerdim. Siz şimdi aile arasında tatlı tatlı konuşun. Pusat.
4: Ben bırakırım abi.
3: Biz de kalkalım.
1: Yok yenge, siz kalın.
0: Ben seni geçireyim Emati. Emati, sen böyle şeyler yapacak adam değilsin. Bir iş çeviriyorsun ama çevirdiğin iş nasılsa ortaya çıkar.
1: Yaşar ağa, her işi çevir. İstersen ton ton, milyon milyon tostaşı bir şey demem. Ama Ersoy'la herhangi bir iş yapıyorsan seninle başka türlü görüşürüz. Yapmıyorsun değil mi?
0: Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Acın var. 40 gün her şeyi deme hakkın var. 41. gün seninle başka türlü konuşurum.

0: Yaşar Ağa nerede?
1: Ağam beni yolladı. Mallar nerede?
0: Ersoy Ulubey buraya gelecek. Yaşar Ağa'yı çağır gelsin.
2: Abi be, bir aç be camı, bir ekmek parası be.
1: Defol
2: abi
1: git
2: be.
1: Lan.
2: Abi bütün gün bir şey çıkmadı, bir ekmek parası. Hadi be
3: verin
2: abi,
3: şuna
2: ne olur
3: para
2: bütün
3: gitsin.
2: Gün koşturdum, hiçbir şey kazanamadım
1: abi, şimdi
2: ya.
1: Sırası mı?
2: Bir şey çıkmadı diyorum abi. Abi ne olur ya.
3: Abi
2: var
3: be.
2: Mı sizde be abicim, hadi be. Bir ekmek parası istiyorum abi, çok bir şey istemiyorum
1: abi
2: ki.
1: Abi bozuk yok.
2: Abi bir ekmek parası. Hadi be abi.
3: 50 lira ver o zaman.
2: Ne olur ya. Abi. Abi bir ekmek parası istiyorum, ne olur ya.
1: Üstümde para yok.
2: Abi sizin gibi abilerim.
3: Ya parasız niye geziyorsun kardeşim?
2: Abi ya. Ah be abicim.
1: Senin üstünde para var mı abi?
2: Bir ekmek parası versen ne olur abi.
3: Yok.
1: Yürü git.
3: Siz ateş edin. Öldürmeyin.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81.
11: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
12: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana et ve yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
13: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
6: Kızlar!
13: Bizi özlemişim.
3: Bizim intens mi?
13: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
9: Tam da leyslik.
20: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Golf. Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Siparişiniz.
12: Ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
20: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
22: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
23: Sarı kola!
24: Fanta sarı kola canım o.
22: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
27: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden.

0: Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, adlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
11: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
18: Bir şey çıkmadı diyorum abi. Abi ne olur ya.
19: Abi
18: var mı sizde be abicim, hadi be. Bir ekmek parası istiyorum abi, çok bir şey istemiyorum
19: abi
18: ki.
19: Abi bozuk yok.
18: Abi bir ekmek parası. Hadi be abi.
19: 50 lira ver o zaman.
18: Ne olur ya. Abi, abi. Abi ya. Abi bir ekmek parası istiyorum, ne olur ya.
19: Üstümde para yok.
18: Abi sizin gibi abilerim.
19: Ya parasız niye geziyorsun kardeşim? Senin üstünde para var mı abi?
18: Parası versen ne olur abi?
19: Yok. Yürü git.
18: Uçak gibi arabam var işte abi be. Abi ne olur abi ya? Ne olur bir ekmek parası versen abi? Ah be abicim ne olur ya? Ah be abicim hem bu arabaya biniyorsun hem cebimde param yok diyorsun ya. Hadi abicim bak uğraştırdın beni ama bir ekmek parası vereceksin ya. Aman abi ne oluyor?
19: Siz ateş edin. Öldürmeyin.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Film izlemek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

Günaydın Bay Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Golitsyn. Prag elçiliğimizde bir ataşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Golitsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Golitsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Golitsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve her ikisini de tutuklamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş

çekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Claire ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak. Şu andaki evde ve seninle Prag'da seçtiğin güvenli bir evde buluşacak. Her zamanki gibi eğer sen ya da ekibinden herhangi biri yakalanır ya da öldürülürse dışişleri hareketleriniz hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını açıklayacak. Bu kaset 5 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar Jim.

0: Rak.
1: Hedefimiz çok açık. Nok listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sera, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin. Golis'ini belirleyip Hena'ya bildireceksin. Hena içerideyken sürekli senin gözetiminde olacak.
3: Sorun değil.
1: Jack.
4: Evet.
1: Parmak izi güvenliğine buradaki asansör boşluğundan ulaşılıyor.
4: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
1: Aç kapı. Dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire. Dışarıda araçta gizlen. Colesin dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
3: Tamam.
1: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
2: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyiz? Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce diyorum.
3: O kahveyi ben yaptım.
2: Kesinlikle. Ki evdeki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
3: Teşekkür ederim.
1: Hey, karımın kahvesine laf etme.
2: Ki evde seni özledik Cim.
1: Ben de sizi özledim.
4: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
2: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
1: Drake Oteli, Chicago.
4: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
2: Şoförlü arabalar.
4: Yüklü bir banka hesabı.
2: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
4: Evet, baksana şuna.
1: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
4: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü? Beni duyabiliyor musun?
3: Tabii ki seni duyuyorum.
4: Hayır. Kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
3: Net bir şekilde.
1: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
3: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
2: Waltzer'ı mı kullanıyoruz?
1: Adamımız o.
2: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
1: Bu hafta değil. Bu hafta County Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
3: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
5: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
6: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim. Hayır. Ve biliyor Hayır. musunuz ki bu süreçte
5: Hayır,
6: ülkenin istihbarat gücünü de
5: Bakın,
6: yok edeceksiniz.
5: Ben bu insanların kim olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
4: Bir ciklete benziyorum.
2: Değil mi?
4: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma. Ah.

0: Nasılsınız senatör? Ben elçi yardımcısı Renhouse.
1: Merhaba bayan.
0: Sopera nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım sizi bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
1: Nasılsınız?
0: Bu bayan Reed.
2: Pencereler 11'de açılacak.
3: Rock valisi Peter Brandle ve bayan Brandle.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
2: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
5: Bay Goodson.
3: Merhaba.
5: Sizi gördüğüme sevindim.
2: Anna.
6: Özledim beni. Serap paketin yerini belirlemeye ikiye git.
4: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
2: Bir bu eksikti. Olamaz.
4: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack. Sanırım bir Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan biriydi. Bunu en iyi aygırlarımdan birinin arkasına bağlayıp bağırın etrafında birkaç gün çekmeye zorlamıştım.
0: Fazla hızlanma. Fogon üzerinde çalışıyoruz.

0: Üzgünüm, uzun sürdü. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Zerre ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: Daha yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Ethan.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Paltom nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutuda Ethan, kutunun içinde.
0: Polisin çıkışını kullanacağız. Kapılar açıldı.
4: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: yemi yuttun.
1: Harika.
0: Kurtardı Jack.
2: Beni rahat bırakın.
3: Hoş bir papa.
1: Ve yalnız bir...
0: 5 dakika sonra gidiyoruz.
1: Orada görüşürüz.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Hıraca git.
1: Hey.
3: Ne yapıyorsun Jack?
1: Hiçbir şey.
4: Sen gelişim hatası.
3: Kontrol bende değil Jack.
1: O halde başım dertte.
3: Gücü kes. Gücü kes Jack.
0: Hadi Jack.
3: Gücü kes. Jack. Gücü kes.
0: Jack. Jack. Jack.
2: Jack, beni duyuyor musun? Jack.
3: O öldü Ethan.

0: sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.
2: Jim.
3: Paket dışarıda.
0: Yoldayım.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Peşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Pusu kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Gol etsin şu anda. Harekete geçti.
1: Hayır. Lanet olsun. Hayır.
0: Sarah, paketi izle. Jim sana geliyorum.
2: Jim bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
0: Frekansı dinliyorlar.
2: Telsiz iletişim.

0: Sera, bırak. Tekrarlıyorum. Bırak. Bırak.
1: Beni duyuyor musun?
0: Sera. Hayır. Hayır.

0: Netcom 7.
1: Orta Avrupa güvensiz.
0: Atayan.
1: Bravo Echo 1-1.
0: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
1: Güvenli mi?
0: Evet, devam et.
1: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
0: Ne? Kim öldü?
1: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
0: Tanrım.
1: Britson kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana, biliyorlardı. Diski alamadık.
0: Sen iyi misin?
1: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
0: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
1: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
0: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
1: Evet.
0: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
1: Rock'ta mısın?
0: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Prag polisine bir iki kemik atarız. Ellerine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.
0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden?
0: Şey, 2 yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu. Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık.
1: Silah tüccarı.
0: Çok doğru. Anlaşılan Max'in 2 eşsiz yeteneği var. Gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon. Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek çok derinde. Ve dediğin gibi... Sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden... Neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

0: Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık. Nok listemizi satın alacak duruma geldi. İş 314 dediği bir operasyon.
1: İş 314. İş 314. Nedir bu 314?

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda arab olmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ama orada değildin. Ethan. Ethan.
1: Ethan.
2: Kımıldama.
1: Ethan. Ethan, bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
3: Arabadaydın.
1: Hayır, değildim. Hayır. Telsizden duydum.
2: Yeter artık, kes sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
1: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
2: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
1: Jim'e ne oldu?
2: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler. Hepsi öldü işte. Seni kim gönderdi?
1: Jim öldü.
2: Seni kim gönderdi?
1: Jim.
2: Paltonu çıkar. Neredeydin?
1: Ben.
2: Ha? Neredeydin?
1: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
2: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
1: Onlar kim?
2: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
1: Kimse göndermedi. Söyle. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te, sabahın 4'ünde, 4'te. Saat 4'te Ethan. Ethan 4'te. 4'te.

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ve ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşünür.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket daniyle al ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
2: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
2: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
2: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o

0: dereyi sonsuza dek giyeceksin.
1: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
2: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
1: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
2: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
1: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
2: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz. Bir de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
1: Duruma göre değişir.
2: Neye göre?
1: Paradoksu sevip sevmediğinizi. Tekrar edeyim. 150 bin dolar istiyorum bugün.
2: Bu kesinlikle söz konusu değil.
1: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem. Köstebek avının yemi.
2: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
1: İş gibi mi?
2: Burada senden bahsediyoruz.
1: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
2: Nedenini sorabilir miyim?
1: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
2: Ben işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
1: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
2: Neden yapayım?
1: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
2: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
1: Tamam, kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: 26-27, şimdiye dek iyi.
1: Senin için pek iyi değil dostum.
2: Yaklaşık 2 dakikanız var diyebilirim.

0: 32 ve 33.
1: Sinyal olduğu anlamına gelmez. Sadece hard disk ısınıyor olabilir.
0: ...44 ve 45.

0: kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki, ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var? Kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun?

0: Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım. Bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
3: İşle anlaşman neydi?
2: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
3: 10 milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona Nook listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Baretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyorum.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak zorundayız.
0: Ne tür bir yardım?

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cyberops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley'de.
2: Langley'de mi? Virginia'daki Langley'de mi?
1: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
3: Her zaman.
1: Madam, Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikoptere doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
2: Oradan ne alacağız?
0: Bilgi.
2: Ne tür bilgi?
0: Çok karlı.
3: Ödeme teslimatta.
2: Bilemiyorum. Gerçekten.
0: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezginim. Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
2: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı. Aha. Demek istediğim, o olağanüstü iş konusunda.
0: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
2: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU 3'ler... Regül
3: elde edebilir, öyle değil mi?
1: Biraz zaman alabilir.
0: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
2: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
1: 24 saat.

0: Ve işimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
1: Götür, sanırım başka mazeretin kalmadı.
0: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
1: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
2: William Dunn mı?
1: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasından geçmesi gerekiyor. Ve son olarak izinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çift elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor. Ki elimizde yok. Şimdi kara odanın içinde teknisyen odadan her çıktığında çalışan 3 sistem var. Birincisi sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
0: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
1: Yapacağız.

0: 7 ve 12 numaralı bölümlerden neler var?
1: Evet, ben de aldım. Havalandırma hangi bölümde? 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binayı yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle. Çalıyor, gidelim.
3: Kımıldayın.
4: Bir şey ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
3: 21. bölüm bu tarafta.
6: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
4: Hayatta kalma.
6: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu, ne istiyor acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
7: Ya, yangın alarmı Jean.
6: Burayı boşaltmamız gerekmiyor mu?

0: Ey siz üç kişiydiniz, diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Pekala Luthor, ben giriyorum. Everest'te bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunlop.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
9: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
10: 118.80 Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Üşüdük halkama.
12: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Bu salı BİM'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99

0: maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
19: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
18: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
20: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
20: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
21: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
0: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola. Anılar

0: Jel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Sadece durulalım. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunn mı?

Dış odada. Şimdi odaya giriyor. Çabuk olun hadi.

Mm.

Odaya doğru geliyor. Çıkın. Bir kırmızı.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım. Evet. Telefon size.
2: Get rich.

0: sadece sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiselerini gönderin yeter.
2: Londra.
3: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin bölgeye derhal intikal etmeleri istendi.
2: Alacınla temas sevgili mı kuruyorsun?
3: Daha sonra sizlere gelişmeler
2: hakkında bilgi vereceğiz. Ethan. Ethan. Affedersin, Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
4: Ama alıcım son derece utangaçtır.
2: Bence emir verecek bir konuda değilsin. Sence? En azından bu bendeyken.
5: Krieger.
2: Karışma.
4: Bunu mu demek istedin?
2: Liste o değil.
4: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Nereye gitti? Kayboldu.
5: Ne?
4: Sen de.
5: Hayır.
4: Hayır ha?
5: Yapma.
4: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım. O aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
2: Nerede o?

0: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
1: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Hotel'i, Chicago.
3: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
4: Yapmamız gerekeni yaptık.
3: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin bunu asla yapmazdın.
0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Neden ajanlar? Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton'un yasa dışı imal edilmesine yönelik yapılan büyük bir operasyonda narkotik ekipleri tarafından tutuklandılar.
1: Kittredge.

0: Kittredge.
1: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
0: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın. Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
1: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
2: İngiltere'de.
0: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
1: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
0: Tabii ki. Sor Ethan.
1: Eğer karşındaki kişi
3: kendi IMF ekibinin 5
1: elemanını ezmiş, bıçaklamış,
3: vurmuş ve havaya uçurmuş biri ise,
1: sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
0: Bilmiyorum Ethan, neden sen söylemiyorsun?
4: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
0: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da olduğumuzu anladın.
0: Ama ben gelmeden ayrılmıştınız ve o zamandır her yeri arıyorum.
1: Küçük ülkelerde giriş çıkışları bilgisayara kaydetmezler.
0: Ben de Avrupa'yı izledim. İngiltere'ye geldikten sonra gerisi kolaydı.
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: İyi. Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan, beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack inişini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Nedenciğim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye ne yemeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu. Canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
0: Haklı olabilirsin.
1: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
0: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Max'e mesaj gönderdim. Yarın için anlaştık.
0: Tamam. Buraya gel.

0: Efendim?
1: Nedir bu?
0: Size bir mesaj efendim. Röntgen temiz, elektrik patlayıcı değil. Cin.
1: Londra garı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Otunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diskiyi onun içinde bulacaksın.
3: Thank you.

0: Sevgili çocuğum, umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma, en baştan başla.
2: Bu saçmalık Max'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer liste elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, git rush trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyeceğim. Onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada. Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Tabii ki
1: böyle konuştuğunu duyduğum için çok üzgünüm Claire.
2: Ethan.
3: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
2: Jimmy biliyor muydun?
3: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
1: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Hotel'den İncil'i aldıktan sonra.
3: Damgalamışlar değil mi? Gerizekalı herifler.
2: Ethan, madem Jimmy biliyordun neden...
3: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordun. Ve cevap sensin.
1: Jimmy biliyordum.
3: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğin asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
2: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
3: Evet, hadi parayı alalım.
2: Ethan. Para.
3: Ona parayı ver.
1: Onu hak ettin.
2: Tam 10 milyon.
1: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu vardı Jim.
3: Öyle mi? Neymiş o?

0: Guy Fawkes.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitticim.
3: Hayır. Yapma Jim.
2: Yapma Jim, ha?

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi

0: çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız ya.
4: Nasıl oldu? Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
4: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
3: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
4: Harikaymış ya.
5: Daha neler var?
3: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yapacağım.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde...

0: şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim?

0: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması.
2: Şey, belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne konuda?
0: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi, bilirsin işte her konuda.
5: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
0: Şerefe.
5: Sana Luther. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
0: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
5: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
0: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
5: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
6: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
6: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Efendim merhabalar, ben de Elma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Efendim bugünkü durağımız Rize'nin güzel mi güzel ilçesi. Fındığı ve çayıyla.

Bugün sizleri Karadeniz'in en güzel köşelerinden Rize Fındıklı'ya getiriyoruz. Yemyeşil muhteşem bir doğanın içinde keyifli bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Buyurun.

Fındıklı'nın her tarafından adeta doğa fışkırıyor. Yeşil hiç bu kadar güzel olmamıştı.

0: Efendim bugün sizlerle birlikte Rize Fındıklı'dayız. Değerli izleyenler, Fındıklı Rize'nin en güzel ilçelerinden biri. Aslında Fındıklı Rize'nin en modern ilçesi diyebiliriz ve turizm anlamında da Fındıklı son derece hareketli. Efendim Fındıklı söz konusu olunca doğa turizminden, deniz turizminden, yayla turizminden bahsetmek mümkün. Programımızı yemyeşil bir doğadan açıyoruz. Efendim Rize Fındıklı'da Aslandere köyündeyiz. Her taraf yemyeşil. Değerli izleyenler Fındıklı'ya geldiğinizde yeşilin her tonunu, mavinin her tonunu görebilirsiniz. Efendim burası yemyeşil bir ilçe. Burası turizm anlamında son derece önemli bir vitrin ve doğanın adeta Fındıklı'ya armağanı. Bu mükemmel doğa. Efendim başımızı ne tarafa çevirsek yemyeşil ormanlar var.
1: Rize Fındıklı şiirlere, şarkılara ilham olacak kadar güzel bir ilçe.
0: Gerçekten Fındıklı'nın her tarafında kartpostalı andıran, tabloyu andıran manzaralar var. İşte şu anda içinde bulunduğumuz Aslandere köyü de inanılmaz güzel bir yer. Efendim oldukça yüksek bir noktadayız. Hava tertemiz, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Ve bu mükemmel doğanın, bu mükemmel köyün, Fındıklı'nın tadını doyasıya çıkarıyoruz. Evet sizlerle birlikte Fındıklı'da keyifli bir gezinti yapacağız. Değerli izleyenler Çağlayan Deresi işte tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Yaylalardan doğuyor ve Çağlayan Deresi ilçenin büyük bir kısmından ormanların içinden geçerek Karadeniz'e ulaşıyor. Evet değerli izleyenler hava çok sıcak ama bulunduğumuz yerde birazcık serinlik var. Oldukça yüksek bir noktadayız. Değerli izleyenler Fındıklı'da halkın geçim kaynağı adı üzerinde fındık ve çay. Efendim Fındıklı'nın ekonomisi için çay ve fındık son derece önemli. Çayın şu anda hasat zamanı bitmek üzere. Çay bitecek, fındığın hasadı başlayacak. Şanslıyız böyle hasat dönemini kaçırmadık. Hasat dönemine denk geldik. Ve burada tabii ki Karadeniz mutfağını sembolize eden mükemmel yöresel lezzetler var. Onlar da programımız içerisinde olacak detaylar.

çayınızı kahvenizi aldınız. Efendim programımız gerçekten çok renkli. Hani doğaya doyacaksınız, lezzete doyacaksınız. Burası inanılmaz güzel bir yer. Gerçekten fındıklı, cennet. Başımızı ne tarafa çevirsek her taraf yemyeşil. Efendim burada insanın gerçekten ömrü uzar. Evet değerli izleyenler, nehirler bakımından, şelaleler bakımından, dereler bakımından oldukça zengin bir ilçe. Ve burada sizlerle birlikte keşfedeceğimiz mükemmel güzellikler var. Yaylalar, köyler, ormanlar, Karadeniz mutlaka görülmeli. Efendim Karadeniz'de bir tekne gezisi mutlaka yapılmalı ki biz yapacağız programımız içerisinde. Tekne gezisi de olacak. Buraya özgü lezzetler olacak. Bol bol doğa olacak. Yeşil olacak. Mavi olacak. Doğaya doyacaksınız. İddia ediyorum keyifle izleyeceğiniz mükemmel bir bölüm başladı bile. O halde efendim Fındıklı'yı gezmeye, keşfetmeye sizler için devam ediyoruz. Buyurun.

0: huzurda bir daha.
1: Değerli izleyenler, programımız Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Çayın cennetindeyiz, çayın ana vatanındayız. Burası Rize Fındıklı. Alabildiğine her tarafta çay bahçesi var, çay var. Çayın en güzel yapıldığı, en çok yetiştiği yerlerden birindeyiz. Evet efendim, şu anda çay bahçesindeyiz. Burada inanılmaz güzel görüntüler var. Zaten her taraf yemyeşil. Efendim, yemyeşil ağaçlarla, ormanlarla bütünleşen çay bahçeleri inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Yanımızda deniz var. Çay toplayacağız efendim. Ben de eşarbımı taktım, önlüğümü taktım. Denizciğim, nasılsın?
2: Ben iyiyim, size hoş geldiniz
1: bu arada. Hoş bulduk. Burası çok güzel.
2: Evet, çok güzel memleketimiz.
1: Evet, memleketiniz cennet, cennet. Evet. Allah vermiş size her şeyi vermiş. Çayı, fındığı, ormanı, denizi, doğayı, temiz havayı, her şeyi vermiş. Efendim, şimdi çayın hasadı öğrendiğime göre yılda 3 defa yapılıyormuş.
2: Evet,
1: hangi aylarda?
2: Mayıs. İlk Mayıs.
1: İlk Mayıs'ta
2: ilk
1: yapılıyor.
2: İlk Mayıs, o zaman Temmuz.
1: Tamam.
2: En sonu da Eylül.
1: Eylül.
2: Eylül.
1: Yani biz şu anda Temmuz hasadının aslında sonundayız.
2: Evet.
1: Efendim, çayın hasadında artık sona gelinmiş. Çay kalkıyor. Yani çayın hasadı bitiyor. Ondan sonra fındık hasadı başlıyor. Yani size durmak yok.
2: Yok. Karadeniz hanımlarına durmak yok.
1: Ne yapıyorsunuz, böyle hep bahçede misiniz?
2: Çoğunlukla bahçedeyiz. Bundan sonra mesela çayın okunusu deriz. O gelir, onu alırız.
1: Ne yapıyorsunuz onda?
2: Onu çayların altına sereriz. Üçüncü mesula iyi olsun diye,
1: tamam,
2: çay versin diye üçüncüye hazırlıklı onu bekleriz.
1: Evet.
2: Böyle toplarız.
1: Yani
2: işte
1: size durmak yok. Çay bitiyor, fındık başlıyor.
2: Aynen,
1: fındık
2: devam
1: bitiyor,
2: ediyorum.
1: Yemek başlıyor.
2: Aynen.
1: Yemek bitiyor, tekrar çay başlıyor. Yılda 3 defa hasadı yapılıyor ve Allah vermiş. Gerçekten Rize deyince herkesin aklına çay. Çay deyince herkesin aklına Rize gelir.
2: Evet.
1: Nettir yani. Sizin çayınız da çok güzel oluyor. Bu nedir bu?
2: Bu makas.
1: Makas.
2: Makas deriz
1: bu. Efendim, ama makas, ucunda torba,
2: torba
1: var. Bakın, bir yandan kesiyorlar, bir yandan da torbaya dolduruyorlar.
2: Dolduruyor.
1: Şöyle bir göster. Şunu alayım mı Bekir şuraya? Böyle daha iyi gör.
2: Bakın. Mesela doldu diyelim. Ondan sonra da boşaltma şeyi.
1: Hey, ben dolunca alıyorsun,
2: evet,
1: çuvala boşaltıyorsun.
2: Evet, çuvala boşaltıyorsun.
1: Yorucu mu?
2: Yorucu.
1: Kaç saat çalışıyorsunuz?
2: Vallahi saat tutmadık ama bayağı yorucu.
1: Saatlerce burada,
2: evet,
1: güneşin altında güneşin çay
2: altında
1: topluyorsunuz.
2: Sabahleyin saat 6'da çıkıyoruz. Akşamleyin saat 5, 5.30, 6 civarı.
1: Bayağı çalışıyorsunuz.
2: Çaylık, evet.
1: Yani sabah 5, akşam 5, yaklaşık böyle 10.

0: 12 saat evet, falan çalışıyorsunuz günde. Şimdi burada iri iri yapraklar var. Burada da minik minik yapraklar var. Anladığım kadarıyla şu anda hasatta topladığın yapraklar bunlar.
1: Evet.
0: Büyük şunlar, olanlar. Büyük olanlar. Onları alıyoruz ve daha sonra diğer hasat dönemine yani Eylül ayına böyle geride kalan küçük yapraklar evet. büyüyor ve onlar da Eylül ayında toplanıyor. Kışın olmuyor tabii.
1: Yok kışın yok.
0: Deniz ver bakayım ben de yapayım. Onu kolay bir boşaltalım. Değil.
1: Nasıl boşalayayım? Şöyle açılıyor. Aha. Şöyle boşalayayım.
0: Ha tamam tamam. Evet, hadi bismillah. İyi de benim topladığım çaylar yere dökülüyor.
1: O işte ilk topladığın için, alışmadığın için, el alışmadığı için.
0: Aa bir dakika, torbaya gitmiyor.
1: Evet.
0: Ya onlar nasıl? Ay çok zor. Vallahi üç defa açtım, kapattım, kolum ağrıdı. Allah yardımcınız olsun. Olsun. Şu kadarını söyleyeyim, yorucu iş. Bakın, ben şurada 5-10 defa kestim, torbaya atmaya çalıştım. Şimdi beliniz ağrıyor, kolunuz ağrıyor. Ben de ne çok şikayet ettim.
1: Ama doğru dedin çünkü sızma çaydan insanın bayağı bir...
0: Bir de boyum uzun ya şimdi böyle aynen. eğilince. Yemin ediyorum belim ağrıdı, kollarım ağrıdı. Siz ne yapıyorsunuz böyle 10-12 saat
1: biz
0: burada?
1: Biz yarış ediyoruz arada.
0: Akşam aranızda yarış
1: yani gidelim
0: yapıyoruz.
1: Diye o güne napra atalım diye.
0: Ne atalım diye?
1: Yani izli gitsin. Yani çay...
0: Bir an önce toplayalım gidelim
1: çaylık
0: diye.
1: Çaylık bitsin yani. Ha. Bir an önce çaylık bitsin ki... Ben seni geçeceğim, sen beni geçemezsin.
0: Yarış yapıyorum.
1: Yarış yapıyorum.
0: En iyi kim bu konuda?
1: En iyi ne bileyim, daha izli vuran, benden de izli vuranlar var. Ben o kadar izli değilim.
0: Böyle şak şak
1: evet.
0: şak.
1: Gidiyorlar.
0: Ay yok yok, bu iş zor. Kadınlarımızın hakkı ödenmez. Peki çay bahçesinde, fındık bahçesinde çalışanlar kadınlar mı? Erkekler çalışmıyor mu?
1: Erkekler çalışmaz bizim burada genellikle.
0: Efendim niye kadın. Çalışmazlar? Onlar ne yaparlar?
1: Onlar genellikle üst baş giyerler. Kahvaltı, önce de sabahleyin kalkarlar üst baş giyerler. Kahvaltı edilir. He. Kahveye giderler çoğunlukla.
0: Bak sen.
1: Benim eşim de dahil buna.
0: Adı ne eşinin?
1: Ali İmdat Kartal.
0: Ali İmdat Kartal Bey yani bu zor iş bu erkek işi bana sorarsanız. Gerçekten.
1: Ama yardımcı değildir.
0: Ama burada çay bahçesinde.
1: Erkeği kadını çok... eziyor.
0: Tembel mi?
1: Ya tembel değil aslında da çalışmaya pek meraklı değildir.
0: Çay bahçesinde çalışanlar kadınlar mı?
1: Kadınlar. Çoğunlukla kadın ezilir.
0: Peki akşama kadar günde 12 saat bakın sabah 5.30-6'da başlıyorlar. Akşam 5-6'ya kadar yani 12 saat şu anda benim yaptığım işi yapıyorlar. Benim yapmaya çalıştığım işi yapıyorlar daha doğrusu. Ondan sonra akşam eve gittin. Yemek yok.
1: Yemeği kadın yapıyor. O arada ahırda ineğin varsa kadın gidiyor. Çocuklar ağırsa çocukla kadın ilgileniyor.
0: Bacım sen de ne dertliymişsin. Belma gelse de şöyle bir içimi döksem diye beklermişsiniz. Ama kadınların hakkı ödenmez.
1: Ama gerçekten Rize'de, bunlar yapıyoruz yani.
0: Rize'de kadınların hakkı hakikaten hiç ödenmez. İşte gerçekten zor iş. Çok büyük emek istiyor. Afiyetle içtiğiniz çaylar kolay elde edilmiyor.
1: Edilmiyor
0: kolay
1: evet.
0: bardağınıza. Gelmiyor. Niye? Dikkatinizi çekerim. Çay bahçesini ziyan etmezsem iyidir.
1: İyidir.
0: Sen yine olmaz. De beni kontrol altında tut.

0: Yöresel yemeklerle donatılmış masamız enfes görünüyor.
1: Efendim programımız Rize Fındıklı da lezzet dolu, keyifli keyifli devam ediyor. Yanımızda Bedriye teyzemiz var. Onun evinin bahçesindeyiz. Ve efendim Rize'de olunca, Fındıklı'da olunca Rize'nin o canım güzelim yöresel yemeklerini sizlere tanıtmadan, tadına bakmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Bedriye teyzemizin şu anda evinin bahçesindeyiz. Aslandere köyündeyiz. Aslında iş insanı Sayın Hasan Kartal'ın anne evindeyiz.
2: Annesiyim.
1: Bedriye teyzem nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim hamdolsun, şükür bugünkü günüme.
1: Sağlığın saatini iyi.
2: İyi.
1: Buralar çok güzel.
2: Çok güzel. O kadar güzel ki bırakma gibi değil.
1: Hava tertemiz, her yer yemyeşil.
2: Evet. Evet.
1: Efendim gerçekten ortamımız her yerde şahane. Yani Fındıklı'nın ne tarafına gidersek gidelim kartpostalı andıran bu manzaraları görmek mümkün. Yani adeta Fındıklı ilçesi böyle yemyeşil ormanlarla kaplanmış Bedriye teyzem.
2: Evet.
1: Şimdi neler yapmışsınız? Bir sürü uğraşmışsınız, yorulmuşsunuz. Masamız şahane.
2: Biz
1: şimdi,
2: her zaman yapıyoruz onları.
1: Çay nerede içilir? Fındıklı'da.
2: Çay Fındıklı'da içilir.
1: Çayın cennetindeyiz değil mi?
2: Evet. Toplanırız böyle arkadaşlarla içeriz. Yani gün yaparız, içeriz.
1: Gün yapıyorsunuz, o günlerde karalahana sarmaları yapıyorsunuz.
2: Her şey.
1: Laz börekleri, mısır ekmekleri, turşu kavurmaları.
2: Aman bak, hepsi masamızda var. Bu hamsili ekmek.
1: İnanmıyorum.
2: Allah.
1: Nasıl yaptınız bunu?
2: Hamsili
1: mısır ekmeği.
2: Hamsili mısır ekmeği.
1: Ben şöyle bir göstereyim size efendim. Burası Rize Fındıklı. Hamsili mısır ekmeği bakar mısınız? İşte mükemmel bir yöresel lezzet. Ben bunu tadına hemen bakarım. İçinde ne var? Hamsi var.
2: İçinde hamsi var, sebzesi var.
1: Ne sebzesi var?
2: Sütle yoğurulmuş. Pazi diyoruz biz. Pazi var, ne bileyim maydanoz var, şey.
1: Mükemmel
2: her şey
1: olmuş.
2: Var.
1: Mükemmel olmuş.
2: Ondan sonra sütle yoğurduk, yağ koyduk içine.
1: Evet.
2: Öyle yapıyoruz.
1: Sen mi yaptın Bedriye teyze?
2: Ben başlayındaydım. Çocukları gelinlere yaptım.
1: Boş ver. Sen zamanında çok yapmışsın. Sen talimat vermişsindir.
2: Evet.
1: Onlar da yapmışlar.
2: Evet.
1: Çay topladın mı? Fındık topladın mı?
2: Çok,
1: zamanında.
2: Çok.
1: Yorucu iş. Yorucu iş. Valla ben çay bahçesinde şöyle bir topladım. Kollarım ağrıdı. Hamsili mısır ekmeği tavsiye ederim. Rize'ye gelince, Fındıklı'ya gelince mutlaka tadına bakın. Bu börek gibi. Efendim burada Laz böreği var. Yine Karadeniz'in olmazsa olmazı. Ne var bunda Bedriye teyze?
2: Onda süt var, yumurta var. Ondan sonra yağ işte öyle.
1: Börek ama tatlı.
2: Tatlı.
1: İçinde muhallebi var.
2: Muhallebi var.
1: Tamam. Turşu kavurması buranın olmazsa olmazı. Orada ne var? Mısır ekmeği mi?
2: O mısır ekmeği.
1: Şimdi bu hamsili mısır ekmeği, o sade mısır ekmeği.
2: Evet, bu buğda ekmeği.
1: Buğda ekmeği, bu da doğal ekmek.
2: Doğal, biz yapıyoruz.
1: Kendiniz yapıyorsunuz.
2: Evet.
1: Her şey doğal, zaten ortamımız doğal.
2: Salatalık da A kökü salatalığı.
1: Efendim salatalığı sağdan topladık. Bakın masamızda bulunan üzümleri, arkamızda bulunan asmalardan topladık. Yani o kadar doğal bir ortamdayız ki. Ne çiçeği bu? Hani genelde böyle Bodrum'da falan Antalya'da görürüz. Kasımpatı mıydı neydi?
2: Bunu çok güzel. Adını bilmiyorum da bunu büyük dedem getirmiş askerlikten. Evin arkasını, o altındaki ev dedemin eviydi.
1: Evet.
2: O evin arkasında dikmiş böyle devamlı o yanı kadar açılmış. Böyle.
1: Yıllardır da yetişiyor, açıyor.
2: Kendisi
1: böyle.
2: Açıyor.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Bakım yaparsınız, kesersiniz.
1: Oh.
2: Sonra yazın daha güzeli çıkar, öyle oluyor.
1: Valla mor mor mis gibi koktu. Efendim fındık bakar mısınız şu güzelliğe? Şanslıyız şimdi. Çay bitiyor, aslında fındığın hasadı başlıyor. Evet,
2: evet.
1: İşte efendim Fındıklı'nın fındığı. Bakın nasıl bol, nasıl bol, nasıl bereketli, nasıl verimli topraklar.
2: Evet.
1: Şimdi salatalığımız, fındığımız, üzümümüz armut dallarda yıkılıyor. Şimdi Bedriye teyzem, karalahana sarması olmadan olur mu?
2: Yok, olmaz.
1: Bakın kadınlarımız yapmış elleriyle, ben şöyle tadına bakmaz mıyım? Bunu her zaman yapıyorsunuz değil mi?
2: Yapıyoruz. Her evde yapılır.
1: Çok mu seversiniz?
2: Yapılır.
1: Hepsi şahane, inanılmaz lezzetli. Bu nedir?
2: O saç kavurma.
1: Saç kavurma bu?
2: O taze fasulye, benim bahçemdeki fasulye.
1: Hepsi bahçeden.
2: Evet.
1: İşte Rize evet. Fındıklı, işte Rize Fındıklı'nın yöresel mutfağı, işte yöresel Karadeniz kadını Bedriye teyzemiz.
2: Teşekkür çok ederim. Seviyoruz.
1: Bedriye teyzem şöyle bir el sallar mısın?
2: Teşekkür ederim sizin biz buraya de gelip de beni tanıştığınızda çok memnun oldum.
1: Ne demek?
2: Allah her zaman gelme nasip etsin. Amin. Ama benim yaşım ilerledi, o başka.
1: Allah uzun ömür versin Bedriye teyzem. Allah sana sağlık versin. Amin. Biz böyle gelelim sık sık senin o lezzetli yemeklerinden yiyelim. Keyifli sohbetini. Evet.

0: dinleyelim.
1: Evet.
0: Efendim Bedriye teyzemizin gelinlerine de, torunlarına da hatta buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım.
1: Çok selam ediyorum hepsine. 9 tane torunumun çocukları var. 5 tane kendi torunluğum var. Hepsine, gelinlerime, torunumun kayalarına, hepsine selam.

Değerli izleyenler, Rize Fındıklı'da yemyeşil ormanların içinde ATV turu yapıyoruz. İnanılmaz keyifli, inanılmaz keyifli. Hava tertemiz, bakar mısınız? Şu ortamın, şu doğanın güzelliğine her yerden adeta doğa fışkırıyor, yeşil fışkırıyor. ATV'm çok büyük, gördüğüm en gelişmiş ATV'lerden biri. Aslında çekimlerde sık sık biniyorum. Elimden geldiğince, ama efendim Rize'de, Fındıklı'da ATV'ye binmenin, ATV turu yapmanın keyfi inanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten keyfimiz yerinde şu anda. Mükemmel bir doğaya bakarak, bol bol oksijene, ciğerlerimize çekerek ATV turu yapıyoruz. Daha iyisi can sağlığı. Gerçekten mükemmel. Alabildiğine her taraf yeşil, yeşille kaplanmış mükemmel bir şehir, mükemmel bir ilçe. Yani yeşilin bu kadar tonunu bir arada görebileceğiniz, hem de yaz kış görebileceğiniz mükemmel bir yer. Rize Fındıklı. Süper, süper. İşte bu, burası doğa severler için, fotoğrafçılar için, kamp yapmak isteyenler için adeta cennet.

0: tekne gezisi mi dediniz? Hem de Rize Fındıklı'da. Şahane!
1: Değerli izleyenler, programımız Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, mükemmel bir ortamdayız. Fındıklı çok güzel ve burada olmak inanılmaz güzel. Tamamen doğayla baş başa mükemmel bir bölüm izliyorsunuz. Efendim, yeşilin 1001 tonla, mavinin 1001 tonla tanıklık ettiğimiz mükemmel bir ilçedeyiz. Rize'nin en güzel ilçelerinden, turizm ilçesi, turizm cenneti Fındıklı'dayız. Ve yanımızda çok değerli dostlarımız var. Efendim, Rize Fındıklı'nın ve Türkiye'nin en ünlü, en başarılı iş adamlarından Sayın Hasan Kartal'ın misafiriyiz. Onun davetiyle Fındıklı'ya geldik. Mükemmel ev sahipliğinden dolayı ben Hasan Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer tarafımda da Fındıklı'nın mamisi var. Ona da döneceğim. Hasan Bey, çok teşekkürler.
2: Tabii ben teşekkür ediyorum da o kadar ünlü değiliz biz yani.
1: Estağfurullah. Tabii, efendim, siz mütevazısınız. Yani, efendim, tevazu gösteriyor kendisi.
2: Tabii, bir kulüp başkanlığı yapmam neticesiyle Rize'de tanınan.
1: Evet, Rize Spor'un kulüp başkanlığını yaptım
2: bir süre. Sene. Evet. O sebeple tabii biraz Rize'de tanınıyoruz.
1: Şimdi Hasan Bey, Rize'de Fındıklı'da olmak çok güzel. Aslında uzun zamandır gelmek istiyorduk. Sizin vesilenizle, sizin davetinizle bugün burada olmak, bu çekimi yapmak ve izleyenlere Fındıklı'yı tanıtmak kısmet oldu. Şimdi gerçekten büyük bir iş adamısınız. İş yoğunluğunuz çok fazla ama bence Allah'ın sevgili kulusunuz. O yoğunlukta kaçıp gelebileceğiniz, stres atabileceğiniz mükemmel bir memleketiniz var. Şimdi bizim ülkemiz cennet. O cennet köşelerden biri de gerçekten Fındıklı. Vallahi şanslısınız ve efendim gerçekten Hasan Bey Fındıklı'da mükemmel ev sahipliği yaptı bize ve çok güzel ağırladı. Çok keyif aldı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hani Fındıklı'nın bu kadar güzel olduğunu biliyorduk ama bu kadar keyifli çalışacağımızı, bu kadar kaliteli, keyifli zaman geçireceğimizi tahmin etmemiştik. Ben kendisine çok teşekkür etmek istiyorum.

0: istiyorum. Bu tarafımda da efendim Mami var. Hasan Bey müsaadenizle ben bir Mami'ye döneyim. Mami buralarda çok ünlü. Fındıklı'nın Mami'si. Böyle acayip becerikli, iş bitirici, çok güzel balık yapıyor. Onun balıkları programımız içerisinde de olacak. Evet Mami, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz
0: bizdeyiz.
1: Bu arada.
0: Bizdeyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün mü Mami?
1: Nasıldır buralar?
0: Evet, çok beğendim. Beğenmemek mümkün mü?
1: Yeşil'in her tonu var.
0: Evet, yeşil.
1: Denizi,
0: evet.
1: Deresi, tepesi, ormanı.
0: Evet.
1: Çok değişik yerde yaşarız ya.
0: Şanslısınız vallahi. Herkese nasip olmaz.
1: Aynen olmaz. Yani. Ben de çok şanslıyız. Kendimi çok şanslıyız.
0: Gerçekten her gün bu manzaraya uyanmak, bu tertemiz havayı solumak, bu yemyeşil ormanlara, bu turkuaz renkli denize bakmak herkese nasip olmaz Mami.
1: Evet.
0: Allah size vermiş. Yeşili vermiş, maviyi vermiş, tertemiz havayı, doğayı vermiş, balığı vermiş, daha ne olsun, çayı vermiş, fındığı vermiş. Çay ve fındık halkın çok önemli bir geçim kaynağı. Peki şimdi tekneyle gezerken güzergahımız üzerinde neler var? Tabii yemyeşil ormanlar var, mükemmel bir deniz var, manzara var. Aslında efendim Fındıklı'nın her tarafı buraya gelen ziyaretçilere, turistlere eşsiz manzaralar sunuyor. Bol bol fotoğraf alın, video alın, sosyal medyaya atın. O kadar güzel ki her tarafta tablo yandıran mükemmel görüntüler var. Yani daha önce gelip görmediyseniz ilk fırsatta, ilk uygunluk durumunuzda Fındıklı'ya mutlaka gelin. Öyle değil mi Mami?
1: Ölmeden önce Fındıklı'yı görün.
0: Karadeniz'in serin sularından, bu muhteşem doğadan Mami ile birlikte, Sayın Hasan Kartal'la birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Şöyle bir el sallayalım ve ne diyelim? Fındıklı'yı gezmeye devam diyelim, evet. Değil mi Hasan Bey?
1: Evet.
0: Mami?
1: Evet. Aynen öyle.

0: ve Rize Fındıklı'da şimdi de çok renkli bir koroyla birlikteyiz.
1: Vay bana, yazıp bana, vay bana, kaybanayım, kaybanayım, kaybana.
2: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Karadeniz doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip ve şu anda bulunduğumuz Rize Fındıklı'da bu zenginlikten nasibini bol bol almış. Efendim, başımızı sağa çeviriyoruz, yemyeşil ormanlar. Sola çeviriyoruz, turkuaz renkli bir deniz. Allah her türlü zenginliği vermiş ve burada olmak çok güzel. Şu anda çok küçük, çok şirin, çok güzel bir koydayız. Avcının yerindeyiz. Buraya avcının yeri deniyormuş. Efendim, çok özel bir ekiple birlikteyiz. Fındıklı Belediyesi, Kadın Korosu. Efendim, bizleri kırmadı, hazırlandılar, geldiler. Birazdan gösterilerini sergileyecekler. Serdar Hocam'ın yönetiminde kadınlarımız mükemmel işler yapıyor. Efendim, Anadolu'da kullanılan tüm dillerde eserleri seslendirme imkanına sahipler. Böyle bir yeteneğe sahipler ve eserlerini çok sesli olarak icra ediyorlar, seslendiriyorlar. Efendim, yanımızda Yasemin Hanım var. Bakalım neler yapıyorlar. Daha detaylı bilgiyi ondan alacağız. Evet, Yasemin'cim merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
3: İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız?
2: Bizler de iyiyiz. Vallahi siz çok güzelsiniz. Kıyafetler şahane. Kırmızı kırmızı. Koy çok güzel. Yani yukarı çıkıyoruz. Orman, köy, yayla, mükemmel manzaralar burada öyle. Siz zaten şu anda bulunduğumuz koyun güzelliğine güzellik kattınız.
3: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Kadınların bulunduğu her yer güzelleşiyor.
3: Kesinlikle.
2: Evet. Ne zaman kuruldu koromuz?
3: Koromuz 20 Haziran 2019 tarihinde kuruldu. 34 kadınla beraber.
2: Kaç kişisiniz şu anda?
3: Şu anda 40'a yakınız. Tam net bilmiyorum.
2: Şu anda burada kaç kişisiniz?
3: Burada 11 kişiyiz şu an.
2: Diğerleri nerede?
3: Diğerleri tatilde olanlar var.
2: Tatilde
3: ameliyat
2: olanlar.
3: Ameliyat olanlar var.
2: Evet, geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
2: Bu kadar efendim. Çoluğu
3: çocuğu olanlar var.
2: Yeteriz olsun herkesin bir
3: aynen. Aynen. Her türlü yeteriz.
2: Merak etmeyin. Evet, şimdi Anadolu'da kullanılan tüm dillerde eserleri seslendiriyorsunuz.
3: Evet.
2: Ve çok sesli olarak
3: evet.
2: Seslendiriyorsunuz. Hangi diller bunlar?
3: Zazaca seslendirdik, Gürcüce, Lazca, ondan sonra Ladino.
2: Evet.
3: Süryanice de okumuştuk yanlış hatırlamıyorsam.
2: Peki bu dilleri biliyor musunuz yoksa sadece eserleri icra ederken ezberliyor musunuz?
3: Hayır, sadece tabii ki yani dilleri bilmiyoruz. Sadece Lazca'yı hani burada olduğu için, burada
2: evet.
3: Konuşulduğu için biliyoruz. Gürcüce'yi işte çatpat diyelim.
2: Evet.
3: Diğerlerini bilmiyoruz. Sadece eserleri seslendirirken onları ezberlemiş, öğrenmiş olduk.
2: Değerli izleyenler, tam şarkıya geçiyorduk ki bir detay dikkatimi çekti. Şimdi Yasemin 11 kişi izledi ama

0: aslında 11 kişi değiller, 12 kişiler. Koro şefimiz Serdar Bey'in eşi. Evet. İsim nedir?
1: Hasret.
0: Hasret. Kız mı oğlan mı?
1: Kız.
0: Ne zaman doğum?
1: 2 haftası
0: kaldı. Hadi bakalım Allah kurtarsın.
1: Sağ olun.
0: Efendim 12 kişiyiz. Gördüğünüz gibi bu detay benim gözümden kaçmış. Harikalar. Efendim ben çekileyim. Kadınlar koromuz konuşsun. Daha doğrusu söylesin.

0: Fındıklı'ya kadar gelmişken balık yemeyelim mi?
1: Değerli izleyenler, programımız lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Fındıklı'ya geldiğinizde muhlama yiyin, mısır ekmeği yiyin, hamsili ekmek yiyin, kara lahana sarması yiyin. Ancak Mami'nin ekmek arası balığını yemeden de buradan asla ayrılmayın. Şu anda Fındıklı sahildeyiz, mangalın başındayız. Mami'nin ekmek arası balığı inanılmaz lezzetli. Efendim, biz de burada inanın aşırı yedik. İnanılmaz lezzetli. Çayı çok güzel, çalgamı çok güzel, ekmek arası balığı çok güzel. Mami, merhabalar.
2: Merhaba, hoş
1: geldiniz. Tekrar merhaba, vallahi buradan çıkmadık. İnanılmaz lezzetli.
2: Nasıl ama?
1: İnanılmaz lezzetli. Ne balığı bu?
2: Kuskumlu.
1: Kılçık var mı?
2: Yok.
1: Mangalımız yanıyor mu?
2: Yanıyor.
1: Tamam efendim, Mami son derece renkli bir kişilik. Planlama anlamında çekimlerimizde çok yardımcı oldu. Kendisini çok seviyoruz. Şu anda sahildeyiz. Burası salaş, sevimli bir yer. Efendim, deniz manzarasına karşı, bu eşsiz doğaya karşı balık ekmek yemenin keyfi başka. Uskumru yapıyoruz. Evet.
2: Başlayalım Mami mı?
1: Evet, söz sende.
2: Devam o zaman, başlayalım. Sese bak, sese.
1: Aman aman, sese aman bak. Aman uskumrular ızgarada.
2: Ses böyle gelecek.
1: Müzik gibi değil mi Mami?
2: Sanki bana tulum çalıyor bu balıklar bana şu an.
1: Sanki tulum çalıyor. Ha. Sanki kemençe çalıyor ama burada tulum çalınıyor. Of of yani, of mangalımız gelen, yanıyor.
2: Gelen misafirin tuz atmasına hiç gerek yok.
1: Evet, tadımız tuzumuz kaçmasın Mami.
2: Aynen öyle.
1: Ne ateşi bu? Odun ateşi mi?
2: Odun ateşi. Altında.
1: Hemen efendim bir iki dakika içerisinde. Gürgen odunu. Gürgen ağacı deyince aklıma şimdi bir şeyler geliyor. Bedriye teyzem geliyor.
2: Bedriye burada yaktığımı görmesin bunu.
1: Bedriye teyzemizi seviyoruz. Onu bol bol öpüyorum. Bedriye teyze, gürgen ağacı diyorum, Mami diyorum. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi çok güzel pişmesini bekliyoruz. İlk alttan pişirilir bu.
1: Evet.
2: Esas yağ burada zaten.
1: Tamam.
2: Balığın
1: yağlı değil. Bir balık mı? Evet. Uskumru.
2: Uskumru nasıl bir balık? Palamutun.
1: Nasıl bir balık? Şiir gibi bir balık.
2: Palamutun amcasının oğlu.
1: Mami, pişti mi?
2: Daha pişmedi. Şimdi çevirdim. İki tur daha attıracağız balığı da.
1: İçinde ne var?
2: Şimdi sumak, soğan var, marul var.
1: Tamam.
2: Bir de limon sıktık işte soğana.
1: Tamam.
2: Misafirler istediği gibi limon da sıkabilir ama biz ekstradan da limon atıyoruz içine.
1: Tamam. Tadından yenmez, tadından yenmez. Burada da limonlarımız bol bol aynen kesilmiş. Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?
2: Ya normalde sıkılmaz, balık açmaz.
1: Sıkılır, çok güzel oluyor. Valla ben senin balık ekmeğini içerisine yerken bol bol limon sıktım, sen sık. Balığa gel, balığa.
2: Bizim işimiz de böyle.
1: Biliyoruz bu işi.
2: Bazen misafirler geliyor, biz tabakta yiyebilir miyiz diyor. Ya balık ekmek.
1: Bu ne demek öyle?
2: Balık ekmek yemeye gelmişsin. Yok, biz elimizde.

0: bizi değemiyor. Neye değemiyorsun? Yani nedir? Demedi ya, zaten biz kesekalıyla veriyoruz.
1: O zaman mami ne diyelim? Et, balık, kelle, bunlar yenir. Elle. Öyle çatalla, bıçakla falan olmaz. Hele böyle bir ortamda şu nefis balık, ekmek arası ısıra ısıra yenir. Acıktık da ağzımızın suyu aktı. Bu dağ evet. Nedir? Karadenizler hani böyle Lazlar cümlenin sonuna dağ ekler ya. Evet. O dağ ne demek?
0: Laf uzatırlar işte, bir karşıdan geri laf beklesinler. Gel dağ dediğiniz zaman adam dağ şey yapıyor böyle.
1: Bir anlamı yok.
0: Ya bir anlamı yok aslında ama dağ bu değil. Yani bu alışmış, bu bitmiyor. Bu dağ dediğiniz zaman yani başkası konuştuğumuz zaman dağ demiyor ya, bizim şeye gidiyor yani tuhafımıza gidiyor. Bir gel dağ, bir gidin dağ, bir yiyin dağ.
1: Yöresel şive de dağ mutlaka eklenecek. Aynen. Gel. Ekmek arası balığa gel. Harikasın mami. Harikasın da.
0: Olsun abi, bir dahaki ne dersin da?
1: Harikasın da. Evet, tüm Türkiye'ye efendim Fındıklı sahilden, Rize Fındıklı'dan mami ile birlikte selamlarımızı yolluyoruz. O halde daha önce gelip yemediyseniz ilk fırsatta efendim Rize'ye geldiğinizde Fındıklı'ya uğruyorsunuz ve maminin ekmek arası balığını mutlaka yiyorsanız. Dünyada ölmeden önce mutlaka gelinmesi gereken yerler vardır. İşte o yerlerden biri Fındıklı. Mutlaka tadılması gereken lezzetler vardır. İşte o lezzetlerden biri de maminin balık ekmeği.
0: Evet. Mami. Nedir yani?
1: Değil mi daha?
0: Gelin yiyin ya. Nedir yani?
1: Gelin daha. Gelin daha. Maminin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun daha.
0: Daha uzatalım.

0: Değerli izleyenler, burası Rize fındıklı ve Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler bitmiyor. Efendim Laz böreği yapıyoruz. Karadeniz'in olmazsa olmazı Laz böreği, bakalım nasıl yapılıyor? Mükemmel bir ortamdayız. Efendim Fındıklı ilçesinde Aslandere köyündeyiz. Yani Fındıklı'nın en güzel köylerinden birindeyiz. Aslında Fındıklı'nın her tarafı, tüm köyleri çok güzel ve yemyeşil. Yanımızda Kibriye Hanım var. Laz böreğini Kibriye Hanım yapacak. Kibriye Hanım nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne demek
1: ol,
0: Kibriye?
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek Kibriye? Çok değişik. Hani Kibariye falan
1: Kibariye,
0: duyduk da.
1: Evet.
0: Kibariye'nin kısaltılmışı mı?
1: Evet.
0: Kibriye. Kibriye Hanım, efendim sütümüzü, doğal tereyağımızı tenceremize koydu.
1: Evet.
0: Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Laz böreğinin nesini yapıyoruz?
1: Muhallebisini.
0: Muhallebisini yapıyoruz. Efendim börek dediysek öyle tuzlu börek falan
1: yok,
0: değil.
1: Yok yok.
0: Bu tatlı.
1: Bu tatlı börek olacak.
0: Evet. Her zaman yapıyor musunuz
1: evet,
0: bunu?
1: Evet, biz yaparız.
0: Bayramlarda, devamlı, özel
1: evet,
0: günlerde.
1: Özel günlerde. Misafirler.
0: Evet.
1: Ağlamak için.
0: Evet, özel misafir geldiğinde Laz böreği mutlaka yapılıyor. Peki baklava evet. mı, Laz böreği mi?
1: Baklava,
0: en çok hangisini seviyorsunuz?
1: En bu
0: Laz böreğini seviyoruz.
1: Evet. Laz baklava böreği. Da yaparız da o pek yemezler baklavayı.
0: Ha, Rize Fındıklı'da daha evet. çok Laz böreği yapılıyor, Laz böreği seviliyor. Efendim şimdi böreğimizin hamurunu zamandan kazanmak için hazırlamış.
1: Hı-hı.
0: Hamurda ne var?
1: Hamurda
0: zeytinyağı, hazırlamasın.
1: Sıcak su, un.
0: Maya var mı?
1: Maya yok.
0: Yumurta, yoğurt yok.
1: Yok.
0: Kibriye Hanım, Kibariye diyesim geliyor. Valla Kibriye Hanım hamurumuzu hazırlamış, böyle bezelere hmm. ayırmış. Bir
1: evet.
0: güzel dinlendirmiş. Şimdi burada bu nedir? Nişasta mı?
1: O nişasta açacağım.
0: Ha, Laz böreğinin arasına muhallebi koyuluyor. Yani
1: evet.
0: öyle bildiğiniz böreklerden değil. Hani öyle peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli
1: yok,
0: böreklerden
1: yok.
0: değil. Tatlı bir börek, yöresel bir börek. Yani Karadeniz'de aslında her tarafta yapılıyor. Fındıklı'da Laz böreğini çok seviyor. Şekerimiz var, nişastamız var. Tereyağımızla sütümüz eridi. Ne nişastası bu?
1: Şekeri koyacağım.
0: Koyalım. Döküyor mu hepsine?
1: Koy.
0: Hepsine.
1: Koy.
0: Döküyorum. Çok olmasın.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Olmaz.

0: Hamurlar açılıyor. Efendim hazırladığımız muhallebi o hamurların arasına bir güzel evet. ilave ediliyor.
1: Ha, şimdi yapacağım. Tamam. Bu oldu.
0: Tamam. Muhallebimiz hazır. Hamurumuz hazır. Nişastamızla, mısır nişastamızla hamurlarımız açılsın. Nerede açıyoruz?
1: Burada açacağım.

0: Laz böreği buralarda çok seviliyor.
1: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Rize Fındıklı'dayız.
0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz. Ya ben
5: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
14: Allah aşkına neden?
13: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
13: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
16: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
17: Bellona, Bellona.
18: Sadece durulalım.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
22: Sen de sadece durula.
23: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
24: Damla? Bence çok eğlenceli.
25: Yok ben almayayım.
26: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
27: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
26: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
28: Haydi gel.
29: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
30: Express içelim.
31: Yaşanacaksa yaşanacak.
32: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
33: Yaşanacaksa yaşanacak.
34: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
6: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
7: Beyaz giymeye bayılırım.
8: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar

0: sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hey! Dur dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
6: Biz de alışverişe atlayın.
5: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
7: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
5: Kim işte bu çocuk ya?
7: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusta bahar kampanyası başlamış.
8: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
11: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Rize Fındıklı'da kaldığı yerden devam ediyor. Evet, hamurlarımız kat kat döşendi. Şimdi muhallebimizi bir güzel ilave ediyoruz. Muhallebi bayağı dinlenmiş, kendine gelmiş.
12: Evet.
11: Laz böreği. Efendim aşama aşama yapılışını sizlere gösteriyoruz ve Karadeniz halkı Laz böreğine bayılıyor. Tamam mı?
12: Tamam.
11: Şimdi?
12: Bu tamam. Şimdi bunu böyle üstünü örteceğim. Şimdi bir tek daha açayım. Üstünü kapatacağım. Tamam.
11: Kibriye Hanım, hazır mı hamurumuz?
12: Hazır.
11: Ellerine sağlık canım benim. Vallahi emek istiyor tabii bunlar. Kolay yapılmıyor. İşte evet. Muhallebisini ayrı pişirdik, evet. Hamurunu hazırladık, yoğurduk, dinlendirdik. Daha doğrusu Kibriye Hanım hazırladı, yoğurdu, dinlendirdi.
12: Bunun üstüne de yağ vurmak lazım.
11: Evet, muhallebimizi ilave ettik. Üzerine hamurumuzu açtık, bir güzel kapattık. Şimdi ne yapacağız?
12: Keseceğiz.
11: Keselim. Efendim Laz böreğimiz artık hazır. Mis gibi Kibriye Hanım'ın elleriyle açtığı, şöyle sevgisini kattığı, el lezzetini kattığı Laz böreği. Daha önce denemeyenler, bilmeyenler için yapılışını özellikle göstermek istedik. Aslında tatmadığınız ama adına eminim duyduğunuz Karadeniz mutfağının olmazsa olmazı Laz böreği işte bu şekilde yapılıyor. Değerli izleyenler, malum köy ortamı. Efendim fırınımız biraz uzakta. Şimdi tepsimizi yollayacağız. Üzerine tereyağı sürüp fırına vereceğiz. Çıkınca şerbetini ilave edeceğiz. Evet. Ve Laz böreğimiz artık...
12: Sakız. Çok şerbet değil.
11: Sakız. Kuyu bir şerbet. Değil mi? Öyle. Sakız gibi. Öyle vıç vıç değil.
12: Evet.
11: Ondan sonra şerbetini, sakızını ilave edeceğiz. Ve Laz böreğimiz hazır olacak.
12: Hazır olacak.
11: Evet, birazdan mis gibi pişmiş, İçinde. Koyulaşmış. İçinde şöyle. Bakın, güzelliğe bakın. Bakın. Çay zaten hiç eksik olmuyor.
12: Evet.
11: Budur.
12: Evet.
11: Bizim... Tek kelimeyle şahane. Hem muhallebi hem baklava tamam. gibi mükemmel evet. bir tatlı Laz böreği. Efendim Rize'ye geldiğinizde, Fındıklı'ya geldiğinizde Laz böreği yemeden buradan asla ayrılmayın. Bayıldım. Evet. Çok güzel yapmışsın.
12: Afiyet olsun.
11: Kibriye Hanım hakkını helal et, çok yorduk seni. Helal vallahi zahmetli olsun. Yemek bu. Hamurları aç, muhallebisini yap.
12: Yani... Akşam indi açtık, onu da indi.
11: Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Ne söylemek istersin? selam söyle herkese.
12: Selam söyleyin.
11: Sevgilerini yolla. El salla.
12: Yine gelebilirsiniz.
11: Gelebilir miyiz?
12: Evet.
11: Geliriz, tamam.
12: Gelin. Selam. Böyle köyümüzün şeyini tanıtın.
11: Köyünüz çok güzel. Tanıttık. Daha nasıl tanıtalım? Daha. Tanıtıyoruz işte.
12: Tanıtın.
11: Selam söylemek istediğim birileri var mı?
12: Selam. Ankara'da teyzem onlar var. Yeğenim var. Çok selam söyleyeyim.
11: Almanya'da amcalarım, dayılarım. Ellerine sağlık canım benim. Harikasın.

0: çay bahçesiyle bütünleşen geleneksel Karadeniz evine hayran kalıyoruz.
1: Değerli izleyenler, fındıklı turumuz keyifli keyifli tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Fındıklı'ya dair her detayı, Fındıklı'ya dair her güzelliği elimizden geldiğince ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Efendim, size tanıtılacak, sizi götürülecek, evlerinize getirilecek o kadar güzel yerler var ki. Şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, 360 derece bulunduğum yerde dönüyorum. İnanın, her taraf yemyeşil. Her taraf yemyeşil. Şu anda yine çok güzel bir çay bahçesinin içindeyiz. Her tarafta çay var. Her tarafta yemyeşil ağaçlar, yemyeşil ormanlar var. Peki buraya neden getirdik sizi? Değerli izleyenler, arkamızda özgün mimarisiyle, muhteşem işçiliğiyle geleneksel Karadeniz evi var. Aslında geleneksel Rize evi var. Tamamen taştan inşa edilmiş ve yemyeşil ormanların, yemyeşil ağaçların ve çay bahçesi.

Bu bir konak. O kadar büyük ki, o kadar büyük ki. Yani burada yaşamak ister miydiniz? Ben isterdim. Gerçekten insanın böyle bir evinin olması, böyle bir ortamda yaşaması, böyle bir ortama uyanması büyük bir ayrıcalık. Evet, gerçekten geleneksel Karadeniz evi inanılmaz güzel. Efendim sizlere bu mimariyi, bu güzelliği göstermek istedik. Ve efendim geleneksel Rize evinin etrafta tamamen gördüğünüz gibi çaylarla, çay bahçesiyle kaplı. Ama alabildiğine her taraf yemyeşil. Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum. Efendim işte hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği Türk toplumunun olmazsa olmazı, hele benim hiç olmazsa olmazım, çayın tohumu budur. İşte bu tohum ekiliyor ve ondan sonra çay bitkisi üretiliyor. Ve değerli izleyenler, Rize'de olduğumuz, Fındıklı'da olduğumuz gerçekten o kadar belli ki, Allah vermiş, Allah'ın mucizesi, Allah'ın vergisi. İşte alabildiğine her yer çay.

0: Değerli izleyenler, bugün Türkiye'nin en güzel köşelerinden Rize Fındıklı'dayız ve Fındıklı bölümümüz doğayla, lezzetle, iç içe keyifli keyifli devam ediyor. Efendim yine mükemmel bir ortamdayız. Evet, gerçekten başımızı ne tarafa çevirsek ayrı bir hazine var, ayrı bir güzellik var. Her taraf yemyeşil. Efendim şu anda nefis bir yöresel kahvaltı masasının başındayız. İbrahim Bey'in misafiriyiz ve kahvaltı masamız son derece iştah açıcı. İbrahim Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi bilen bilir, ben kahvaltıyı çok severim. Aslında kahvaltının en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. Peki neden? Efendim çünkü burası Rize. Çünkü buranın çayı inanılmaz güzel oluyor. Evet, Rize deyince zaten akla gelen sembollerden biri de çay.
1: Çay.
0: Öyle değil mi İbrahim Bey? Evet efendim, taze demlenmiş çay eşliğinde yapılan yöresel bir kahvaltının tadı hiçbir şeyde olmaz. Üstelik efendim yemyeşil orman manzarası ve tertemiz havada bonusu. İbrahim Bey, şimdi burası çok güzel. Hem restoran var hem de bungalov evler var.
1: Evet. Tabii ki biz elimizden geldiği kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları içerisinde, kanunları içerisinde yapmaya çalıştık burayı.
0: Evet.
1: Ve Turizm Bakanlığı'ndan 3 yıldız yıldızımızı aldık. Yani yöredeki sanıyorum tek kuruluşuz bu konuda. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi rahat ettirmeye ve farklı bir ortam sunmaya çalıştık. Yani her şey doğal burada, her şeyi bulabilirler. Hatta bazı firmalar bana işte havuzumuz var mı diye sorduğunda ben değerlerin resmini çekip göndermiştim onlara.
0: Doğal havuz.
1: Bizimki doğal havuz, doğal
0: her
1: jacuzzi,
0: şey,
1: her
0: daha
1: şey doğal.
0: Daha ne olsun, müthiş bir doğal zenginlik,
1: şey doğal.
0: Bu manzara, bu hava, bu doğa herkese nasip olmaz, her yere nasip olmaz. Gerçekten doğanın Fındıklı'ya armağanı. Şimdi hani son yıllarda özellikle bungalov turizmi çok yaygın. Ancak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde böyle bungalov evleri çekiyoruz. Hani çok daha basit. Evet. Bungalov evler var. Şimdi sizin bungalov evleriniz gerçekten villa görünümünde.
1: Evet.
0: Çok şık.
1: Evet.
0: Şimdi hem doğayla iç içe hem de konforlu bir tatil yapma imkanına sahip oluyor buraya gelenler. Efendim her taraf yemyeşil. Buraya geldiğinizde şimdi buranın yöresel lezzetlerinin tadına bakın. İşte muhlama eşliğinde yöresel kahvaltınızı yapın. Birazdan kahvaltımızda neler var İbrahim Bey'e onu da soracağız ama gerçekten sürekli etrafıma bakıyorum. Şu anda yemyeşil bir vadinin içindeyiz ve duyduğumuz ses sadece suyun sesi. İbrahim Bey,

0: Kahvaltımızda neler var? Şimdi böyle bir ortamda kahvaltı yapmanın keyfi başka.
1: Doğru diyorsun. Yani
0: şimdi burası Karadeniz, muhlama olacak tabii.
1: Tabii muhlama olacak yani. Onun dışında yöresel olarak pek fazla bir şeyimiz yok. Kavurmalı yumurtamız var.
0: Evet. İşte,
1: mısır ekmeğimiz var.
0: Evet.
1: Likapa reçelimiz var.
0: Evet. Bu da çok güzel.
1: Evet.
0: Saç'ta yapılıyor sanırım.
1: Evet.
0: Bu nedir? Kavurma mı?
1: Kavurmalı yumurta o.
0: Kavurmalı yumurta. Evet. Efendim işte bir kahvaltıda olması gereken peynirler, zeytinler, evet, işte marmelatlar, reçeller hepsi var. Ama tabii mısır ekmeği, evet, işte muhlama, hı-hı, ve çay. Efendim Rize'nin taptaze tavşan kanı, yeni demlenmiş çayı. O da masamızda. Bu yüzden de zaten fındıklı ve Rize kahvaltının en güzel yapıldığı, en keyif alındığı yerlerden biri diyor. Çünkü burada taze çay var. Türkiye'nin en kaliteli çayı
1: burada, evet,
0: burada var. Çayın, evet, cennetindeyiz değil
1: cennetindeyiz,
0: mi?
1: Cennetindeyiz, evet.
0: İbrahim Bey, bu muhlama uzuyor mu?
1: Uzar.
0: Uzasın.
1: Ama
0: görelim.
1: Bakayım öyle biraz soğudu.
0: Biraz soğudu.
1: Soğuduysa uzamayabilir de gene de bir
0: sohbeti uzatmaya çalışırım. Sohbeti uzattık. Böyle. Vallahi, evet, bravo. Soğumasına, evet, rağmen uzuyor. Soğumasına bakar rağmen mısınız? İşte bu. Karadeniz, evet, bu. Evet. Rize fındıklı bu. Muhlama bu. Vallahi ellerinize emeğinize sağlık.
1: Sağ
0: şahane. Olsun. Muhlama burada sofraların baş tacı. Olmazsa olmazı. Şimdi kahvaltıda oluyor.
1: Evet.
0: Öğle yemeğinde, akşam yemeğinde. Yemeğinde.
1: Orada da oluyor.
0: Her
1: genelde
0: zaman oluyor. Evet. Her gün yiyor musunuz muhlama?
1: Ben her gün sabah yiyorum. Evet.
0: Kahvaltıda bunu yiyorsunuz.
1: Kahvaltıda bunu mutlaka
0: İçinde ne var?
1: Ya. Tereyağı var. Peynir
0: doğru,
1: var.
0: Tereyağı, aha, peynir.
1: İşte bu şey, biraz un var. Mısır unu.
0: Evet.
1: Onu, o şekilde yapılışı bu.
0: İbrahim Bey'in sesinin çok güzel olduğunu duyduk. İbrahim Bey doğru mu?
1: Yok yok.
0: Ya hadi bir türkü söyleyelim. Burası Karadeniz. Yok mu bir Karadeniz
1: ben,
0: türküsü?
1: Karadeniz hiç bilmem zaten.
0: Ne söylersiniz o zaman? Hadi birlikte söyleyelim. Keyfimiz yerinde. Kırmadı.
1: Ne söyleyelim? İslak ıslak söyleyelim.
0: Hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine, ne olur ıslak ıslak bakma ile, saçını dök sineme, derdini söyle, yeter ki ıslak ıslak bakma ile.
2: Oyna dik oyna, oyna dik oyna.

0: Acaba serender nedir?
1: Değerli izleyenler, şu anda Çağlayan Vadisi'nin içindeyiz. Efendim, eşsiz bir güzelliğin tam ortasındayız. Ve Rize Fındıklı'ya özgü sembolleri elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben şu anda neredeyim? Efendim, ben şu anda bir evde değilim. Aslında günümüzde ev olarak kullanılıyor. Üste gördüğünüz kısım. Bu bir serender. Aslında sadece Fındıklı'ya özgü değil. Efendim, Artvin'de de görebilirsiniz. Rize'de de görebilirsiniz. Evet, önemli bir sembol. Efendim, yıllarca ama yıllarca işte Rize halkı, Fındıklı halkı erzaklarını bu serenderde saklamış. Tamamen ahşaptan inşa edilen serenderler günümüzde son derece nostaljik bir görünüm sergiliyor. Efendim, artık erzakları, tahılları depolamak, muhafaza etmek için farklı yöntemler var. Ancak serenderler hala nostaljik anlamda Fındıklı için önemini koruyor. Gördüğünüz gibi tamamen ahşaptan inşa edilmiş. Üst kata Fındıklı halkı, Rize halkı erzaklarını depoluyordu geçmiş yıllarda ve erzaklarını güven altında tutuyordu. Özel bir mimarisi var aslında. Yani buradaki yuvarlak kısmın bir anlamı var. Değerli izleyenler, özellikle farelerin işte buradan çıkıp ambara ulaşıp erzağa zarar vermemesi için bu yuvarlak bölüm yapılmış. Yani fareler buraya kadar çıkıp buradan sonrasını aşamıyordu. Dolayısıyla erzaklara, ambardaki erzaklara zarar veremiyordu. Yani efendim, o dönemin teknolojisiyle aslında her şey düşünülmüş. Görüntüsü çok güzel. Şu anda Çağlayan Vadisi'nde, Çağlayan Deresi'nin hemen yanı başındayız. Duyduğumuz tek ses, suyun sesi, yemyeşil ormanların içindeyiz ve efendim, Çağlayan Deresi ile Çağlayan Vadisi ile bütünleşen serender inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Ve Rize'ye, Fındıklı'ya geldiğinizde serenderlerin önünde bu mükemmel doğada bol bol fotoğraf almayı sakın ama sakın unutmayın.

0: Fındıklı'da tulum sesi kulağa çok hoş geliyor.
1: Değerli izleyenler, burası Rize, burası Fındıklı. Kemençe olmadan, tulum olmadan Fındıklı bölümü asla olmaz. Yanımızda Tolga var, tulum sanatçısı. Aslında biz kemençe istemiştik ama Fındıklı'da kemençe çok kullanılmıyormuş. Ağırlıklı olarak tulum çalınıyormuş. Bakalım neden? Tolga merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burası çok güzel, manzaramız çok güzel, havamız çok güzel. Şimdi tulum nedir? Yani, üflemeli bir çalgı.
2: Aynen, üflemeli çalgı.
1: Bu nedir bu?
2: Bu keçi veya oğlak derisinden yapılan bir derim.
1: Tamam.
2: Yani.
1: İçinde keçi ve oğlak derisi var. Keçi ve oğlak derisinin üzeri kadife ile kaplanmış.
2: Aynen.
1: Kadife değil mi?
2: Aynen. Kılıf
1: Peki,
2: deniyorum.
1: Biz şimdi geldiğimizde aslında kemençe istedik ama burada kemençenin çok olmadığı, tercih edilmediği, yani tulumun daha çok çalındığı, tercih edildiği söylendi. Neden?
2: Yani
1: tulum mu seviyor Fındıklı?
2: Fındıklı, Ardeşen, Pazar,
1: tamam.
2: Çayeli. Hep
1: Rize merkez?
2: Çevir. Rize merkezde falan güneş şura çok tulum tercih edilmiyor herhalde.
1: Oralara yani, doğru, Trabzon'a doğru daha çok kemençe var.
2: Aynen.
1: Ama burada tulum var efendim. Tulum sesi çok güzeldir. Tolga da çok güzel çalıyor. Evet, ne yapalım şimdi? Dinleyelim mi?
2: Dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim o zaman. Allah nefesine kuvvet versin diyoruz.

0: Bir Karadeniz geleneği, muhlama. Bakın nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Rize'nin güzel mi güzel ilçesi, fındık cenneti, çay cenneti Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Karadeniz mutfağının, Rize mutfağının, Fındıklı mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti muhlama yapıyoruz. Hem de muhlamayı mükemmel bir ortamda yapıyoruz. Değerli izleyenler, burada fotoğraf alma için, video alma için inanılmaz güzel yerler var. Yöresel yemekleri tanıttığımız bölüm programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri. Ve efendim mecbur kalmadıkça, hani hava şartları kötü olmadıkça yöresel yemek çekimlerine elimizden geldiğince böyle evlerinizi güzelleştirecek, ekranlarınızı güzelleştirecek, şenlendirecek alanlarda yapmayı tercih ediyoruz. Hani bazen böyle yeşil bir alan arayabiliyoruz ama inanın Rize Fındıklı'da asla ve asla öyle bir sıkıntımız olmadı. Çünkü başımızı ne tarafa çevirsek her taraf yemyeşil. Evet, konumuz muhlama. Yanımızda deniz var. Efendim Karadeniz'in, Rize'nin nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, hepinizin çok severek yediği muhlamasını Deniz yapıyor. Deniz merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Muhlama yapmak için ne lazım?
2: Önce tavayı koyuyoruz.
1: Ocak lazım tabii. Evet. Sahan lazım. Efendim bakır sahanımız var. Tereyağı, suyumuz var.
2: Peynirimiz.
1: Peynirimiz özel mi? Muhlama peyniri. Aslında böyle baktığında kaşar peyniri gibi
2: görünür aslında. Muhlama peyniri.
1: Muhlamayı her zaman yapıyorsunuz değil mi?
2: Evet. Bu eski muhlama. Ben un muhlaması değil de normal su muhlaması diyorum. Bir de bunun
1: tabii, un muhlaması var bir de su muhlaması var.
2: Bu eski yerlerin muhlaması. Yani
1: geleneksel yöntemlerle yapılan, büyüklerimizin yıllardır yaptığı muhlama bu.

0: Deniz, tamam mı?
1: Tamam, şimdi peynirini.
0: Tereyağımız eridi efendim. Bir güzel
1: peynirini.
0: Kokular yaymaya başladı. Şimdi muhlama peynirini yavaş muhlama yavaş peynir, ilave evet. ediyoruz. Tereyağımız bol, evet, peynirimiz bol.
1: Peynirimiz de bol. Çok bol.
0: Efendim bir Karadeniz klasiği muhlama. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Rize Fındıklı'dayız.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
10: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
12: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.
16: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
17: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Uyandıralım.
11: Çıtır kedi.

0: Ney?
1: Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
0: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusta bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
6: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Rize Fındıklı'da kaldığı yerden devam ediyor.
7: Seraya çok güzel koktu.
8: Evet. Ben mis gibi koktu. Ederim.
7: Mis gibi koktu. Ya tereyağı. Çok enteresan. Köy şöyle tereyağı, evet, köy peyniri. Suyumuzu ilave ettik. Bakın çok enteresan.
8: Şöyle. Heh.
7: Çok enteresan.
8: Şu anda hazır. Şekli hazır.
7: Uzayacak mı? Biraz, sünecek mi?
8: Tabii biraz bir şey olsun, bir kaynasın.
7: Piştin, kendine evet, gelsin. Evet. O tereyağı, o muhlama peyniri, o su birbirine böyle karışsın, özleşsin. Peynirimiz bu hale aldı. Eridi. Birazdan pişecek, evet. Afiyetle yenmeye hazır hale gelecek ve bol bol sünecek. Efendim muhlamamız hazır. İşte mis gibi. Karadeniz muhlaması, bol tereyağlı, bol peynirli. Evet Deniz, sünecek mi?
8: Bak uzadı bak.
7: Uzuyor, deminde, evet, uzuyor, bak. Uzuyor. Bravo sana, kopmuyor. Kopmuyor, bravo bana. Vallahi kopmuyor, hiç kopmuyor. Hala kopmuyor, daha da kopmuyor. Bak dediğin oldu.
8: Aynen.
7: Metrelerce uzunluğunda. Bak boyum yetmiyor. Benim bile boyum yetmiyor. Metrelerce uzunluğunda muhlama yaptık. Şov var. Şov. Karadeniz'de, Rize Fındıklı'da şov var. Vallahi inanın değerli izleyenler. Bir tabure yok mu? Tabureye çıkayım. Daha da uzatayım. Kopmuyor. Gerçekten kaç metre bu?
8: İşte uzadık.
7: Bir dakika, bir metre da oldu. Şöyle dur, ben sana tutunayım. Maksut sağ ol. Düşmeyeyim.
8: Düşmezsin.
7: Düşmeyeyim.
8: Düşmezsin.
7: Ha. Evet.
8: Daha ne istiyorsun bundan başka uzunluğu olabilir?
7: Daha ne olsun, bir muhlama daha ne kadar uzayabilir? Nazar değmesin, ah, kopmadı.
8: Anam üzülüm.
7: Kopmadı. Yemin ediyorum bir sandalye daha getirin. bir sandalye daha getirin. Rekor. Bu bir rekor. Efendim muhlama rekorunu Rize Fındıklı'da kırmış bulunuyoruz. Evet. Yo, asla. Bakın şimdi muhlamayı belli bir miktar sündürdükten sonra mutlaka kopar. Yani defalarca çekimini yaptık. Ama bakın taburenin üstüne çıktım ve muhlama hala kopmuyor. İnanın kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı. Fındıklı'da kopmayan muhlama yapmışlar. Nazar değdi. Yani bu mısır aslında ekmeği çok ekmeği, lezzetli. Ekmeği, çok ekmeği, bayılıyorum şöyle, ben buna.
8: Şöyle, şöyle bak.
7: Şöyle. Bayağı sulu bir muhlama.
8: Evet, şöyle şöyle. Hı.
7: Şöyle. Ha böyle yiyoruz. Heh. Batırıyoruz şöyle. Heh. Tamam.
8: Tamam. Peşine de.
7: Peşine de çay.
8: Çay.
7: Daha ne olsun? Olsun. Daha ne olsun? Muğlama mısır ekmeği Rize'nin çayı. Cennetteyim ben şu anda, cennetteyim. Vallahi cennetteyim şu anda. Horon oynayasım geldi. Oynuyor musunuz horon?
8: Ben çok horon oynarım.
7: Hadi oynayalım. Nasıl oynuyoruz? Söyleme bir yandan. Bir yandan söyleme. Hadi Maksut, Ahmet Bey.
8: Evet, onun bile oynayız ama.
7: Sen biraz şöyle yap. Sen biraz müzik yap. Hadi.
9: O taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu taşile canım, o taşile bu

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve gündeme hemen hiç vakit kaybetmeden geçelim. Malumunuz çift başlı artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu kozlarını paylaştığı iki isim de kürsüye çıktı. Konuşmalar iç hesaplaşmadaki gerginliğin de boyutunu gözler önüne serdi aslında. Peki efendim, Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki düello sonrasında acaba neler yaşandı? İşte CHP'deki son durum.
1: Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz.
3: Biri kesin hükümsüz, biri mahkeme kararıyla görevde.
1: Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır.
3: Dün hem Özel hem de Kılıçdaroğlu aynı anda kürsüdeydi. Karşılıklı salvolar sonrası Özgür Özel Anıtkabir'e yürüme kararı aldı.
2: Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Ve Atatürk'ün ebedi istirahatgahında Özgür Özel'in hukuk tanımazlığı devam etti. Resmi tören prosedürleri kapsamında çelenk üzerindeki Özgür Özel CHP Genel Başkanı Yazılı Şerid'in mozole alanına alınmasına izin verilmedi. Şerit çıkarıldıktan sonra çelenk mozoleye bırakıldı. Ama Özgür Özel şeridi cebinde saklamıştı. Birden çıkardı. Yeniden çelengin üzerine koymaya çalışarak protokol kurallarını hiçe saydı. Özel'in Anıtkabir'deki siyasi şovuna görevliler kurallar gereği müdahale etti. Üstelik Anıtkabir'de CHP skandalları bununla sınırlı kalmadı. CHP'liler görevini yapan memurlara da saldırdı. CHP'nin Anıtkabir ziyareti ilginç görüntülerle devam etti. Özel'in bir gençle diyaloğu sanal medyada çok konuşuldu. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan liderlik krizi sanal medyaya da yansıdı. CHP'nin 2.8 milyon takipçili X hesabından günlerdir paylaşım yapılmaması dikkat çekti. Instagram hesabındaysa Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için tertemiz bir başlangıç mesajlı paylaşımı öne çıktı. Ve bugün CHP'deki güç savaşları devam etti. Dün Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel MYK toplantısı organize etti. Toplantı mecliste yapıldı. Ve merak edilen sorulardan biri, CHP grup toplantısını kim yapacak?
4: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok.
3: Yani Özgür Özel ve kadrosu Kılıçdaroğlu yönetimini tanımadıklarını ve grup toplantısını Özgür Özel'in yapacağını söyledi. Özgür Özel ve kadrosunun yaptığı MYK toplantısından olağanüstü kurultay hamlesi çıktı.
5: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız.
3: Ve CHP'deki iç savaşın şifreleri. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yaptığı arınma buluşmasında CHP'deki FETÖ ajanları için özür diledi.
1: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: İşte Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altından Ekrem İmamoğlu'nun mu, Özgür Özel'in mi çıkacağı merak ediliyor. Şaibeli kurultay sürecindeki pazarlıklara ilişkinde önümüzdeki günlerde yeni bir ifşanın gelebileceği Ankara kulislerinde dillendiriliyor.
1: Ben bugün çok açık konuşacağım.
3: Özel'e yöneltilen bir başka eleştiri de İmamoğlu'nun gölgesinde kalmasıydı.
1: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti.
3: Özgür Özel'in görev süresi boyunca 41 kez İmamoğlu'yla görüştüğü ortaya çıktı. Yani İmamoğlu ne talimat veriyorsa Özel meydanlarda onu anlattı.
2: Bir binamız yok, paramız yok, ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız.
0: Evet, koltuk savaşının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve kadrosu siyasi şovlarını dün Anıtkabir'de devam ettirdiler efendim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını miting alanına çevirdiler. Anıtkabir'de Özgür Özel sloganları yankılandı. Ve akıllara da CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Anıtkabir'de slogan olmaz açıklaması geldi. İşte CHP'nin o gelgitli siyaseti.
6: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya?
7: Böyle söyledi. Peki kendi partisi ne yaptı? CHP'nin olağanüstü toplantılarında Adana kebap isteyen, dün de mutlak butlan düellosunun noktalarından biri olan Güven Park'ta ekmek arası döner talep eden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, farklı bir skandalla gündemde.
6: Arkadaşlar burası bir mezarlık, burada Atatürk'ün mezarı var.
7: Dönerci Umut Akdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ilgiden rahatsız olmuştu.
6: Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu?
7: Ve dün CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan güç savaşında Özgür Özel partililerle Anıtkabir'e yürüdü.
2: Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
7: Anıtkabir'de slogan olmaz savunması yapan CHP'de maskeler düştü. Anıtkabir'in bir kabir olduğunu unutan CHP'liler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını miting alanına çevirdi. İşte bu durum CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın sözlerini akıllara getirdi.
6: Slogan yok arkadaş burada.
8: Siz kimsiniz?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ilgiden dolayı algı operasyonuna girişen dönerci Umut Akdoğan, CHP'nin Anıtkabir'de yaptığı saygısızlıklara sessiz kaldı.
6: Burası bir mezarlık ya, bu olacak iş mi ya?
0: Efendim, Ankara'da yaşayan Türkan Biçer çıplak halde balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Biçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Ölmeden saatler önce kaydedilen yeni görüntüler dava dosyasına girdi ve işte genç kadının ölüme gittiği o anlar.
9: Taksiyle bina önüne gelme anı, apartman girişindeki tartışma ve balkondaki hareketlilik. İşte genç kadının ölümüne ilişkin ortaya çıkan bu yeni görüntüler dava dosyasına girdi. 25 Mart'ta 7. kattaki evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şüpheli bulunan ölümle ilgili Biçer'in aynı evde yaşadığı nişanlısı Fatih Özşen tutuklanmış. Genç kadının ailesi olayın intihar değil cinayet olduğunu söylemişti. İşte tüm bu iddiaları güçlendiren bir kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde çiftin taksiyle bina önüne geldiği anlar, apartman girişinde yaşanan tartışma ve balkondaki hareketlilik yer aldı. Hatta Biçer'in düşmesinin ardından nişanlısının dışarı çıktığı, ardından tekrar eve girerek çarşaf alıp aşağı indiği anlar da kameraya yansıdı. Tüm görüntüler dava dosyasına girdi.
0: Ve dün akşam İstanbul'da Kanye West çılgınlığı vardı sevgili izleyenler. Unutulmaz bir konsere imza atan dünyaca ünlü rapçiyi 120 bin kişi izledi. Bu rakam önemli çünkü bu sayıyla dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konseri olarak da tarihe geçti.
9: Dünyaca ünlü rapçi İstanbul'a geldi. Tüm dünya işte bu konseri konuştu. Kanye West, tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan rapçi, konser için İstanbul'daydı.
10: Yani Kanye'yi çok seviyoruz, dinlemeye geldik.
9: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda haftalarca süren bir hazırlık yapıldı.
11: Şu an aslında heyecan var ama daha çok Kanye'yi gördükten sonra, o atmosferi hissettikten sonra her şey oturacak gibi.
9: Konser için dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler de vardı.
10: Ve İstanbul'a gelmesi gerçekten de gurur verici çünkü birçok yurt dışından turist de geldi, turist de çekti.
9: Türk ünlüler de konserdeydi. Oyuncu Hazar Ergüçlü, Ahsen Eroğlu ve şarkıcı Elif Buse Doğan'ın da aralarında bulundu. Pek çok isim katıldı.
12: Ben müzikleriyle, şarkılarıyla ilgilendiğim için eğlenmeye geldim yani şu an.
13: Çok heyecanlıyım, onu görmeye geldim zaten. İnanılmaz, inanılmaz bunun ülkemizde olması da çok çok güzel.
9: Ve işte beklenen o an, rapçi stadyumun ortasında kurulan dev kürenin üzerinde görüldü. 120 bin kişinin önünde sevilen şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz atmosferi fırsata çeviren bir genç de kız arkadaşına işte böyle evlenme teklifi etti. 120 bin kişilik konser dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konseri olarak tarihe geçti.
0: Tüm yurdu etkisi altına alan yağışlarsa hayatı felç etti. Sevgili izleyenler, dereler taştı, evler yıkıldı. İşte o felaketin görüntüleri.
14: Şu suyu görüyorsunuz. Tam diz boyu traktörümüzün içerisine girdi.
9: Peş peşe yıldırımlar düştü. Sağanak bir an olsun hız kesmedi. Yaşanan faciada bir köy sular altında kaldı.
15: Burası caminin içi. Komple köy su bastı.
9: Bilecik'te kuvvetli yağışlar hayatı felç etti. Alt geçitler, yollar göle döndü.
14: Komple su. Ağırlarımız, içerilerimiz hepsi su oldu.
9: Pazaryeri ilçesindeki Sarnıç köyü de sular altında kaldı. Yaşanan afet cep telefonu kamerasıyla gözler önüne serildi.
14: Bu şekilde evimizin içi şu şekilde görebiliyorsanız dizlerimize kadar su dolu.
9: Osmaniye'de sağanak yağış heyelana neden oldu. Prefabrik ev saniyeler içinde böyle devrildi.
16: Traktör suyun altında kalmış. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor.
9: Bölgedeki bir traktör de toprak ve kaya yığınlarının altında kaldı. Birçok ev ve araçta maddi hasar oluştu. Gaziantep'te de aşırı yağışların ardından bir alt geçidi su bastı. Güzergâhtan geçen bir minibüs mahsur kaldı. Minibüs sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Minibüsteki bir kadın ve iki çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Bartın'da da kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye çıktı. Fırtına ağaçları devirdi. Otomobillerin üzerine devrilen ağaçlar maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağaçları kaldırdı.
0: Ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin artık sonuna geldik efendim. Uzmanlarsa pazartesi günü başlayacak olan tatil dönüşü sendromuna karşı herkesi, vatandaşı uyarıyor. Önemli bazı kararların alınmaması gerektiğinin de altını çiziyor.
9: 9 günlük bayram tatili sona erdi. Kaygı ve adaptasyon problemi başladı.
17: Uzun tatillerden çıkıldığı zaman kişiler kendilerini biraz yorgun, biraz mutsuz, biraz niye ben bu tatili bitirmek zorunda kalıyorum diye düşünüyorlar.
9: Uzmanlar bunun bir sendrom olduğunu belirtiyor. Uzun tatil sendromu olarak adlandırılıyor.
17: Uzun tatil sendromu. Evet, bu bir sendrom ve dünyanın her yerinde yaşanan bir sendrom ve bu sadece size has bir durum değil.
9: Peki uzmanların önerisini
17: yapmanızı önerdiğimiz durum kendinizi hemen önemli hayati kararları işte böyle uzun tatiller sonucunda derhal almayın. Kendinize bir süre bırakın.
0: Denizli'den acı bir kaza haberi geldi. Sevgili izleyenler, bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alevlere teslim olurken 8 kişi o otobüste hayatını maalesef kaybetti. Kazayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.
18: Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. 8 yolcu kazada değil, otobüste çıkan yangında hayatını kaybetti. Üstelik içlerinden biri henüz 9 aylık bir bebekti. Kahreden kazanın adresi Denizli. Bayram tatili sonrası İzmir'den Antalya'ya giden otobüs, Aydın Denizli otoyoluna geldiğinde kontrolü kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otobüs bariyerlere temas ettiğinde büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün içini sardı. Yolcular otobüsün kapısına yöneldi. Ancak kapı açılmadı. 8 kişi işte o kapıda sıkışarak alevlerin arasında can verdi. 33 kişi ise yaralandı. Otobüs vahşetinin kahreden bir detayı daha ortaya çıktı. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç, babasının kucağında can verdi. 8 kişiye mezar olan otobüsten geriye ise sadece metal yığını kaldı.
0: Efendim, maalesef kadın cinayeti haberiyle devam edeceğiz bültenimize. Elazığ'da yaşayan Derya Çelik, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Üstelik o anlara 4 yaşındaki çocuğu da şahit oldu.
9: Bir boşanma süreci daha kadın cinayetiyle bitti. 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde eşini katletti. Bu defa adres Elazığ oldu.
19: Derya ve Murat Çelik çifti boşanma aşamasındaydı. Ancak Murat Çelik boşanma taraftarı değildi. Barışma bahanesiyle eşiyle görüşmek istedi.
9: İkili yaşadıkları evde bir araya geldi. Ancak konuşma tartışmaya, tartışma da kavgaya döndü.
19: İddiaya göre Murat Çelik askeri personeldi ve yurt dışından yeni dönmüştü. Yanındaki silahla eşi Derya Çelik'e peş peşe ateş etti. Üstelik o sırada çiftin 4 yaşındaki çocuğu da yanlarındaydı.
9: Silah seslerini duyan

0: komşular ekiplere haber verdi. Geldiklerinde artık çok geçti. Derya Çelik hayatını kaybetmişti. Küçük çocuk annesinin katledilişine şahit oldu. Derya Çelik'in cansız bedeni morga kaldırılırken onu hayattan koparan eşi Murat Çelik de gözaltına alındı. 4 yaşındaki çocukları hem annesiz hem de babasız kaldı.
1: Memur ve emeklilerin gözü Temmuz ayına çevrildi. 2026 yılı orta dönem zam hesaplamaları netleşmeye başlarken enflasyon farkı beklentisi yükseldi sevgili izleyenler. Aslında kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri bekleniyor. Peki olası zam senaryosuna göre meslek gruplarının yeni maaşları acaba ne olacak? İşte kalem kalem o rakamlar efendim.
0: Memur ve emeklilerin gözü Temmuz zammında. 2026 yılı orta dönem maaş güncellemesi için enflasyon hesapları netleşmeye başladı.
2: Zam oranlarını belirleyecek Mayıs ve Haziran enflasyon verileri beklenirken piyasa ve Merkez Bankası tahminleri arasındaki fark dikkat çekiyor.
0: Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini de %26 olarak güncellendi.
2: Bu tahminlere göre 6 aylık enflasyon %18,33 ila %18,5 oranında olacak. Bu oran memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkını doğrudan belirliyor.
0: Merkez Bankası senaryosuna göre enflasyon farkı yaklaşık %6,6 olarak hesaplanıyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 70.598 lira seviyesine yükselecek.
2: Meslek gruplarına göre yeni maaş tahminleri de güncellendi. Tahminlere göre mühendislerin maaşı 109.900 liraya, öğretmenlerin ise 83.806 liraya yükselecek.
0: Hemşirelerin 85.407 lira, polislerin maaşlarının da 93.233 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Nihai zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle netleşecek.
1: Ve Bolu'da TEM otoyolunda trafik magandası bir ailenin yolunu kesip dehşet saçtı. Aracı yumrukladı, sürücüye saldırıp tehdit ve küfürler savurdu.
3: Yapma, yapma
4: Loder!
0: Bayram dönüşü otoyolda ailenin önünü kesti. Aracı yumruklayıp böyle saldırdı.
3: Lütfen arkadaşınızı alıp gider misiniz?
0: Ahmet Ozan Demirel bayram dönüşü eşiyle birlikte Kocaeli'ye gidiyordu. O anda cip sürücüsü Özkan buldu. Aracını evli çiftin önüne kırdı.
3: Devam edin yok, ya. Devam et. Kaza yaptırıyordun bize.
5: Kaza yaptırıyorsun.
3: Bir de utanmadan arabadan iniyorsun ya.
5: Kafa açıyor. Ne yapacak?
0: Kazaya davetiye çıkaran buldu. Aracından inip aileye sataşmaya başladı. Önce aracın kapısını açtı, ardından hakaretler etti.
3: Hala geliyor.
5: Ben çalışıyorum.
3: Ozan tamam, deli görmüyor musun deli olduğunu?
5: Hiç şey yapamazsın. Oğlum kanıma düzgün konuş ha.
0: Aile yoluna devam etmek istese de trafik magandasının gözü dönmüştü. Aracın kapısını yeniden açıp Ozan Demirel'e saldırdı.
5: Hadi hadi.
3: Yapma.
4: Loder.
3: Polis arayacağım şimdi.
0: O dehşet anları sanal medyada kısa sürede tepki topladı. Kimliği belirlenen trafik magandası Özkan Buldu'ya 180 bin lira para cezası kesildi.
1: Sevgili izleyenler, cezaevinden çıktıktan sonra kıyafetlerinde değişikliğe gideceğini açıklayan Murat Övüç'ün Bodrum'daki sahne tarzı çok konuşuldu. Ünlü fenomeni görenler eski haline ne çabuk dönmüş yorumunda bulundu.
0: Smokinler gitti. Kimonolar geldi. Ünlü fenomen eski tarzına geri döndü.
6: Tarzını değiştirdi, smokini bıraktı. Size mi soracağım ne giyeceğimi, size mi soracağım acaba?
0: Cezaevine girmiş, 102 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
6: Allah Allah.

0: Yeter ya! Yeter!
1: Ve o demir parmaklıkların ardında hayatıyla ilgili çok önemli kararlar almıştı Murat Övüç.
2: Evet, bundan sonra çok ağır olacağım. Murat abi olarak yoluma devam edeceğim.
1: Kısa bir süre sahneye smokin ve takım elbiseyle çıktı ünlü fenomen. Ancak bu halden bu hale dönmesi uzun sürmedi. Bodrum'daki kimonolu halini eleştirenlere de işte böyle tepki gösterdi.
0: Size mi soracağım ne giyeceğimi, size mi soracağım acaba?
3: Araç sahipleri dikkat efendim. Yarın gece yarısından itibaren akaryakıtta 7 liralık dev bir indirim bekleniyor çünkü.
1: Akaryakıtta dev indirim yolda, tabelalar bir kez daha değişiyor. Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve yükselişler akaryakıt tabelalarına yansıyordu. İşte gelmesi beklenen indirimler. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş, motorine de 7 lira 25 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62 lira 94 kuruşa, Ankara'da 63 lira 91 kuruşa ve İzmir'de de 64 lira 19 kuruşa gerileyecek. Motorinde fiyat daha da düşük. İstanbul'da 59 lira 80 kuruşa, Ankara'da 60 lira 91 kuruşa ve İzmir'de de 61 lira 18 kuruşa gerileyecek.
3: Efendim, Adana'da uygulama noktasına takılan alkollü kadın sürücü polislere oldukça zor anlar yaşattı. Aşağı inmek istemeyince anksiyetesini bahane etti. Bir polis memuruna çarptı ve kaçtı ama çok geçmeden de yakalandı.
4: Abi, benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
5: Ne yapıyorsun?
6: Bekle.
1: Anksiyetem tuttu dedi. Uygulama noktasındaki polis memuruna çarpıp kaçtı.
7: Stop eder misin?
4: Stop eder misin?
7: Sakin eder misin?
4: Abi, benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
1: Uygulama noktasındaki polis rutin kontrol ve alkol testi için bir otomobili durdurdu. Suudi Arabistan uyruklu kadın sürücünün aşağı inmesini istedi.
8: Kalimatlara uyun, aracınızı stop edin. Stop edin. Hanımefendi.
1: Hem alkollüydü hem de ehliyeti yoktu. Anksiyetesini bahane edip zorluk çıkardı.
4: Saniye, benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
7: Aşağı iner misin? Aşağı iner misin? Stop edin arabayı.
1: Ekipleri hiçe sayıp uygulama noktasından son sürat böyle kaçtı.
9: Biber gazı kullanacağım. Biber gazı.
10: Ya nereye gidiyorsun?
7: Sık ya, sık.
10: Ne yapıyorsun?
7: Sık.
6: Bekle.
10: Bekle.
1: Polislerin peşine takıldığı sürücü bir direğe çarparak durabildi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti daimi iptal edilmişti. Gözaltına alındı. 557 bin lira para cezası uygulandı.
7: Uygulama noktasında neden kaçtınız?
3: Şimdi de sırada ilginç bir hırsızlık haberi var efendim. İki hırsız kaldırımda oturan yaşlı kadının boynundaki 17 çeyrek altını gözlerine kestirdiler. Piyasa değeri yaklaşık 185 bin lira olan o altınları koparıp kaçtılar.
1: Sohbet etme bahanesiyle yaklaştılar. Boynundaki 17 çeyrek altını koparıp kaçtılar. Olay tepe başında yaşandı. Kaldırımda oturan yaşlı kadının yanına yaklaşan hırsız kadınla sohbet etmeye başladı. Bir süre oyaladıktan sonra kadının boynunda ipe sarılı 17 çeyrek altını koparıp kaçtı. O anlarda çevredeki bir güvenlik kamerası da kayıttaydı. Kamera görüntüleriyle hırsızın kimliği belirlendi. Şüpheli bir taksiye bindiği anda kıskıvrak yakalandı, tutuklandı. Piyasa değeri 185 bin lira olan altınlar da olay yerine yakın çimenlik alanda bulundu.

0: İşte sevgilisine yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Ozan Güven gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaşmış ve o mekandan kovulmuştu sevgili izleyenler. Ünlü oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama da geldi.
1: Sevgilisine yönelik şiddet iddiasıyla gündeme gelmiş, gittiği mekandan işte böyle kovulmuştu.
2: Dışarı, dışarı, dışarı, dışarı.

0: Ancak çok geçmeden çift hakkında şiddet dedikoduları yayılmıştı.
1: Sabırla yargı sürecini bekleyelim.
2: Yeni bir rapor istemişsiniz sanırım Deniz Hanım. Kalıcı iz.
0: Genç kadın Güven'den şikayetçi olmuş. Mahkeme Ozan Güven'i silahla kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapse çarptırarak cezasını 45 günlük açık cezaevinde geçirmesine hükmetmişti.
3: Ben burada haklıyım. O haksızlığı konuşmak istemiyorum.
0: Kadıköy'de bir mekana giden Güven, kadınların tepkisi ile karşılaşmış, mekandan kovulmuştu. Hadi. Olayın ardından açıklama yapan oyuncu, yaşananların kendisine ağır geldiğini söyledi. Eleştiriyle lincin birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Oyuncu Hande Ateizinden de destek mesajı geldi. Maruz kaldığı muamele beni çok üzdü dedi. Kadın haklarını savunmakla birini toplumun dışına itmenin aynı şey olmadığını söyledi.
4: Geçtiğimiz günlerde yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı Ebru Gündeş de. Sevgili izleyenler, ünlü şarkıcının yeni hali de merak konusu olmuştu tabii. Gündeş paylaştığı karelerle o merakı giderdi.
0: Yüzüne servet harcamıştı. İşte Ebru Gündeş'in son hali.
5: Her yeni yaptığım şey beni biraz daha heyecanlandırıyor. Kaç yıl oldu?
0: Konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış. Yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
6: Yarın yüz germe yaptırdım sizler için. Ben bunu çıkış istemiyorum sadece sizler için.
3: Güzel olmuş.
0: Gündeş'in bu ameliyat için 10 milyon lira ödediği iddia edilirken yüzündeki değişim de merak konusu olmuştu.
6: 10 yaş 60 milyon. 20.
0: Sanal medyadan yaptığı yeni paylaşımlarla hayranlarının merakını işte böyle giderdi ünlü şarkıcı.
4: Ve Amasya'da yağışa dayanamayan istinat duvarı da saniyeler içinde yerle bir oldu sevgili izleyenler. Büyük de bir gürültüyle yıkılan duvarı mahalleli deprem oluyor zannetti.
7: Büyük bir gümbürtü koptu.
8: Deprem olmuş gibi hissettik.
0: Ancak deprem değil, istinat duvarıydı.
7: Sonrasında baktığımızda istinat duvarının yıkıldığını gördük.
0: Amasya'da dinmeyen yağışlara dayanamayan istinat duvarı yerle bir oldu.
7: Allah'tan senin canına zarar gelmedi.
0: O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı. Dehşet anları an be an kameraya böyle yansıdı. Metrelerce uzunlukta olan istinat duvarı deprem etkisi yarattı.
7: Büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik.
0: Duvarın parçaları bir dairenin balkonuna da girdi.
7: Allah'tan senin canına zarar gelmedi.
4: Sevgili izleyenler, dolandırıcılar mağdur bulmak için her yolu ama her yolu deniyor. Bu kez sanal medya üzerinden aleni şekilde verdikleri kiralık hesap ilanlarıyla yine gündemdeler. Kolay ve yüksek kazanç vaadiyle mağdurları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Ama lütfen dikkatli olmak gerekiyor. Hesaplarını kiraya verenler kendilerini dolandırıcıların yerine hapiste bulabilirler çünkü.
9: Banka hesabını başkalarına kullandıranlar aman dikkat, adını suça karışabilir, hapis cezası bile alabilirsiniz.
0: Kolay kazanç, yüksek meblağlar. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
10: Siber dolandırıcılar vatandaşları kiralık hesap yöntemiyle suçlarını alet ediyorlar. Sanal medyadan verdikleri reklamlarla mağdurları ağlarına düşürüyorlar.
9: İşte bu reklamlardan bir tanesi. Banka hesabını kirala, kazan diyor.
10: Üstelik kazanç meblağları 10 değil, 50 değil, günlük 100 bin liraya kadar ulaşıyor. Hatta bazı dolandırıcılar yaz tatili ve yurt dışı tatili de vaat ediyor.
9: İşte genellikle bunları sanal medyaya vermiş oldukları reklamlar ve açmış oldukları hesaplar aracılığıyla gerçekleştiriyorlar.
10: Peki sistem nasıl işliyor?
9: Yurt dışı tatil fırsatı da söyleyip hemen WhatsApp'a yönlendirme işlemini gerçekleştiriyor. İşte diğer bir reklamda da aynı şekilde banka hesabını kiraya ver, günlük 100 bin lira kazan diyor.
0: Kolay kazanç için kendinizi hapiste bulmayın.
9: Vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Sanal medyada bu tarz reklamlar...

0: Onlara asla itibar etmemeleri gerek.
1: Efendim, Karabük'te bir besici film gibi bir olaya imza attı. Mandaları Hamamlı çayında mahsur kalınca atıyla o çaya girdi ve bakın mandalarını nasıl kurtardı.
2: Mandalar çaya girdi, bir daha çıkamadı. Devreye atıyla birlikte mandaların sahibi girdi. İlginç görüntüler Karabük'ten. İki manda Hamamlı çayına girdi. Ancak su yükselince çayda mahsur kaldı. Mandaların sahibi bir tarafta, mandalar diğer tarafta kaldı. Durumu fark edince mandaların sahibi de çaya girdi. Ancak atıyla. Su seviyesinin yükselmesine rağmen hayvanlarını orada bırakmadı. Atıyla yön vererek mandaları çaydan işte böyle çıkardı.
1: Efendim, Tokat'ta Kelkit çayına düşerek akıntıda kaybolan iki kuzeni arama çalışmaları da dördüncü gününde henüz bir ize rastlanamadı. Ama gençler için AFAD koordinesinde 169 personel gece gündüz bölgede arama yapıyor.
3: Dört gencin kamp yapma hevesiyle başlayan bir şey.
4: Çay kenarında keyif yaparken suya düşmüşlerdi. Akıntıya kapılan kuzenleri arama çalışmaları dördüncü gününde.
3: Bağırarak gittiklerini diğer çocuklar söylüyor.
4: Amca çocukları Atakan, Furkan ve Oğuz Kale ile İlker Parlak bayram günü 3 tekerlekli triportörle bu fotoğrafı çektirdikten sonra Kelkit çayına gitmişti.
3: Bulunduğu yerle ırmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor.
4: Suya düşen kuzenler akıntıya kapıldı.
3: İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
4: Oğuz Kale ve İlker Parlak kuzenlerinin aksine debisi yükselen çayda gözden kayboldu. İki kuzenden bir daha haber alınamadı. Bekleyişi süren İlker Parlak'ın babası Ayhan Parlak da yaşananları anlattı.
3: Öbür iki tanesi akıntıya kapıldı. Bağırarak gittiklerini diğer çocuklar söylüyor.
4: Ekipler gençleri bulmak için seferber oldu. Bölgede özel bir kriz masası dahi kuruldu. Aramalar dördüncü gününde de devam etti. AFAD koordinesinde 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araç gece gündüz bölgede kuzenleri arıyor.
1: Efendim, dikenli dantel böceğini getireceğiz ekranlarınıza. Elazığ'da görüntülendi. İlginç görünümüyle dikkati çeken böceği görenler şaşıp kaldılar.
5: Nasıl bir böcek ya?
2: Dikenli kanatları bembeyaz rengi, dikenli dantel böceğini gördü, farklı görüntüsüne şaşıp kaldı.
5: Nasıl bir böcek ya? O kadar hiç.
2: Merkeze bağlı Beşik köyünde halk arasında dikenli dantel böceği görüldü. Yumurtalarını sırtlarında taşıyan dikenli kanatlarıyla dikkati çeken böcek görenleri de şaşkına çevirdi.
5: Nasıl bir böcek ya?
2: Bir vatandaş böceği gördüğü anları da telefon kamerasıyla kayda aldı. Daha sonra da zarar vermeden doğaya bıraktı.
5: Nasıl bir böcek ya?
1: Efendim, Muş'ta çaya düşen bir köpek kendisini kurtarmak üzere suya giren itfaiye erinin elini ısırdı. Ama itfaiye eri yine de köpeği bırakmadı ve çaydan kurtardı.
6: Seni kızamazsın.
7: Çaya düşen köpeğin peşinden koştu. Tam yakalamışken elinden ısırıldı. Yaralanan itfaiye eri ısırığa rağmen köpeği kaderine terk etmedi.
6: Seni kızamazsın.
7: Başıboş bir sokak köpeği çar çayına düşerek suya kapıldı. İtfaiye ekipleri oradaydı.
6: Seni kızamazsın.
7: Bir itfaiye eri merdivenle mahsur kalan köpeğin yanına indi. Ama köpek korkmuştu. Tam kurtarma sırasında itfaiye erinin elini ısırdı.
6: Seni kızamazsın.
7: Elinden yaralanan itfaiye eri köpekten vazgeçmedi. İşte böyle kurtardı. Kendi de yukarı çıkarak elini tedavi ettirdi.
1: Mobbinge uğradığını öne sürdü ve hakkını aradı ve işten çıkarıldı. Mahkeme ise işverenin fesih kararını geçersiz saydı. İmsal niteliğinde bir kararı da imza attı sevgili izleyenler. Ankara'da spor eğitmeni olarak çalışan kadının işe iadesine hükmedildi.
2: Mobbing iddiasıyla ihtarname gönderdi, işten çıkarıldı. Mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı.
8: Davamızı kazandık, emsal olacağı kanaatindeyim.
2: Ankara'da spor eğitmeni olarak görev yapan kadın mobbing yaşadığını öne sürdü. Haklarını aramak için işverene ihtarname gönderdi. Ancak ihtarnamenin ardından iş akdi feshedildi.
8: Müvekkilim kanuni haklarını kullandığı, idari ve adli mercilere başvuru yaptığı için ne yazık ki iş akdi feshedilmişti.
2: Bunun üzerine mahkemenin yolunu tuttu. İşe iade ve tazminat davası açtı.
8: Bizim talebimiz müvekkilimin işe iadesi ve konuyla ilgili tazminatlardı bu davada.
2: Mahkeme işten çıkarma gerekçesini geçersiz buldu. Spor eğitmeni kadının işe iadesine hükmetti.
8: Yaklaşık 325 bin lira işe iade alınması halinde ödenecek tazminat tutarı.
2: İşe başlatılmaması halinde de 5 aylık brüt ücret tutarında ek tazminat ödenmesine hükmetti.
8: Eğer işe iade almazsa 5 artı 5 aylık maaşını da ödemekle yükümlü, kıdem tazminatını ödemekle yükümlü, ihbar tazminatını ödemekle yükümlü.
1: Ve bir başka ilginç haber var sırada. İstanbul'da 4 yıl önce balkondan düşen ve o günden bu yana da komada olan Burçak Şişman uyandı sevgili izleyenler ve Burçak Şişman gözlerini açar açmaz da kendisinin düşmediğini, kocasının ittiğini söyledi.
2: Balkondan düştükten sonra aylarca yoğun bakımda yatmıştı. 4 yıl sonra gözlerini açtı, beni kocam itti dedi. Bir çocuk annesi Burçak Şişman 1 Nisan 2022'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan kadın 4 yıllık yaşam savaşını kazandı. Şişman gözünü açar açmaz verdiği ifadeyle kan donduran gerçeği anlattı. Eşi Adem Şişman'ın uyuşturucu madde kullandığını ve olay günü kendisini sürükleyerek sırtından ittiğini iddia etti. Bilirkişi raporu da genç kadının ifadesini doğrular nitelikteydi. Şişmanın avuç içindeki yaralar düşme anında refleksle tutunma çabasından kaynaklanıyordu. İddiaların odağındaki Adem Şişman suçlamaları reddetti. Hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
1: Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Kandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.

0: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
1: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi sanayide kaportacı, ringlerde de dünya şampiyonu olan sporcuyla devam edeceğiz bültene. İşte sanayiden şampiyonluğa uzanan o hikaye efendim karşınızda.
6: Sanayide kaportacıyım. Çoğu insan yaptığımın çok zor bir şey olduğunu söylüyor.
7: Sanayide kaportacıydı. Azmiyle ringde de dünya şampiyonu oldu. Kickbox sporcusu genç. Kupaları, madalyaları topladı.
6: Şampiyon oldukça daha çok, daha iyisini yapasım geldi. Daha çok çalıştım, daha ilerini elde ettim Allah'a şükür.
7: Konya'da otosanayide kaportacılık yapan Tamer Kurt zaman içinde kickboksa ilgi duydu.
6: Dövüşmeyi öğrenmek istiyordum. Salonumuzdaki abiler, ablalar güzel dereceler elde edip salonumuza dönüş yaptığı zaman çok heves ettim.
7: O merakı zamanla büyüdü. Sabahları sanayide çalışan Kurt, akşamları solu antrenman salonunda aldı.
6: Küçük maçlardan büyük maçlara doğru çalışarak, çabalayarak şampiyon olarak geldim.
7: Son olarak da Hindistan'daki Dünya Kupası'nda birinciliği aldı.
6: Hindistan'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda rakiplerimi eleyerek şampiyon oldum.
7: Şampiyon sanayi ustasının iki hayali var.
6: Sanayide çok güzel bir usta olup dükkan açıp ismimi duyurmak, sporda ise dünya şampiyonu olmak.
5: Ve efendim bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Öncelikle size teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Ardından da yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum,
1: hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet, işte oldu. Hadi, evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey, işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım, sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi, baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Oo, yavaş yavaş,
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik,
1: sakin,
0: bir bakayım
1: kızım.
0: Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu süreyi de sondayız, onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tut.
1: Yavaş, tamam, yavaş, yavaş.
2: Sakin
1: yavaş,
2: ol.
0: Tuttum onu.
1: Tamam,
0: kuyruğunu gelecek.
2: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı?
0: Tamam.
1: İşte.
0: Bekle. Evet. Aynı tuttum, tamam.
2: Sakin Flagon.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Halledeceğiz
1: tamam.
0: Kızım, tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
1: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
1: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
1: Hadi.
0: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
1: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
0: Evet.
1: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü

0: Çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
1: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha.
1: Hiç olmaz ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
1: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
1: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
1: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
1: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
1: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
1: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak hanşerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her
4: amin.
3: Zaman.
4: Amin.
1: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ
4: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
1: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Fini ne durumda?
1: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
1: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savana, dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
2: Evet ama hep eli boş döndüm.
1: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Birinci sınıf kesme çeliği bu.
1: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
2: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş keş.
1: Evet, tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
2: Yemelisin.
1: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savana, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Fil.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savana'yı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama pislik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Tüh. Secant, secant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile

0: Tamam. Tatlım sen burada bekle.
1: Hadi kapıyı aç.
2: Kim o?
3: Onu
0: sen
3: görüyorum.
0: Git banyoya saklan.
3: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Aa. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
0: Neden habersizce kapıma dayandınız onu çözmeye çalışıyorum.
1: Aç şu kapıyı Finn'i.
0: Hey. Nasılsın bak?
1: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
0: Evet,
1: dedi.
0: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile ya, gelmedi ki.
2: Rahat bırakın onu.
1: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
2: Durun.
1: Susturun şu veledi.
0: Ona sakın dokunayım deme.
1: Hey dur. Hey
0: bak
1: hey. Hey.
0: Ulan.
1: Aklayın şunu çocuklar.
4: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğim başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Üzgünüm.

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Duke.
4: Keş, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
3: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum. İşi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
0: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
0: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
2: Bu işi yaparım. Borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
0: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolan başlıyorlar abi. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak

0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savannah için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte, ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun, bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum, edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız, tamam mı? Ama emin ol, bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sakaca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir...

0: Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
2: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
3: Konuş, ne bulduk?
2: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silah ihtiyacım var.
4: Silahım bende.
2: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
4: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Tamam. Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: saat 12 önünde.
1: Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
0: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair

0: telefon geldi. Doktor Apların kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
1: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yaptığım da bu mu?
1: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
1: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
0: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
1: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Evet.
1: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
0: Nedir durumlar?
1: Razıyoruz. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
0: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
1: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin, kararları sadece o verir.
0: Halledebilecek misin peki?
1: Evet. Kolaylıkla.
0: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
1: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya, korkudan ölüyordun resmen.
1: Evet, sağ ol pislik.
2: Ah, tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağıtsak.
0: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
1: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Ha, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlar.

0: Varsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
0: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi.
3: Onun adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
3: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
4: Wayne!
5: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
4: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
5: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi!
4: Lanet olsun! Lanet olsun size!
5: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın.
3: Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şah eserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika yordayım.
0: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerek Keş.
0: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
0: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
0: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
1: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
1: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
1: Epey bir paraymış.
4: Evet.
1: Sizde kalsın.
4: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
1: Arabadan dışarı çıkın lütfen.

0: Bundan emin misiniz?
1: Evet, %100.
0: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben...
1: Arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim, tepeden tırnağa.
0: Evet ben... Hayır.
1: Hey, bırak lan silahını!
0: Çek elini!
1: Hadi, in bakalım arabadan. Sorun olmayacak,
0: bırak,
1: bana kolunu ver.
0: Bırak,
1: aynen öyle.
0: Bırak.
1: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
0: Defol git! Defol git! Defol!
1: Vay be.
0: Sen var ya bir pisliğe bulaştın.
1: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
2: Geç Bendik. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
3: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
4: Nereye gidiyoruz?
3: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
4: Seninle aynı arabaya binmem.
3: Nedenmiş?
4: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
5: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Gibi aç aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımızı daha yıkar.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zik'e.
6: Zik'e!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Cash geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Cash. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
7: Evet işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın. Kendine iyi bak. Görüşürüz.

0: dışarı çıktı.
1: Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
2: Evet.
1: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Dük'ü tanırsınız.
3: Evet.
1: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Dük'ün fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
4: Oh! Fena vurdu. Çok iyi.
1: Doğrul şimdi Dük. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
3: Evet.
1: Her şeyi sizin için hazırladım.
3: Evet. Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
4: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
5: Lanet olsun.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Teşekkürler.
3: Görüşürüz. Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, o molada görüşürüz. Mola demişken, öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde.

0: yerde görüşürüz.
1: O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Çekiyorum.
7: Evet.
6: Harika.
8: Nasıl oldu?
6: Hemen.
8: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Rastasıyım bu sarı kolanın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
6: Evi aldık da tamiri, montajı Akbank Mobil çözdü bile.
5: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
6: Harikaymış ya.
7: Daha neler var?
5: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
8: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
9: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
10: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler

0: sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Orobio. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Tam da leslik.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hey! Onu dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?

0: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
1: Biz de alışverişe atlayın.
0: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek tanıyor.
2: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
1: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım.
2: Bak bonusta bahar kampanyası başlamış.
3: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
7: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
6: Bunu duymak gerçekten güzel.
7: Lütfen. Lütfen.
6: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
7: Lütfen. Kimse yok mu yardım
6: Hayır,
7: edinler?
6: Hayır, bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
7: Hayır.
6: Tek soruysa, bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
8: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
6: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, hey, hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Sabahına yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum. Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın ağırlığını taşımaz.
3: Seninle geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: O olanlarla tamam birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Lanet olsun.

0: Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
1: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
0: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
2: Olur derim.
0: Öyle mi?
2: Evet.
3: Hey Fini, Ceş nerede?
4: Hey! Polis arayın. Polisi arayın hemen. Polisi.
5: Geri de durun. Karışmayın.
2: Baba! Baba! Hayır!
5: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
4: Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
3: Geri
5: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
3: Uzak durun lan!
5: Geri durun! Geri de durun! Herkes olduğu yerde kalsın!
2: Onu öldüreceksiniz! Durun! Onu öldüreceksiniz!
5: Hadi! Hadi koş!
2: Hayır!
5: Hadi! Sakin!
2: Tamam.
6: Bir vaiz öldürmek gerçekten tam bir heyecan
5: sakin olurdu.
7: Gidelim buradan! Şimdi! Hadi! Gidelim hadi!
5: Ah! Fini! Fini!
1: Ah tanrım! Ah yüce tanrım!
5: Yardım geliyor mu?
1: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay, sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.

0: peki ne yapmamız gerekiyor?
1: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
2: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
1: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
2: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
1: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finney. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım. Güveneceğim çünkü kanım alev almış, yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret, senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım, bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
3: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
4: İstediğimden az ama evet.
3: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
4: Düşündüğünden de fazlası.
3: Şundan bir versene.
4: Al bakalım şunu.
3: Tamam.
4: Görüşürüz birader.
3: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, senin pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır.

0: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
1: Size söyledim, burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öyle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın.
3: Bırakın beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savannah'a karşılık Zik.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük kızlara dikme. Bu

0: Sen Kerim! Ölüm emrini imzaladın lan sen! Kerim! Seni öldün lan! Öldün sen! Öldün! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak diyorum sana! Öldün lan sen! Öldün! Hayır! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur. Sorun yok bebeğim, buradayım.
2: Büyük kedi!
1: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
2: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
1: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayete erdiğini sanıyordum Wise.
2: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savana'yı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
3: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
4: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

0: Sakin ol oğlum.
1: Uzak durun lan!

Sabah ana, sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü canlan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bu salı BİM'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99 lira.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamadan pop kek.
0: Doymayana pop kek pop kek. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: başka. Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
0: Sen de sadece durula.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Yakıt alacağız yine, yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi kartım hadi.
7: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa?
0: E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Çaykur Rize Turist Çayı 259 lira. 5 litre Hayat Su 43 lira.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Tam da leslik.
5: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin benimle değil mi?
2: Hadi. Yavaş.
3: Ah!

Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak.

0: Tanrı, aile, hayatta kalmak için. Git, git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli.
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Sana tatlı yok, tamam mı?
2: Onu rahat bırak.
1: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamaz.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz. Tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Evet.
1: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
0: hayır,
1: var mı?
0: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
1: Hı-hı. Işıklar nerede?
0: Işık yok. Sarkeşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
1: Tamam. Arka çıkış nerede?
0: Koridorun sonunda.
1: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle...
3: Tamam. Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geçmeni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet, kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi buyurun, olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
2: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı.
0: Sakin ol,
2: hiçbir şey bilmiyorum.
0: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
2: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Porto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
2: Oturmalıyım John. Benim.
3: Tamam,
2: lütfen.
3: Tamam. John.
2: Benim.
3: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio.
4: Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
5: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir

0: Santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
1: Ne?
0: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
2: Birlikte çalışmayı dört
1: gözle... Bu benim işim değil.
0: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ayıp öyle işin.
2: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
3: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
4: Teşekkür ederim.
3: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
4: Anlamadım.
3: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
4: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
4: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
3: Çocuğumun elinden paketi aldı.
4: Ne?
3: Öyle işte.
5: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
6: Hey! Dur!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyor.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbet yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et

0: almaya çalıştın?
1: 50 kilogram.
2: Vay canına.
0: Büyük bir parti olmalı.
2: Evet, çok fazla et.
0: Evet.
2: Evet.
0: Mağdur nerede? El victimo.
2: Hayır, la victima. Müşteriye ne oldu?
3: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
0: Ne hoş.
1: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
0: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı yani.
2: Hadi yürü.
0: Gidelim.
2: Yürüsene.
0: Hadi.
2: Ayağa kalk. Hadi.
1: Beni tutukluyor musunuz?
2: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
1: Hey, bir dakika. Bunu yapamazsınız.
0: Öyle mi? Bence yaparız.
1: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
0: Yok ya.
1: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
0: Hayır.
1: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
0: Değil ki.
2: Tamam. Hadi
1: biliyor
2: gidelim.
1: Musun? Canın cehennem.
2: Hayır.
1: Senin de canın cehennem.
2: Öyle mi?
0: Vay.
1: Senin de.
0: Olay çok hızlı büyüdü.
1: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
2: Öyle mi?
1: Evet. Hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis, sizden biri.
2: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
1: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
0: Evcil hayvanın mı var?
1: Evet.
0: Ne tür bir hayvanmış?
1: Karnı aç bir hayvan.
0: Aha, adı ne?
1: Onun adı Janet.
0: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
1: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
0: Evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
1: Evet.
0: Tamam. Hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi.
0: Tamam Luigi, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, yürü.
0: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Si, ha.
3: Mükemmel.
0: Peki.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım, bir yere gitmeyeyim.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Hayrın kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.

0: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
1: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
2: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
1: Sen Cordius'un.
3: Evet.
1: Evet, Cordius. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
2: Sonuç buradayım işte. Endişelenme.
1: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
2: Sonunda, evet.
1: Öyle mi? Onu benzettin mi?
2: Ne?
1: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. Üçüncü gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
0: Güzel baba, gerçekten güzel.
1: Durmasını sağladı, tamam mı?
0: Evet.
1: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı, değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
0: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
1: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası
0: oldu. Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
1: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
2: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem kızınızla gitmeniz, tamam mı?
0: Evet, teşekkür ederim.
2: Bu durumda o sizin vasiniz.
1: O tam bir komedi.
2: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan dolayı. Bak, beni
1: polis
2: dinliyor musun?
1: Katil,
2: seni kaçık ihtiyar.
1: Hey,
2: kapa çeneni.
1: Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
0: Hey!
1: O adamla gitme. Kurşun sen geçirmez tam yelek olmadan asla gitme.
0: Gerçekten çok inatçı birisi.
1: Bu adam senin ortağın mı?
0: Evet.
1: Sen çok cesur bir kızsın.
0: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
2: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
0: Bunun için burada değil misin?
2: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
0: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
2: Gerçekten doktor musun?
0: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
2: Memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indir.

0: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
1: Evet, onu buralarda görmüştüm.
0: Tamam, şeye, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babanı alalım, tamam mı?

0: Aşağıda. Dosdoğru.
1: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
0: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır, hayır. Buradan ayrılamam.
0: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız. Bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
0: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
1: Cornio'dan Penny.
0: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
1: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam.

0: Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım. Şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sorun değil. İyiyim.
1: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?
2: Penya, beni duyuyor musun?
1: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini
3: buraya
1: biliyorum ama gitmeliyiz.
3: Edemezsin.

0: Bir yere gitmiyorum, evimden ayrılamam ben.
1: Hey, oraya park edemezsin. Hey, devam et. Devam et. Yürüsene. Oraya park edemezsin. Devam et. Devam
2: Onunla
1: et
2: diyorum. Ben ilgilenirim.
1: Polis!
3: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle bizimle gelmeyiz?
0: Üzgünüm, gelmiyorum.
1: Memur bey.
2: Bir saniye, hemen döneceğim, tamam mı?
3: Tamam.
0: Artık gidebilirsin.
3: Bakın, tahliye zorunlu, tamam mı?
1: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Gider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Soldan.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adamlar da kimdir?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız. Bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi hadi hadi hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet. Üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Hydration. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşun burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap, olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
3: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam, dikkat et, tamam. Tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
3: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
3: Hayır,
2: sessiz.
3: Sen sessiz ol, benim evimdesin.
2: Ateş edildi, buranın adresi nedir?
0: 65.
3: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Olamaz. Sabit hat, sabit hatta ihtiyacın var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
2: Hayır, ben senin.
3: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil, olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık, tamam mı?
3: Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
3: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemeği?
3: Bana şu yemeği ver.
2: Sessiz ol.
3: Bana yemeği ver. Ateş etme.
2: Ne?

0: Ateş etme.
1: Ateş etme mi?
0: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
1: Ne?
0: Bana o yemeği ver. Hadi arkanda işte. Orada.
2: Sana yardım
1: tamam,
2: edeceğim.
1: Tamam tamam. Bu da ne böyle?
3: Dur.
0: Dur.
1: Ne var?
0: Üniformanı çıkar.
1: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
0: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman tanrım.
2: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi. Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
5: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
5: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
6: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki, bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacım var?
1: Oyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
0: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
0: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
0: 63B'de, evet evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersek o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç uygulaman tamam, önemli, anladın mı?
3: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör
3: evet,
2: çalışmıyor.
3: Tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
0: Vercan, yani bana Gerzeğin Tekin'in poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu?

0: Geçerli sebebin bile yokmuş.
1: Boş ver.
0: Hayır, sadece söylüyorum.
1: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
0: Tamam.
1: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
0: Ben tam bir pisliğim.
2: Hadi açılacak. Başardın, başardın dostum. Elektriği kes.
3: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
2: Yoldan çekil.
3: C4.
2: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.
1: Tamam mı?
4: Evet.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Aa, ağırmış pislik. Hadi. Patron!

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Elbette.

0: Lanet olsun.
1: Silahı bana ver.

0: Hey, iyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duan'ı. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde, zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse telaffuz edemiyorum. O da değil. Yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam, evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor, evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüm oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44 B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Önemli bir şey değil. Sorun yok, sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
4: Yüzeysel bir yer.
0: Önemli değil.
4: Tamam.
0: Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
4: Hayır, olamaz. Kaçığın tekim.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkı nakli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkı nakli. Aynen duyduğun gibi doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin, değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam. Gidelim ukala.
0: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
1: Ne?
0: Nereye gidiyoruz?
1: Daire 44. Hı-hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun, tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
10: Yollara düşelim.
9: Kim tutar seni?
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Üşüdük halkama.
14: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Servis geldi, çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
18: Hesap kurdu.
19: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Makarnalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
20: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
21: Tam da leslik.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Bu salı BİM'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99 lira.
24: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Tam da leslik.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı.

0: yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Sadece durulalım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Tam da leslik.
11: Bu salı BİM'de Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Krema 175 lira. Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 14 lira 75 kuruş.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
16: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: lanet olsun.
1: Bırak. Bırak. Bırak dedim. Yavaş. Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
2: Kaçtı, bakmak ister misin?
1: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Yeah.

0: Ne? Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve baylar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: Nazi misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Pam pam pam pam. Atış talim.

0: Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz? Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı, bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden? Nedenmiş? Baban yüzünden mi?
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
1: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
1: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim.
3: Bravo sana.
0: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
3: Oo tanrım, elin hafifmiş doktor.
0: Bir şeyin yok. İyisin.
3: Teşekkür ederim.
1: Biz buradan çıktığımızda acaba sen... Bu dikişleri almaya, yani işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
0: Öyle mi?
1: Evet, iğneler falan.
0: Onda özellikle çok iyiyim.
1: Buna minnettarım.
0: Her zaman.
3: Of be.

0: bu küçük bebeği lanet seviyor. Olsun. Vay anasını. M4 istemez misin?
1: Sakın
0: belki bir pompalı
1: kıpırdama
0: tüfek. Oo tamam.
1: Demek yer burası.
0: Soruyor musun, söylüyor musun?
1: Soruyorum muşmula surat.
0: Sadece netleştirmek istemiştim.
2: Evet. Burası.
1: Silahlarınızı yere bırakın.
0: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
1: Git git.
0: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
1: Silahını da.
2: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrım! Seni lanet olsun!
1: Hey! İyi çıkardın evlat!
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam. Tamam. Tamam.
2: Boş işte. Kalk,
3: boş olduğunu boş. Biliyorum. Kapa çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun? Neden?
5: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum. Soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
6: Tamam, bekle. Bu bir delik. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
0: Kapa çeneni lütfen. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın, sahiplen.
6: Çok üzgünüm.
0: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
2: Tamam al. Vay canım. Bu acıttı.
6: İyi misin?
2: İyiyim. Hadi gidelim.
3: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
7: Ona ne oldu?
3: Kestirmediği kesin.
6: Peki. Hazır mısın?
0: Pek değil ama elimizden başka ne gelir? Yere in nerede?
6: Tamam.
0: Çok faydası oldu sanki, değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
6: Tamam.
0: Hadi gidelim.
6: Peki.
0: Teşekkür ederim.

0: Hemen kalk.
1: Beynini uçuracağım şimdi.
0: Kalk. Cruz. Silah al. Tamam mı? Hadi.
1: Evet, hadi gidelim.
0: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Baba.
1: Aa, merhaba. Merhaba.
0: Baba.
1: Merhaba tatlım.
0: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
1: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev koordinatı. O soytarılarda epey ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
0: İyileşeceksin, tamam mı?
1: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie.

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
0: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
4: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
5: Memur Cordio?
2: Destek istemedim.
5: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
6: Tedavisini burada bitiremem.
2: Onun nesi var?
6: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
5: Memur bey.
2: Beni ve tabloyu alabilirsin.
5: Ama memur Pena'yı serbest bırakmalısın.
1: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
2: Aa.
1: Daire 44 A'ya gel hemen.
5: Silahlarını bırak ama.
1: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
5: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum.
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.
1: Savaştan bu yana ailemdeler.
0: Sen Nazi misin?
1: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
0: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
1: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.

0: Hey. İskeleden gitme.
1: Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
0: Hadi, yola koyulmalıyız. Gel.

0: Yapamam. Gel. Yapamam.
1: Gel hadi. Tamam hadi.
2: Bir dakika.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
1: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
1: Ha, bakalım John.
0: Üniformanı çıkar.
1: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
2: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
1: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
1: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam, iyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
1: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
2: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi? Evet, binanın sahibi oydu. Artık değil. Kımıldasana.
0: Yürüyorum, sakin ol.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
10: Yollara düşelim.
9: Kim tutar seni?
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Bu salı BİM'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99 lira.
13: BİM, BİM,
14: BİM. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vur!

0: işte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.

0: yolda leslik.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek.

0: etti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Sadece durulalım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Tam da leslik.
10: Sevince. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.

0: oldu hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Aman tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabelle Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet olsun.
0: Seni tuttum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç.

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa, görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorcu

0: oynadık sanıyordum.
1: Dikişlerimi alacak mısın?
0: Beni dışarı çıkaracak mısın?
1: Üstüne bahse girebilirsin. Ha, öyle demek istemedim tabii, elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
0: Baskı
1: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
0: Bu bekleyebilir.
1: Evet tabii, ben asla çizgi yaşayacak değilim.
0: Biliyorum. Biliyorum.
1: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
0: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla. Hey,
1: sana bir şey getirdim.
2: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum,
1: hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet işte oldu. Hadi evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım. Sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi, baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Yavaş yavaş,
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik, sakin, bir bakayım kızım. Her şey yolunda tamam. Mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu sürenin de sonundayız, onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tur.
1: Yavaş, tamam, yavaş yavaş.
2: Sakin
1: yavaş,
2: ol. Yavaş,
0: tuttum onu.
1: Tamam,
0: kuyruğunu gelecek.
2: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
1: Hallettim.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı? Tamam. İşte.
0: Bekle. Oynağından evet. Tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Halledeceğiz
1: tamam.
0: Kızım. Tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
1: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
1: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
1: Hadi.
0: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
1: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
0: Evet.
1: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
1: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha.
1: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
1: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
1: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
1: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
1: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
1: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
1: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak hanişerim. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını aç

0: çıkmak için hazırdı her
1: zaman. Amin.
2: Evet.
0: Bir amin daha.
1: Amin.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
3: Harikaydı peder.
0: Zaman ayırdığınız için sağ
3: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
0: Sağ olun.
2: Şerif.
0: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn ne durumda?
4: Gel gitli.
0: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
4: Pek değil.
0: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savannah? Dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
5: Evet ama hep eli boş döndüm.
4: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
0: Neymiş o? Oo, birinci sınıf kesme çeliği bu.
4: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
0: Dayın tam bir baş belası değil mi?
5: Aynı zamanda da pinti.
0: Yeğenin seni çözmüş Keş.
4: Evet tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
5: Yemelisin.
4: Birazdan dönerim.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savannah, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Buck ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik
2: lanet
3: her şekilde
2: olsun
3: batardı.
2: Lanet olsun.

0: krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
1: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
0: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
1: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
0: Paçanı şeytana kaptırdın Finn.
1: Ne yapsaydım ha? Hazadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
0: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savana'yı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
1: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama pislik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu sen görüyorum.
0: Sen git banyoyu saklan.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Aa. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
0: Neden habersizce kapıma dayandınız onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: dedi.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile ya, gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
6: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey bak. Hey.
6: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Ah!

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam. Evet.
2: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Zoo. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Cash?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Dük.
4: Cash, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
3: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Cash,

0: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
1: Kızmışsın.
0: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
1: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Cash. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum, işi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
0: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
1: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Cash. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
0: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
1: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
0: Ya reddedersem?
1: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
0: Bu işi yaparım. Borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
1: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlıyorlar abi. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savannah için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte, ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun, bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum, edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız, tamam mı? Ama emin ol, bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası Harlan, sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş, ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silah ihtiyacım var.
5: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
5: Al bakalım. İşte silahın.

0: neredeyse haklıyormuş.
1: Silahım dolu değildi.
0: Tüh.
2: Ne?
3: Keş, bu pislik testi geçtin.
0: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: saat 12 önünde.
1: Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Hayatta kalma. Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
0: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finney Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
0: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
2: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Bir durumlar.
1: Razıyoruz. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
0: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
1: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin. Kararları sadece o verir.
0: Halledebilecek misin peki?
1: Evet. Kolaylıkla.
0: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
1: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya. Korkudan ölüyordun resmen.
1: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağılsak.
0: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
1: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Aha, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum. Nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus? Ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi. Onun adına.

0: İşi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
1: Lazarus mesajında ne yazmış?
2: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
1: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
0: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
3: Sakın yapmayın.
1: Bak, bu büyük bir sürpriz.
0: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel. Öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
1: Evet. Anladım.
0: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
1: Parayı getirin.
4: Wayne! Wayne!
0: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
4: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
0: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi.
4: Lanet olsun. Lanet olsun size.
0: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın. Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şah eserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir

0: dakikaya oradayım.
1: Harika.
2: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
3: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu...
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Ne sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerekeş.
8: Onun gitmesini istiyorum.
7: Ben de.
8: Ne hoş.
7: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
9: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
10: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
9: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
8: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör... Kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
10: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
9: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
10: Tabii ki hayır.
9: İşte benim kızım.
7: Mehliyet ve ruhsat lütfen.
11: Al bakalım.
7: Bu da ne şimdi?
11: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
7: $100 falan mı var orada?
11: Evet.
7: Epey bir paraymış.
11: Evet.
7: Sizde kalsın.
11: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
7: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
11: Bundan emin misiniz?
7: Evet, %100.
11: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben de.
7: Arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
11: Evet ben. Hayır.
7: Hey, bırak lan silahını.
11: Çek elini.
7: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak. Bana
11: bırak,
7: kolunu ver.
11: Bırak,
7: aynen öyle.
11: Bırak.
7: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
11: Defol git. Defol git. Defol.
7: Vay be.
11: Sen var ya bir pisliğe bulaştın.
7: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
12: Geç bendik. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
13: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
8: Nereye gidiyoruz?
13: Bunu kafana takma. Sadece arabaya bin.
8: Seninle aynı arabaya binmem.
13: Nedenmiş?
8: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
14: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Gibi aç aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımızı daha yıkar.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Keş geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Keş. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
7: Evet işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
6: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Dük'ü tanırsınız. Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Dük'ün fark edemediği şey... bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler...

0: yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
1: Oh! Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Dük. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de. Şimdi yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
2: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım.
2: Evet. Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
3: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
3: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
3: Lütfen. Kimse yok mu yardım edin lan?
0: Hayır. Bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
3: Hayır.
0: Tek soruysa bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
4: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne

0: Evet.
1: Anladım.
2: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, ya hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Savana yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum.
3: Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay. Baba
0: Hey.
4: Hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş
4: Sorun
0: görür.
4: yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın
2: lazım.
0: Ağırlığını taşımak
3: istiyor. Seninle geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: Olanlarla tamam. Birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.

0: Hey. Baba.
1: Hey.
0: İyi misin?
1: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
0: Sorun değil.
1: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
0: Baba, önemli değil.
1: Anneni kaybetmek gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
0: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
1: Evet, öyle isterdi.
2: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
1: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
2: Seni gördüğüme sevindim.
1: Ben de öyle.
2: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
1: Of, lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
2: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
1: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
0: Olur derim.
1: Öyle mi?
0: Evet.
3: Hey Fini, Ceş nerede?
4: Hey hey hey! Hey hey hey! Hey. Polisi arayın! Polisi arayın hemen! Polisi!
5: Geride durun, karışmayın!
0: Baba! Baba! Hayır!
5: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
4: Kaç! Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
3: Geri
5: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
3: Uzak durun lan!
5: Geri durun! Geride durun! Herkes olduğu yerde kalsın!
0: Onu öldüreceksiniz! Durun! Onu öldüreceksiniz!
5: Hadi! Hadi koş!
0: Hayır!
5: Hadi! Sakin.
6: Tamam. Bir vaiz öldürmek gerçekten tam bir heyecan oldurdu.
7: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
5: Ah. Fini. Fini.
2: Ah tanrım. Ah yüce tanrım.
5: Yardım geliyor mu?
2: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ah! Ve Linz

0: sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
1: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
2: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
1: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
2: Zaten biliyorlar.
1: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
2: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
1: Peki ne yapmamız gerekiyor?
2: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
3: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
2: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
3: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
2: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finney, dürüst olmam gerekirse. Ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Hmm. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret. Senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım, bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
4: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
5: İstediğimden az ama evet.
4: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
5: Düşündüğünden de fazlası.
4: Şundan bir versene.
5: Al bakalım şunu.
4: Tamam.
5: Görüşürüz birader.
4: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın. Tamam mı?

0: Hayır! Susun! Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
1: Hiçbir şey yapmaz Susun.
0: Hayır!
2: Hiç kızım olmadı.

0: Zeki almışlar.
1: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
2: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
3: Takas yapalım.
1: Takas mı?
3: Savana'ya karşılık Zeki.
2: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
4: Hayır, bu iş şöyle olacak.
1: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zeki'yle birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
4: Bu sana uymuyor mu?
1: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
4: Anlaşıldı mı?
2: Saat 4'te.
5: Nasıl gitti?
2: Planlar değişti.
5: Biraz cesaret kırıcı bu.
6: Siz öldünüz lan.
1: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
5: Tabii hanımefendi.

0: Sen Kerim! Ölüm emrini imzaladın lan sen! Kerim! Seni öldün lan! Öldün sen! Öldün! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak diyorum sana! Öldün lan sen! Öldün! Hayır! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur. Sorun yok bebeğim, buradayım.
2: Büyük kedi.
1: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
2: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
1: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
2: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savanayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.

0: Öldürün onu!
1: Hayır! Ateş etmeyin! Hayır!
2: Arabanın arkasında!
0: Etrafını sarın.

0: Sakin ol oğlum.
1: Uzak durun lan!

Sabahına sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü canlan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

Durun lanet olasıcalar. Zeke. Zeke. Bebeğim. Ha bebeğim. Atar. Çok üzgünüm.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin değil mi?
2: Hadi. Yavaş.

0: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için git git şimdi. Git.
1: Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No.
0: No.
2: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl?
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli?
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Sana tatlı yok, tamam mı?
1: Onu rahat bırak.
4: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamaz.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz, tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Tamam.
1: Hey, sen mi ihbarda bulundun?
2: Evet.
1: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
2: Hayır,
1: var mı?
2: Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
1: Hı-hı. Işıklar nerede?
2: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
1: Tamam. Arka çıkış nerede?
2: Koridorun sonunda.
1: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

Şu anda hızı arttı. 260 kilometreye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 kilometreye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınası.

0: Anaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan Porto.

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle... Tamam.
3: Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geçmeni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet, kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler teyze.
0: Bunu nereden aldın?
2: Bilmiyorum.
0: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
2: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı.
0: Sakin ol,
2: hiçbir şey
0: sorun
2: bilmiyorum.
0: Değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
2: Evet. Hı?
0: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Puerto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama San Juan'da hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
2: Oturmalıyım John. Benim.
3: Tamam,
2: lütfen.
3: John.
2: Benim.
3: John.

0: Baby nerede?
1: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu. Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga Kare'ye 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio. Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
4: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
4: Birlikte çalışmayı dört
2: gözlü... Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ayıp öyle işin.
2: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
3: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
4: Teşekkür ederim.
3: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
4: Anlamadım.
3: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum, sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
4: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
4: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
3: Çocuğumun elinden paketi aldı.
4: Ne?
3: Öyle işte.
5: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
6: Hey! Dur!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyorum.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbet yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
4: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El victimo.
0: Hayır, la victima. Müşteriye ne oldu?
5: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
1: Ne hoş.
4: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
1: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı yani.
0: Hadi yürü.
1: Gidelim.
0: Yürüsene. Ayağa kalk. Hadi.
4: Beni tutukluyor musunuz?
0: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
4: Bir dakika. Bunu yapamazsınız.
1: Öyle mi? Bence yaparız.
4: Evimin oradan geçerken durmalıyım.
1: Yok ya.
4: Memur bey, ciddiyim. Bu çok önemli.
1: Hayır.
4: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
1: Değil ki.
0: Tamam. Hadi
4: biliyor
0: gidelim.
4: Musun? Canın cehennem.
0: Hayır.
4: Senin de
0: hayır.
4: Canın cehennem.
0: Öyle mi?
1: Vay.
4: Senin de.
1: Olay çok hızlı büyüdü.
4: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
0: Öyle mi?
4: Evet. Hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis sizden biri.
0: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
4: Yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
1: Evcil hayvanın mı var?
4: Evet.
1: Ne tür bir hayvanmış?
4: Karnı aç bir hayvan.
1: Adı ne?
4: Onun adı Janet.
1: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
4: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
1: evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
4: Evet.
1: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi'yo.
0: Tamam Luigi'yo, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam.
0: Alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü.
0: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Si, ha.
3: Mükemmel.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyeyim.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Iron kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Ya maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
1: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
0: Sen Kor diyorsun. Evet, evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
1: Sonuç buradayım işte. Endişelenme.
0: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
1: Sonunda, evet.
0: Öyle mi? Onu benzettin mi?
1: Ne?
0: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur bizi ateş ederdi. 3. gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
2: Güzel baba, gerçekten güzel.
0: Durmasını sağladı, tamam mı?
2: Evet.
0: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı, değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
2: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
0: Hey, ne sanıyorsun, Alzheimer hastası
2: oldu. Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
0: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
1: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem adam. Kızınızla gitmeniz, tamam mı?
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Bu durumda o sizin vasiniz.
0: O tam bir komedyen.
1: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan
0: dolayı.
1: Bak, beni polis dinliyor katil, musun? Seni kaçık ihtiyar.
0: Hey,
1: kapa çeneni.
0: Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
2: Hey!
0: Bu adamla gitme. Kurşun sen geçirmez yelek olmadan asla gitme.
2: Gerçekten çok inatçı birisin.
0: Bu adam senin ortağın mı?
2: Evet.
0: Sen çok cesur bir kızsın.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
1: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
2: Bunun için burada değil misin?
1: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
2: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
1: Gerçekten doktor musun?
2: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
1: Memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
2: Kadınların sözünü asla dinlemez.
1: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
2: Evet, onu buralarda görmüştüm.
1: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babanı alalım, tamam mı?

0: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı
1: Hatırladığım
0: mıydı?
1: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız. Bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
0: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
0: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım, şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim, sorun değil, iyiyim.
3: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?
0: Penya, beni duyuyor musun?
1: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
2: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
5: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et. Devam et.
6: Onunla ben ilgilenirim.
5: Polis!
1: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
2: Üzgünüm, gelmiyorum.
5: Memur bey.
0: Bir saniye, hemen döneceğim, tamam mı?
1: Tamam.
2: Artık gidebilirsin.
1: Bakın, tahliye zorunlu, tamam mı?
5: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Lider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Solda.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin.
4: İhtiyarı vurabilirsin.
2: Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adamlar da kimdi?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız. Bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor, kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet. Üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin hemen kapıyı aç. Kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Böyle işin. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşun burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap, olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
1: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam. Dikkat et, tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
1: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
1: Hayır,
2: sessiz.
1: Sen sessiz ol. Benim evimdesin.
2: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
0: 65.
1: 658.
2: 658
0: Mermont.
2: 658 Mermont. Evet. Sabit hat, sabit hatta ihtiyacım var. Sabit hattın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit hattı var ki?
2: Ay ben senin.
1: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yo öldü gitti artık, tamam mı?
1: Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
1: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemeği?
1: Bana şu yemeği ver.
2: Sessiz ol.
1: Bana yemeği ver. Ateş etme.
2: Ne?
1: Ateş etme.
2: Ateş etme mi?
1: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
2: Ne?
1: Bana o yemeği ver. Hadi, arkanda işte. Orada.
0: Sana yardım
2: tamam,
0: edeceğim.
2: Tamam. Bu da ne böyle?
1: Dur.
2: Ne var?
1: Üniformanı çıkar.
2: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
1: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Rütbe yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra

0: yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Tamam. Bana hikayeni anlat.
3: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
2: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
3: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
4: Yavaş, acele etme.
3: Aman tanrım.
4: Tamam, şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
5: Tamam.
4: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
5: Evet, evet.
4: Tamam, başlıyoruz.
3: Tamam.
4: Tamam, hadi.
3: Tamam.
4: Hadi. Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
3: Bu da ne böyle tanrım? Lanet olsun.
6: Onları kaybettim.
7: Onları kayıp mı ettin?
6: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
7: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
8: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
9: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki, bir ölüm makinesi.
3: Tamam, bir sorunumuz var.
4: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
3: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
4: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
3: Alıştırmaya vaktimiz yok.
9: Neye ihtiyacım var?
3: Oyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
10: Tanıdığım bir doktor var.
9: Aman ne güzel.
10: Burada, binada. Doktor Benz.
9: Evet ama neresinde, nerede?
10: 63B'de, evet evet.
9: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
3: Ben de seninle geliyorum.
9: Hayır, burada onunla kalmalısın.
3: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersek o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
9: Peki.
3: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç uygulaman
10: tamam,
3: önemli, anladın mı?
9: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
4: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
9: Evet, tabii ki öyle.
4: Ama başka bir yol var. İskele.
3: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
2: Neyi?
3: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
2: Ne, kasığında mı?
3: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
2: Vay canına. Yani bana Gerzeğin Tekin'in poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
3: Boş ver.
2: Hayır, sadece söylüyorum.
3: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
2: Tamam.
3: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
2: Ben tam bir pisliğim.
7: Hadi açılacak. Başardın, başardın dostum. Elektriği kes.
8: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
7: Yoldan çekil.
8: C4.
7: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: Hey pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Ağırmış pislik. Hadi. Baton.

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: Elbet.

0: Ay, lanet olsun.
1: Silahı bana ver.
0: Ah!

0: Hey, iyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duan'ı. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müzde zırhlı kamyonlar.

0: Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
1: İyi misin?
0: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse telaffuz edemiyorum. O da değil. Yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
1: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
0: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
1: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
0: Evet, teşekkür ederim. Bu adam evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüme oluyor mu merak ediyorum.
1: Sence bu adamlar ne istiyor?
0: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan. Şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
2: Bu hangi daire?
1: 44B.
2: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
1: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
2: Ne? Roberta Gradisher mı?
1: Onu tanıyor musun?
2: Aa, tabii.
1: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
2: Kısmen evet.
1: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
2: Hayır, Smite.
1: Smith ve Smite. Kesinlikle.
2: Onu tedavi mi ettin?
1: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
2: Bu komikmiş çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
1: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
2: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
1: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
2: Önemli bir şey değil. Sorun gel. Yok, sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
1: Yüzeysel bir yere.
2: Önemli değil. Tamam. Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
1: Hayır, olamaz. Kaçın peki.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkın akli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkın akli. Aynen duyduğun gibi doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam. Hadi gidelim ukala.
0: Tamam. Bekle bekle bekle.
1: Ne?
0: Nereye gidiyoruz?
1: Daire 44. Hı hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateşe devlet. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun, tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: Bırak. Bırak. Bırak dedim. Yavaş. Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
1: Kaçtı, bakmak ister misin?
0: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Yeah.

0: Ne? Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önündeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş, bayanlar ve bayanlar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: Nazi misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle
3: pislik
1: hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden mi?
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
1: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
1: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik ama seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim. Bravo sana.
0: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
1: Oo tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
0: Bir şeyin yok. İyisin.
1: Teşekkür ederim.
3: Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey,
1: İşte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
0: Öyle mi?
1: Evet, iğneler falan.
0: Onda özellikle çok iyiyim.
1: Buna minnettarım.
0: Her zaman.
1: Aa! Oh be!

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği lanet seviyor. Olsun. Vay anasın, M4 istemez misin?
2: Sakın belki bir pompalı tüfek.
1: Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrım! Senin lanet olsun!
1: Hey! İyi çıkardın evlat!
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam. Tamam. Tamam.
2: Boş işte.
3: Boş olduğunu biliyorum. Kapa çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
2: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun? Neden?
5: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum. Soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
6: Tamam, bekle. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
0: Kapa çeneni lütfen. Tamam. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın. Sahiplen.
6: Çok üzgünüm.
0: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.

0: Oh. Ah, vay canına. Bu acıttı.
1: İyi misin?
0: İyiyim. Hadi gidelim.
2: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
3: Ona ne oldu?
2: Kestirmediği kesin.
1: Peki. Hazır mısın?
3: Pek değil ama. Elimizden başka ne gelir? Yereyim nerede?
1: Ha? Tamam.
3: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
1: Tamam.
3: Hadi gidelim.
1: Peki.
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler evladım.
1: Bekle.
2: Kalk. Hemen kalk.
4: Beynini uçuracağım şimdi.
2: Kalk. Cruz. Silah al. Tamam mı? Hadi.
4: Evet, hadi gidelim.
2: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: Fatma.
1: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
0: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epi ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
1: İyileşeceksin, tamam mı?
0: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut. Evet. Evet.

0: Gitmeliyiz.
1: Seni seviyorum.
0: Evet.
1: Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie,

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
3: Evet. Ya baban?
0: Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
4: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
5: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
5: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
6: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
5: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
2: Destek istemedim.
5: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
6: Tedavisini burada bitiremem.
2: Onun nesi var?
6: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
5: Memur bey.
2: Beni ve tabloyu alabilirsin.
7: Ama memur Penny'yi serbest bırakmalısın.
1: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
2: Aa.
1: Daire 44 A'ya gel hemen.
5: Silahlarını bırak ama.
1: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
5: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Ben her şeyi bilirim. Ben vaftizci Yahya'yım.

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.

0: Savaştan bu yana ailemdeler.
1: Sen Nazi misin?
0: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
1: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
0: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
1: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
1: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
1: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
1: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
1: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
2: Hey. İskeleden gitme.
1: Tabii. Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
2: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: Sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet, biliyorum.
0: İçeri gir.

Ajanda. İnanamıyorum.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
2: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
2: Al bakalım John.
0: Üniformanı çıkar.
2: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
3: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
2: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
2: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıta mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam. İyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
2: Nasıl yapacağım ki?
1: Lanet olsun.
3: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi?
4: Evet, binanın sahibi oydu.
3: Artık değil. Kımıldasana.
5: Yürüyorum, sakin ol.

Aman tanrım. Bu en değerlisi. Konser tablosu. Johannes Vermeer. Isabelle Stewart Gardner 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
1: Ne yapıyorsun?
0: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa, hiçbir şey.
0: Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet olsun.
0: Seni tuttum. Tamam, tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam, hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç...

0: Bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
0: Dikişlerimi alacak mısın?
3: Beni dışarı çıkaracak mısın?
0: Üstüne bahse girebilirsin. Abi, öyle demek istemedim tabii elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
3: Baskı
0: yok. Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
3: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii ben asla çizgi
3: asla
0: yaşayacak değilim.
3: Biliyorum. Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
3: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Hey, sana bir şey getirdim.
4: Tamam.

0: Vay be. Bunu nasıl satacağımı düşünmem gerek.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım yürü.
2: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet işte oldu. Hadi evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey işte burada. Hey, sakin ol kızım. Sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Yavaş
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik.
1: Sakin,
0: bir bakayım
1: kızım.
0: Her şey yolunda tamam. Mı? Tamam evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu süreyi de sondayız. Onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tut.
1: Yavaş, tamam yavaş.
2: Sakin
1: yavaş.
0: Tuttum onu.
1: Tamam.
0: Kuyruğunu gelecek.
2: Hallettim.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı? Tamam. İşte.
0: Evet. Aynı tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Halledeceğiz tamam. Kızım. Tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
1: Düşünsene çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
1: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
1: Hadi.
0: Severa, hadi gidelim. Bulacak mısın?
1: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
0: Evet.
1: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
1: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha?
1: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
1: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
1: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
1: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
1: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
1: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
1: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık. Karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak tanışırım. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her
4: amin.
3: Zaman.
4: Amin.
1: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ olun.
4: Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
1: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn ne durumda?
1: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Hava çıkıyor mu?
1: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savannah? Dayın seni bu sezon hava çıkardı mı?
2: Evet ama hep eli boş döndüm.
1: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Ooo birinci sınıf kesme çeliği bu.
1: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
2: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş Keş.
1: Evet tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
2: Yemelisin.
1: Birazdan dönerim.